0: da aileyi konuk oluyoruz. Fransız modern tarzına hakim olduğu, oldukça konforlu ve ferah tarzda dekore edilmiş bu dairenin detaylarını Sezer Bey'den dinleyelim.
1: Merhaba, Sezer ben, iç mimarım. Şu anda bulunduğumuz proje Ataşehir'de 17. kat ve 87 metrekare 1+1 konut projesi. Bu proje, yani daha doğrusu bu konut, ortağım Berk Suçarlı'ya ait ve onun yurt dışında yaşadığı ve yüksek lisansını tamamladığı süreç içerisinde benim öncülüğümde başlamış ve sonradan birlikte yürüttüğümüz bir projedir. Şu anda görmüş olduğunuz tasarım genel olarak Fransız modern tasarım özelliklerini barındırıyor. Daha çok açık tonlar, hani küçük, daha büyük bir mekan olmadığı için daha sıcak tonlar ve farklı formlarda mobilyalar tercih ettik. Bu konuttaki en ufak objeden en büyük objenin tasarımına kadar çoğu tasarım kendimize ait. Salonla mutfak açık nizamda şekillendirilmiş bir konut projesi. Bunu organize edebilecek şekilde daha çok mutfak alanını ayıracak bir masayla, daha çok merkezi belirleyebileceğimiz bir aydınlatmayla, daha merkezi bir sistem oturtabileceğimiz iki farklı formda sehpayla konumlandırdık bu projeyi. Öncelikle mutfaktan bahsetmem gerekirse, mutfak tasarımını tamamen elden geçirdik öncelikle. İlk olarak mutfak kapaklarımızı evin genel rengiyle, basic olarak görülen bir renk olsa da özellikle üstünde çalışılmış bir renk olan rengimizle değiştirdik ve ona uyumlu olan lavabomuz ve armatürümüzle tamamlamış olduk. Biz daha sakin tonlar tercih ettiğimiz için daha çok ahşap ağırlıklı objeler ve çeşitli objelerle diyebilirim daha çok canlandırdık. Buna uyumlu olarak ahşap ve hazeran dokularını tercih edip bunu biraz daha canlandıran böyle bir desen istedik ve mermer masayı tercih ettik. Birçok obje aslında bizim mutfağımızı canlandıran ve bir etki yaratan şeyler diyebilirim. Objelerle canlandırdık. Ortağımla ikimiz de teknolojik aletlerin çok fazla ön planda olmasından hoşlanmadığımız için daha çok ankastre teknolojik aletleri tercih ettik. Bu projede ilk olarak buzdolabı örneğin solo olarak tercih edilmiş olsa da biz onu kendi mobilyacımızla mobilya kaplattık ve ankastre buzdolabına çevirdik. Aynı şekilde bulaşık makinemiz de öyle ama özel olarak buzdolabının ankastre olmasına çok özen gösterdik. Söylediğim gibi mutfağı bir şekilde canlandırmamız gerekiyorsa o canlandırmayı masanın dokusuyla mermer seçerek tamamlayabiliriz diye düşündük. Ortağım çok fazla mutfakla haşır neşir olan bir insan olmadığı için onun böyle aşırı büyük masa ve aşırı geniş bir mutfak ihtiyacı yoktu. Onun için evi sadece tamamlayacak şekilde biraz daha minimal bir masa tercih edip diğer mekanlarda yaptığımız gibi daha çok objelerle canlandırdık. Çok fazla konut projesinde görülmese de biz mutfakta çok sayıda obje olduğu gibi çok sayıda tablo ve resim de kullandık. Ve bu tercih ettiğimiz resimler normalde mutfak tarzından biraz daha aykırı ama biz Fransız modern tarzı tercih ettiğimiz için daha çok Fransız tarzı tablolar ve eserler barındırıyor diyebiliriz mutfağımız. Bu tercih ettiğimiz eserler tabii ki diğer objelerimizle, daha çok ahşap olan objelerimizle ve seramik olan objelerimizle uyumlu olduğunu düşündüğümüz için tercih ettik. Ve bunları da mermer bir masa ve yine diğer ürünlerimizle bağdaştırdığımız ahşap sandalyelerimizle tamamladık. Şimdi dilerseniz oturma alanını inceleyelim.

Şu anda bulunmuş olduğumuz yaşam alanı biraz daha asimetrik forma sahip. Başka bir tasarımcı belki bunu düz mobilyalar ve düz objeler kullanarak dengelemek isteyebilirdi ama biz aksine amorf formlar kullanarak biraz daha bu mekanın farklılığını ortaya çıkarmak istedik. Çünkü ciddi anlamda güzel bir manzarası var bu projenin ve bunu ön plana çıkarabileceğimiz mobilyalar, mekanı biraz daha tanımlayabileceğimiz aydınlatmalar ve merkezi belirleyebileceğimiz sehpa ve bir chester yerleştirdik salona.

Merkezi belirlediğimiz aydınlatma ve sehpadan bahsetmem gerekirse, özellikle sehpa ciddi anlamda mesai harcadığımız bir ürün. Çünkü altındaki tomruğu ayrı olarak ulaşıp, cilacısını ayrı olarak götürüp, üstündeki taşı kendimiz en ufak detayına kadar tasarlayıp ve el işçiliğiyle tasarlandığını bildiğimiz için çok ciddi mesailer harcadık atölyede. Onun dışında aydınlatma, hani en azından çizim olarak ve tasarımcı olarak gördüğünüz sarkıt aydınlatma bizim salonumuzun tamamlayıcısı diyebilirim. Çünkü sehpamızın tomruk cilasıyla aydınlatmanın rengini biz bağdaştırarak tasarlamak istedik ve biraz daha hacimli bir aydınlatma olduğu için aslında mekanı tamamen tanımlıyor ve aynı zamanda bizim ihtiyacımız olan biraz daha loş ışık havasını bu salona biraz daha yayıyor. Yine spotlarla canlandırdık. Fazla ışığa ihtiyacımız olduğu zaman yine spotlarımızı da kullanıyoruz ama ev sahibi genelde loş bir ışıktan faydalanmak istediği için biraz daha hani ışıklandırma sistemimizi ona göre gerçekleştirdik diyebilirim. Salonda diğer mekanlarımızda kullandığımız gibi yine çok fazla obje görebilirsiniz. Özellikle bazı taburelerimiz berjer kullanmak istemediğimiz için, iki berjer kullanmak istemediğimiz için biz salıncak tercih ettik. Aslında mekanı farklılaştırmak istedik diyebilirim. Berjerden bahsetmek gerekirse biraz daha konforlu ve biraz daha böyle evi sıcak hissettirebilecek ve içine çekebilecek bir berjer tercih ettik. Bunun için biraz daha yumuşak dokulu, kumaş olarak ve tasarım olarak da biraz daha yumuşak formlarda, yumuşak dokularda bir ürün tercih ettik. Ve aynı zamanda biz traverten sehpayı çok sık içecek vesaire kullanırken kullanmak istemiyoruz hassasiyetinden dolayı. Çünkü en ufak detayına kadar hiçbir şekilde yapay bir malzeme kullanmak istemedik ve bu projenin geneline baktığınızda minimumda yapay malzeme kullanılmıştır diyebilirim. Traverten dokusunu korumak ve ona zarar vermemek için bazı küçük tabureler tasarladık. Yine diğer ahşap dokularımızla ve cilalarıyla uyumlu olabilecek şekilde. Daha çok biz onu sehpa olarak kullanıyoruz ve hani çok da memnunuz. Gelen misafirlerimiz yer olmadığı zaman oturabiliyor. Aynı zamanda biz sehpa olarak da kullanabiliyoruz ve çok fazla işlevsel olarak kullanabiliyoruz diyebilirim.

Bu halı da bağdaştırma sebebimiz bu bercerdir diyebilirim. Az önce söylediğim gibi biraz daha yumuşak dokular tercih ettiğimiz ve evi biraz daha sıcak göstermek istediğimiz için bu halıyı tercih ettik. Çünkü bunun dokusu, George da bu halıyı çok seviyor ve üstünde sürekli uyuyor diyebilirim. Aynı zamanda bu koltukla bağdaştırdığımızı düşünüyorum. Amor formları hem sehpayla hem aydınlatmayla çok uyumlu oldu. Televizyon sehpasını biraz daha sade, diğer ahşap dokularımızla cilasını uyduracak şekilde ama evi biraz daha dengeleyecek tarzda seçtik diyebilirim. Onun arkasındaki duvar da normalde binanın taşıyıcı duvarı ama biz biraz daha görsel bir hava katması için ve tarzını biraz daha yansıtabilmesi için alçı çıtayla döndük. Böylelikle evin tarzına ve rengine biraz daha uyumlu olduğunu düşünüyorum. Onun hemen yanında görmüş olduğunuz perde çok da fazla mekanı kapatmaması için biraz daha geçirgen, keten dokulu, çok sade ve böyle dingin hissettirebilecek bir perde. Aslında en büyük tercih etme sebebimiz perdenin geçirgen olması ve ışığı kesmemesi. Çünkü şu anda fark ediyorsunuzdur, çok güzel ışık alan bir konut projesindeyiz ve hani bunu perdeyle gölgelemek istemediğimiz için daha geçirgen, daha soft tonlarda bir perde tercih ettik. Bir de bizim projemizde çok fazla alışılagelmemiş olan zeytin ağacımız var. Birçok bitki barındırıyor bu ev ama özellikle zeytin ağacı çok dikkat çekiyor. Çünkü her gören mutlaka soruyor, zeytin ağacı evde besleniyor muydu? Bizim haberimiz yok, nasıl yapıyorsunuz, nasıl bakımını yapıyorsunuz? Dediğim gibi çok fazla ışık alan bir konut projesi olduğu için biz havalandırmasını genelde pencerelerden sağlayıp ağacı da pencerenin yakında tutuyoruz bol güneş alabilmesi için. Yine bu sitenin teknik ekibinden destek alarak dışarıda havalandırılması gereken dönemlerde dışarıya götürüp onun için de hani bir kerelik değil ama ciddi zamanda mesailer harcıyoruz. Onun haricindeki bitkiler, işte bol bol bitki kullanıyoruz, çiçek kullanıyoruz çünkü o eve yaşanmışlık ve bir enerji kattığını düşünüyoruz. Bundan dolayı çok sayıda bitki görürseniz şaşırmayın yani.

Burada görmüş olduğunuz bir dressuar ve tablo var. Bu tablo yine iç mimar bir arkadaşımızın ev hediyesi olarak tasarlandı. Onun üzerine bizim mimarlık zamanında kullandığımız kitaplar, aynı zamanda bazı mumlar, aydınlatma elemanlarıyla canlandırdık. Orası bir dressuar istiyordu, boş bir duvardı. Yeniden bir elektrik tesisatı elden geçirildi ve farklı objelerle canlandırıldı. Bu evde çok ciddi sayıda bir kitap depolama alanına ihtiyacımız vardı. Onu da bu gördüğünüz yerden bağımsız ve tamamen duvarın taşıdığı bir kitaplıkla gerçekleştirdik. Bu gördüğünüz kitaplık Belksu'nun çoğu kitabını açıkçası barındırıyor diyebilirim, çocukluktan bu yaşına kadar. Bunu yine her zamanki gibi objelerle canlandırdık. Asimetrik formlarda dikmeler kullanıp, yerden bağlantısını kesip biraz daha kitaplık alanını farklılaştırdığımızı düşünüyorum. Ve bu kitaplık hemen çalışma alanımızın yanında yer alıyor. Bizim çalışırken bir şeye ihtiyacımız olduğu durumda hemen elimizin altında, altındaki depolama alanlarından ulaşabileceğimiz kolaylıkta bir kitaplık tasarımı oldu diyebilirim. Yani bizim ciddi anlamda toparlayıcımız ve işimizi gören evin büyük bir kısmını farklılaştıran bir tasarım oldu diyebilirim. Burada çalışmak aslında çok keyif verici çünkü çok güzel bir Çamlıca Kulesi manzarası ve önü açık bir manzara var. Biz mümkün olduğunca bu görmüş olduğunuz stor perdeyi kapatmıyoruz. Genelde açık, böyle biraz daha ilham verici şekilde orada çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Yatak odasına geldiğimizde burada tasarım dilinin biraz daha farklılaştığını görebiliriz. Hem renk anlamında hem tasarım anlamında bazı farklılıklar var. Buranın renkleri biraz daha monokrom renkler, yani daha griler, daha siyah beyazlar burada tercih ettik. Çünkü hani biz en azından şöyle düşünüyoruz. Yatak odasının biraz daha hareketsiz, biraz daha sakin hissettirebilecek ve dinlendirici olması gerektiğini düşünüyoruz. Bayrakla uyumlu olarak bir gardırop tasarımı gerçekleştirdik. Bu renk ve sadelik olarak bayrakla bayağı bir uyumlu olduğunu düşünüyoruz. Bu evde görmüş olduğunuz tek hazır şey bu yatak diyebilirim. Bu yatağı hazır aldık. Çünkü odanın renklerine uyumlu olunca tekrardan farklılaştırma ihtiyacı duymadık. Aynadan baktığınızda hemen arkanızda bir kaktüs ve komodin alanı görüyorsunuz. Bu kaktüsü görenler biraz şaşırıyor çünkü uyandığınızda, elinizi yana attığınızda kaktüs elinize batmıyormuş şekilde çeşitli yorumlar alıyoruz. Ama bu kaktüs gerçek değil, o yüzden hiçbir tehlike arz etmiyor. Hemen diğer taraftaki komodine baktığımızda form olarak ondan biraz daha farklı. Yine köşeli olsa da daha metal tercih ettiğimiz ama renk olarak aynı rengi tercih ettiğimiz bir komodin. Aydınlatmalara baktığımız zaman yine form olarak birbirinden farklı. Bir tanesi yatak yanı aydınlatması olarak kaktüsü ve hemen yanımızdaki komodini aydınlatırken bir tanesi de okuma ışığı olarak kullandığımız aslında çok yoğun bir aydınlatma vermeyen ama çok da şık bir aydınlatma diyebilirim. Banyoya geçtiğimiz zaman bu evdeki en az müdahalemiz olan mekan banyo diyebiliriz. Banyo zaten yeni bir proje olduğu için bu konut projesi. Banyo gayet kullanılabilecek, gayet nizami ve güzel tasarlanmış bir banyoydu. Kendimizce ufak tefek dokunuşlar yaptık. Duvarlarda iki farklı çeşit tablo kullandık. O tabloların hemen karşısında da banyonun geri kalan rengiyle de uyumlu olabilecek şekilde daha otsu ve bir canlılık katabilecek bir bitki tercih ettik. Ataşehir'de tasarımını gerçekleştirmiş olduğumuz projeye dahil olduğunuz için çok teşekkür ederim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Hoşça kalın.

2700 yıllık geçmişiyle İstanbul, dünyanın tarihsel olarak en önemli kentlerinin başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeler anlatmak için sessizce bizleri bekleyen kentin detaylarını keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Tarihi rotaların bu bölümünde Fatih bölgesindeyiz. Rotamız Fatih Camisi ile başlayacak. Ardından Aspar Su Sarnıcı ve Yavuz Selim Camii'ne kadar yolculuğumuz sürecek. Ancak bütün bu yolculuk boyunca rivayetler, söylenceler ve hikayeler bizlere eşlik edecek.

Padişah 3. Mustafa İstanbul'da 5 cami yaptırmasına rağmen hiçbiri onun adıyla anılmaz. Bu duruma 3. Mustafa çok içerlemiş olmalı ki şunu söylemiştir. İstanbul'da 5 cami yaptırdım. İkisini keşişlere, birini iskeleye, birini de meczuba kaptırdım. Ama birini de ceddime hediye ettim der. İşte ceddine hediye ettiği cami Fatih Camisi'dir. Peki Fatih'in yaptırdığını bildiğimiz ve onun adıyla anılan Fatih Camisi'ni nasıl olur da 3. Mustafa yaptırmıştır? İşte bunun cevabı bir depremde gizli.

İstanbul depremler kentidir ve tarih boyunca pek çok kez yıkıcı depremler yaşamıştır. İşte onlardan biri 1766 yılında yaşanır. Bu depremde Fatih Camisi'nin kaidelerine kadar, minare kaidelerine kadar ve en alt pencerelerine kadar tamamen yıkılır. Büyük kubbe tamamen çöker. Yerle yeksan olur yapı. Dönem 3. Mustafa'nın dönemidir. Ve 3. Mustafa bir imar hareketi başlatır ve bu imar hareketi sonucu cami 1700'lerin sonuna doğru tekrar yeniden yapılır. Ama eski plandan çok şey değişmiştir. Her ne kadar Fatih Camisi adını taşısa da o ilk caminin planı bambaşka bir hale gelmiştir. Ama ilk camiden pek çok iz, hem de çok değerli iz, hala yeni binada var olmaya devam ediyor. Onların izlerini sürmeden önce dilerseniz bu caminin yerinin neden burası olduğunu ve burada daha önce hangi yapıların olduğuna gelin bir bakalım.

Fatih Külliyesi yapılmadan önce tam burada, yani İstanbul'un 5. tepesinde bambaşka bir yapı vardı. Burada Konstantin'in, İstanbul'u kuran İmparator Konstantin'in yaptığı Havarion Kilisesi, yani Aya Apostol Kilisesi vardı. Fetih'ten sonra Ayasofya Patriklik Binası olarak görevine son verildi, orası camiye çevrildi ve işte Ortodoks Patrikliği Havarion Kilisesi oldu. Ancak bir süre sonra burası da atıl durumda kalmaya başladı. Ve işte bu tepeyi Fatih Külliyesi'ni yaptırmak için seçti. Burada daha önce 12 tane lahit olduğu söyleniyor. Nerede? Apostol Kilisesi'nin hemen altındaki mezar odasında. Buraya imparatorlar gömülürdü. Konstantin aslında buraya gömülmeyi planlıyordu. Nitekim öyle oldu ama ondan önce annesi Helena vefat etti ve buraya defnedildi. Daha sonra Konstantin'den başka pek çok Roma İmparatoru, yani Doğu Roma, Bizans İmparatoru buradaki kriptaya, mezar odasındaki lahitlere kondu. Hatta bunların içinde Hazreti Muhammed'in İslam'a davet için mektup gönderdiği rivayet edilen İmparator Heraklios da vardı. İşte burası külliyeye çevrildiği sırada o çıkarılan lahitler buradan Topkapı Sarayı'nın bahçesine nakledildi. Fatih onları koruma altına almıştı. Ve aradan yüzyıllar geçti. Bugün mor renkli bu lahitleri biz Arkeoloji Müzesi'nin bahçesinde görüyoruz. Bir tanesi de Ayia İrini Kilisesi'nin bahçesindedir. Peki Fatih Sultan Mehmet neden bu tepeyi, bu 5. tepeyi, bu büyük külliyeyi ve İstanbul'un ilk anıtsal yapısını yapmak için seçmişti?

Fatih Sultan Mehmet bu tepeyi özellikle seçmiş görünüyor. Çünkü buradaki Havariyon 12 Havari Kilisesi'ne Bizans dünyası büyük önem veriyordu. İmparatorlar buraya defnediliyordu. İşte burayı seçmekle verdiği mesajların birincisi şudur. Artık burada yeni bir inanç hakim. Bu kadar yüksek bir tepe olmasının sebebi de bu caminin süliyetinin dört bir yandan görünmesini sağlamak ve böylece artık İstanbul'a Türklük ve İslamiyet hakimdir mesajını vermektir. Sadece bununla değil, bütün külliyenin mimari tasarımı da yine bir mesaj içermektedir. Bu tüm dünyaya verilen bir mesajdır. Ayrıca buradan sadece dünyaya değil, kendi iç kamuoyuna da mesajlar vermektedir Fatih Sultan Mehmet. Ana caminin yapının iki tarafında sıralanan Akdeniz ve Karadeniz medreseleri tam bir düzen içindedir. Ve ana camiye, yani caminin ana kütlesine mesafelidir. İşte bununla Fatih Sultan Mehmet'in medrese tayfasına, ulemaya bir mesaj verdiği rivayet edilir. Belli mesafede saygıyla bir düzen içinde durun. Fazla devlet işlerine karışmayın mesajıdır bu.

Az önce bir önceki Fatih Camisi'nden, yani Fatih Sultan Mehmet'in yaptırdığı camiden kalan bazı değerli detayların hala varlığını sürdürdüğünden bahsetmiştim. İşte onlardan bir tanesi hemen arkamda. Bu Fatih dönemi Çinlilerinden, o camiden kalan ender parçalardan biri. Bunlardan iki tane var karşılıklı. Baktığınızda sarı rengin biraz öne çıktığını görebilirsiniz. Çünkü Fatih Sultan Mehmet İznik'te Çin atölyelerini kurduruyor ve imalat onun döneminde başlıyor. Ve başlayan bu ilk dönemde henüz mercan kırmızısı yok İznik Çinisi'nde. İşte bunlara kırmızı öncesi İznik Çinisi deniyor. Bunlar nadir bulunan parçalar olduğu için bu anlamda bir önceki camiden kalan o nadide parçalardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Bütün bunların yanında bir şey daha var. O da minarenin kaidesinde, yani yıkılmayan bölümünde kalan bir güneş saati. Bu güneş saatinin çok önemli bir özelliği var. Rivayet odur ki bunu tasarlayan kişi ünlü alim Ali Kuşçu. Semerkant doğumludur. 1403 yılında da doğmuştur. İyi bir eğitim almış ve astronom ve bir alim ve dil bilimci olmuştur. Fatih Sultan Mehmet'in davetiyle İstanbul'a gelir ve Sahn-ı Sema medreselerinde dersler vermeye başlar. Aynı zamanda güneş saatleri tasarlar. Bütün bunların yanında ayın ilk haritasını çıkarmakla da ünlü olmuştur. İşte o saatin onun tasarımı olduğu rivayetler arasındadır. Bir de avluda var olan mermerlerin bazılarının çok daha geriye gittiğiyle ilgili söylentiler vardır. Nereden? Havariyon Kilisesi'nden kalma mermer parçalarının avluda kullanıldığı yine söylenceler arasındadır. Dilerseniz artık içeriye girelim ve içeride bizi bekleyen sıra dışı detaylara bir göz atalım.

Fatih Külliyesi'nin yeniden yapıldığı 1766 yani 18. yüzyılın ikinci yarısı biraz mimari anlamda kafası karışık bir yüzyıldır. Çünkü artık dış etkiler, batıdan gelen mimari etkiler Osmanlı klasik mimarisini etkilemeye başlamıştır. Barok, rokoko gibi çeşitli tarzlar klasik Osmanlı mimarisine etki etmektedir. İşte bütün bu etkilere bu cami prim vermez ve klasik Osmanlı camileri formunda inşa edilir. Ve burada üstünde bulunduğu müezzin mahfili, hünkâr mahfili gibi klasik Osmanlı camilerinde var olan bütün öğeler yerli yerine yerleştirilmiştir. Ancak bu camide diğerlerinde olmayan çok farklı ve ilginç bir şey vardır. O da müezzin mahfilinde bulunan arkamda gördüğünüz tablo. Bu tablo alegorik, hatta fantastik denebilecek bir tablodur. Gökyüzünde gezegenler, bir dünya ve o dünyanın üstünde Hicaz'ın, Mekke'nin, İstanbul'un, Topkapı Sarayı'nın ve Hamidiye Camisi'nin birbirinden bağımsız resimleri yerleştirilmiştir. Gerçekten alegorik öğeler taşımaktadır. Peki bu sıra dışı tablonun bu camide ne işi vardır? 1905 yılında yapılır bu tablo. Dönem 2. Abdülhamit dönemidir. Yapan kişi son Şeyhülislam Mustafa Sabri Bey'in damadı Mimarzade Muhammed Ali Bey'dir. Bunu kayınpederine yani son Şeyhülislam'a hediye eder. Ancak bir süre sonra artık 2. Abdülhamit devri biter, Osmanlı'nın devri biter ve işte o karmaşa içinde pek çok sarayla ilişkili kişinin evi yağmalanır, konaklar yağmalanır. İşte o yağmalama sırasında bu tablo yağmacıların elinde kalır ve sırra kadem basar. Uzun yıllar sonra Malta Çarşısı'nda, hemen Fatih'in yan tarafında bulunan, caminin ön tarafında bulunan Malta Çarşısı'nda araç mezat satılırken görülür bu tablo. Bir kadın satın alır, bir altın karşılığında ve bunu

gören bir kişi olaya müdahale eder. Bu tabloyu bilmektedir, tanımaktadır. Kadına durumu anlatır. Yazıktır, günahtır der. Bu tablo Mustafa Sabri Bey'in tablosudur. Son Şeyhülislamlardan biri olan Mustafa Sabri Bey'in evinden çalınmıştır der. Kadın bu durumda tabloyu almaktan vazgeçmez. Satın alır ama onu işte hemen buradaki çarşının yanındaki Fatih Camisi'ne bağışlar. Ve işte tablonun buraya geliş hikayesi bu şekilde anlatılmaktadır. Bu camide ilginç bir başka detay daha vardır. O da caminin hemen altında bir zamanlar Aya Apostol Kilisesi'ne ait olduğu düşünülen kripta, yani mezar odası. Dilerseniz onun Fatih Türbesi ile ilişkisine gelin yakından bakalım.

Evet, mihrabın iki yanında yeşil somaki mermerden ve bugün hala dönen sütunlar var. Peki bunların anlamı ne? Öncelikle şunu söyleyeyim, 250 yıldır bu bina ayakta. Ve bu süre içinde İstanbul pek çok kez deprem yaşadı. Ama buradan anlaşılıyor ki, bu sütunların dönmesinden anlaşılıyor ki, bina en ufak bir oynama yaşamamış. Binada bir kayma olup olmadığını ya da bir bozulma olup olmadığını anlamak için konur. Ve bunlar bugün hala dönmekte. Bu da bize binanın sapasağlam, bir milim bile oynamadan hala ayakta durduğunu gösteriyor. Mihrap duvarının hemen arkasında bütün camilerde olduğu gibi hazire bölümü var. Yani küçük bir mezarlık alanı. Burada Osmanlı'nın çeşitli ileri gelenleri defnedilmiş. Bunların içinde çok tanıdık simalar var. Bunların başında Gazi Osman Paşa geliyor. Ama onun haricinde asıl önemlisi burada Fatih Sultan Mehmet'in türbesi var. İşte o türbe hemen bu mihrap duvarının arkasında. Yani şu anda bulunduğum yerle aramızda nereden baksanız bir 30-40 metre var türbeyle mihrap duvarı arasında. Bunu neden söylüyorum? Her ne kadar türbe orada olsa da Fatih Sultan Mehmet'in mezarı yani gömülü olduğu yer mihrap duvarının yani şu anda bulunduğum yerin hemen altında olduğu rivayet edilir. Bunun altında Havariyon Kilisesi'nden kalma bir mezar odası vardır ve Fatih Sultan Mehmet'in işte mezarı tam da buradadır. Bununla ilgili çok sıra dışı bir hikaye yaşanmıştır. Bu gerçek bir olaydır. İkinci Abdülhamit bunun duyulmamasını istemiştir. Ama ne yaparsanız yapın sır saklı kalmıyor ve bir şekilde bunu herkes öğreniyor. Peki bu olay neydi?

Şu anda Fatih Sultan Mehmet'in türbesinin hemen önündeyim. Az önce de söyledim ya, her ne kadar türbe burada olsa da ve sandukası içeride olsa da aslında mezar odası mihrabın hemen önünde, yer altında. Eski kriptada, Havariyon Kilisesi'nden kalma mezar odasında. Bunu şöyle bir olaydan öğreniyoruz. Abdülhamit döneminde Aksaray bölgesi, Fatih bölgesi inanılmaz bir yağış alır. Ve bu yağıştan sonra bölge halkının rüyalarına Fatih Sultan Mehmet girer ve boğuluyorum nidalarıyla onlara seslenir. Bu pek çok yerden Abdülhamit'in kulağına gelir ve bunun araştırılmasını ister Abdülhamit. Bölgenin itfaiye müdürü Mehmet Paşa'yı görevlendirir. Yanına da Abdülaziz'in damadı Şerif Paşa'yı verir ve her ikisi buraya gelirler. Sandukayı kenara çekerler ve aşağıya doğru inmeye başlarlar. Bir kapak çıkar karşılarına. O demir kapağı kaldırırlar ve iyice zemine indikten sonra yaklaşık 50-60 metrelik bir dehlizden devam ederler. O dehlizin sonunda işte mezar odasıyla karşılaşırlar. Orayı su basmıştır ama neyse ki Fatih Sultan Mehmet'in bulunduğu yer yüksektedir. Suları temizlerler ve hayır dualarını yaptıktan sonra da geriye çıkarlar. Ve Abdülhamit onlara sıkı sıkı tekrar tembih eder. Abdülhamit'in bu kadar ısrar etmesine rağmen biz bu olayı nereden biliyoruz?

Abdülhamit'in ağzınızı sıkı tutun ihtarına rağmen bu olay bir şekilde ortaya çıkar. 1940'lı yıllara gelindiğinde paşalardan biri, damat Şerif Paşa, Mercan'da bir konakta musikili bir sohbete katılır. İşte bu konaktaki bu sohbet sırasında bu olayı anlatır. Ve kısa sürede bu olay duyulur ve en önemlisi o günlerin bir tarih dergisinde kısa da olsa kendine yer bulur. Ve böylece hızla halk tarafından duyurulmaya başlanır. Ve böylece herkes öğrenir ki Fatih Sultan Mehmet'in mezarı türbesinin altında değil, mihrabın hemen altında bir mezar odasındadır. İşte bu mezar odası Konstantin'in de gömüldüğü kripta, bir önceki kiliseye ait mezar odasıdır. Ve ortaya şöyle bir sonuç çıkar. İstanbul'u kuran Konstantin ile İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet farklı zamanlarda da olsa aynı mezar odasını paylaşmışlardır. İşte bu mezarla ilgili, bu türbeyle ilgili edebiyatımızda da pek çok şiir yazılır. Bunlardan en önemlisi Abdülhak Hamit Tarhan'a aittir. Onun yazdığı işte bu türbeyle, Fatih'in mezarı ile ilgili uzun bir şiir, Birinci Dünya Savaşı'nda ünlü bir hattat tarafından bir yazı haline getirilir ve türbenin içine konur.

Şu anda Şekerci Han'ın önündeyim. Bu Han'ın önemli özellikleri var. Burası Fatih Külliyesi ile birlikte inşa ediliyor. Yani 15. yüzyılda. Orijinali iki katlı. Baktığınızda hemen anlıyorsunuz zaten. Ama dikkatli bakarsanız üçüncü bir kat daha eklenmiş. Bu daha geç dönemde. 17. yüzyılda eklenmiş ve biraz da olsa yapının orijinalliği bozulmuş. Bugün atıl durumda, kullanılmıyor. Ama ziyarete açılması gereken yapıların başında geliyor. Çünkü tarihsel olarak çok önemli konukları ağırlamış. Bunların başında Mehmet Akif Ersoy geliyor ve Neyzen Tevfik geliyor. Neyzen Tevfik'i burada bir odaya yerleştiriyor Mehmet Akif. Ve her gün onun yanına gelip ney dersleri alıyor ondan. Bunun karşılığında da ona Arapça, Farsça, Fransızca öğretiyor. Ama hem dünya görüşü olarak hem de titizlik bakımından iki farklı karakter. Bir gün burada yemek yerlerken elleri kirleniyor Mehmet Akif Ersoy'un. Bir bez istiyor ama Neyzen Tevfik'in verdiği bez o kadar kirlidir ki aman aman kalsın diyor Mehmet Akif. Ellerim daha da çok kirlenir. Ve burada geçen günlerini, yani bu ney peşinde, ney öğrenme hevesinde geçen günlerini sonrasında bir şiirle anlatıyor bize Mehmet Akif Ersoy. Ey hat, söndü şevkim. Şevkimle birlikte ben de söndüm. Han köşelerinde garip bir aşığa döndüm.

İstanbul oldum olası su sıkıntısı yaşayan bir şehirdir. Su fakiri bir kenttir. Bunu bilen Bizanslılar da şehri bu konuda desteklemek için şehrin muhtelif yerlerine kapalı sarnıçlar yapmışlar. Kimi söylentiye göre sur içinde 200'e yakın kapalı su sarnıcı varmış. Bir de bunların dışında açık hava su sarnıçları da var. Onların bir örneğini zaten bu bölümde göreceğiz. Ama bu sarnıçlardan sağlam kalabilen, o söz konusu 200 sarnıçtan sağlam kalabilen ancak 40 tane. Bunların da pek çoğu binaların altında. İşte onlardan restore edilen ve tekrar kullanıma sokulan Sultan Sarnıcı'nın içindeyiz. Şu anda içinde bulunduğum yapının yaşı 1600. 1. Theodosios döneminde, yani 390 yıllarında inşa edilmiş, 28 sütunun taşıdığı bu yapıda hala geçmişin izlerini görmeniz mümkün. Sütun başlarında Hristiyanlığı simgeleyen haçlar ve her bir sütun başında ve sütunda da o sütunu imal eden ustanın işaretini görüyorsunuz. Ustalar kendi işaretlerini koyuyorlar ve buna göre yaptıkları işten para alıyorlar. Bu izleri hala görmeniz mümkün. Onun için Sultan Sarnıcı İstanbul'un gizli değerlerinden ve az bilinen yerlerinden biri. Buranın, sadece buranın değil, bütün sarnıçların özelinde İstanbul'la ilgili pek çok söylence üretilmiş. Özellikle bu tip sarnıçlardan yola çıkan insan aklı bu sarnıçlardan bir takım yollar olduğu ve ta Ayasofya'ya kadar gittiği yolunda rivayetler üretmiş. Bütün bunlar birer rivayet. Gerçek olan ise şehrin su ihtiyacı. İşte su ihtiyacını karşılamak için yapılmış bu kapalı sarnıcın hemen yanında ise bir de açık hava su sarnıcı var. Dilerseniz onu da yakından bir görelim.

Evet, kapalı sarnıçtan çıktık. Şu anda açık hava su sarnıcındayız. Aspar su sarnıcı. Burası Bizans'ın 1600 yıl önce inşa ettiği 4 açık hava su sarnıcından biri. İstanbul'da Sur içinde 3 tane bu şekilde açık hava su sarnıcı, bir de Bakırköy'de benzer bir sarnıç inşa etmiş. Devasa boyutta, yüksek duvarları olan ve geniş bir alana yayılan bu sarnıçlar Osmanlı döneminde durgun su sevmeyen Müslümanlar tarafından kullanılmamış. Peki ne olmuş? İşte burada yüzyıllar boyu bekleyen suyun oluşturduğu o verimli toprak Osmanlı döneminde tarım alanı olarak kullanılmış. Bu nedenle bu tip yerlere Çukurbostan adı veriliyor. Ve bu semtin de adı işte buradan yola çıkarak Çukurbostan olarak hala kullanılmaya devam ediliyor. Şimdi bu sarnıcın hemen yanında Yavuz Sultan Selim Camisi var. Gezimize son noktayı orada koyacağız.

Yumuşak çizgilerin zarif bir melodisi. Bunu söyleyen İsviçreli mimar Le Corbusier. İşte arkamda gördüğünüz Yavuz Selim Camisi'ni böyle tarif etmiş. Eğer sadelikten yanaysanız mimaride, Yavuz Selim Külliyesi tam size göre. Burası Kanuni tarafından babasının kabrinin olduğu yere türbesiyle birlikte ve bir külliye olarak 400 bin altın harcanarak inşa edilmiş. Evliya Çelebi Mimar Sinan'ın olduğunu söyler bu cami için. Ama Evliya Çelebi'nin söylediği pek de doğru değildir. Çünkü Mimar Sinan'ın yapıları listesinde bu cami yoktur. Burayı Acem

Ali adlı bir mimar yapmıştır. İşte bu caminin hemen arkasında Yavuz Sultan Selim'in türbesi var. Oraya gitmeden önce bu caminin avlusunda çok ilginç bir detay göstermek istiyorum sizlere. İşte sözünü ettiğim sıra dışı detaylar bu sütunların altındaki bileziklerde gizli. Neredeyse bütün Selahattin camilerinde sütunların altındaki bu bileziklerde bir takım yazılar var. Eski Türkçe, Osmanlıca yazılmış. Ve bunlar genellikle ölüm ilanları olsa da arada bazen özlü sözler de karşımıza çıkıyor. Ama burada tarihi vesika değerinde bir metin yazılmış. Ve burada diyor ki, Kâbetullah'ın minberi ve altın olukları değişti. 1612. Ve değiştiren kişinin ismi de zikrediliyor. O da 1. Ahmet. İşte buradan yola çıkarak karşımıza Cihan Numa'da Katip Çelebi'nin yazdıkları geliyor. Ve bu olayı destekliyor. Burada yazılanlara bir destek veriyor Katip Çelebi. Cihan Numa'da bakın bu olayı nasıl anlatıyor. Sultan Ahmet, Medine şehrinin yenilenmesi ve Hazreti Peygamber'in yüce şahsının bir nişanesi olarak değeri 80 bin altın olduğu tahmin edilen Kevkebi Duri adlı elmas ve Mekke-i Mükerreme'ye etrafı 227 kıta kıymetli taş ile süslenmiş altın oluk gönderdi diyor Katip Çelebi Cihan Numa'sında. Evet, bu elmas gönderilmiş. Ancak 1. Dünya Savaşı'nda savaştan kurtarabilmek için bu elmas geri getiriliyor ve bugün Topkapı Sarayı'nın azinesinde güvence altına alınmış.

Ömrü seferlerde geçen Yavuz Sultan Selim, 8 ay süren Mısır seferinden dönmektedir ordusuyla birlikte. Ve yanında hocası İbni Kemal ile birlikte at sürmekte ve bu arada da ona merak ettiği soruları sormaktadır. Bu muhabbet, bu sohbet sırasında çamur kaplı bir alana gelir ordu. İşte tam bu çamur kaplı alanda olur ne olursa. İbni Kemal'in atından, atının bastığı yerden bir çamur sıçrar Yavuz Sultan Selim'in beyaz kaftanının üzerine. Çok telaşlanır İbni Kemal ve tabii diğer yaverler de. Ancak Yavuz Sultan Selim beklenmedik bir tavır gösterir. Telaşlanmayınız hocam der. Sizin atınızın ayağından sıçrayan çamur bizim ziynetimizdir. Ve vasiyette bulunur yaverlerine. Ben vefat ettikten sonra bu kaftan türbemde sandukamın üzerine konulacak ve orada sergilenecektir der. İşte Yavuz Sultan Selim her ne kadar hiddetli, öfkeli bir adam olarak bilinse de ilme, bilime değer veren bir şahsiyet olduğunu bu olay bize göstermektedir.

Yavuz Sultan Selim'in 8 yıl 4 ay süren saltanatı seferlerle geçmiştir. Dolu dolu bir hayat yaşamıştır. Pek çok zafer kazanmış, halifeliği İslam dünyasına kazandırmıştır. Ama sonuçta bir çıbana yenik düşmüştür ve ölüm döşeğinde yatmaktadır. Yanında da can dostu Hasan Can vardır ve ona sorar, bu ne haldir Hasan Can? Hasan Can şöyle bir cevap verir, şimdi Allah ile olma zamanıdır sultanım. Beklenmedik bir cevap gelir Yavuz Sultan Selim'den. Sen bizi bunca zamandır kiminle zannederdin Hasan Can cevabını verir. Fatih bölgesi gezimi.

0: olmak fikrinden seni vazgeçirmek istiyorum. Senelerce beraber bulunduğumuz Suadiye'deki köşkü sensiz görmek beni ve seni sevenleri çok üzecektir. Bu isteğime evde herkes iştirak ediyor. Biraz annem seni dört gözle bekliyor. Bütün bunları içe saysam bile benim de sana çok ihtiyacım var. İstanbul'a gel. Mutlaka gel şey yapayım. Sana söyleyeceklerim var.
1: Ne o? Mektupta hayırlı haberler var galiba.
2: Evet hocam. Hayırlı haberler. Hem de çok hayırlı. Beni 15 gün tatilde İstanbul'a çağırıyorlar. Çocuklar nasıl bakarsınız artık?
1: Elbette yavrum,
2: sağ olun. Allah'a ısmarladık hocam.
1: Güle güle yavrum, hayırlı yolculuklar, gel.
2: Sağ olun.
1: Hem de yavrum.
2: Tatillerimi İstanbul'da geçirmek ihtiyadımı son senede değiştirmiş, pek hoşlandığım Ege sahillerinde başımı dinlendirmeye karar vermiştim. Fakat Mübin'in mektubu her şeyi değiştirmişti. Sevinç ve heyecan içindeydim. Bence bu davetin manası açıktı. Artık hayata atılmış olan Mübin yıllardan beri kendisinden beklediğim teklifi yapmaya hazırlanmış, benimle evlenmeye karar vermiş olacaktı. Nihayet emellerime kavuşacak, hayallerim gerçekleşecekti.

düşüncelerin verdiği sabırsızlıkla yolculuk bana çok uzun gelmişti. Uçağı tercih etmediğime 1000 defa pişman olmuştum. Gemi yürümüyor, sanki duruyormuş gibi geliyordu bana. Oysa ben hasretle yanıp tutuşuyor. Koşmak, kuş olup uçmak, Suadiye'ye, köşke varmak, bir an önce Mübin'e kavuşmak istiyordum.

0: zaman heyecanım sonra diye varmıştı. Kalbim sanki göğsümden fırlayacakmış gibi şiddetle çarpıyordu. Nihayet içinde doğup büyüdüğüm evdeydim. Burada hiçbir şey değişmemiş gibiydi. Her şey eskisinden bile çok daha güzel göründü gözüme.
1: Ah küçük hanım, hoş geldin ayol.
2: Hoş bulduk dadı.
1: Büyük hanım, büyük hanım, bakın kim geldi.
2: Halacığım,
3: Şehbar.
4: Kızım,
3: halacığım. Canım benim.
1: Beyefendi, beyefendi gözünüz aydın.
5: Şehbar.
2: Mübin!
5: Ah! Ne diye geleceğini bildirmedin, seni karşılardım.
2: Tabii. Sürpriz yaptım işte.
4: Canım evladım, tatlım benim.
3: Senin hasretliğin artık canıma tak
2: benim
3: etti.
2: Benim de alacığım.
5: Senin kulaklarını çekmek lazım. Eğer mektupla davet etmeseydim gelmeyecektim.
4: Davet etmek mi lazım? Burası senin kendi evin değil mi?
2: Elbette alacığım. İnsanın yuvası hiçbir yere benzemiyor.
6: Ah, kimleri görüyorum?
7: Şehbal abla, hoş geldin.
2: Hoş buldum çocuklar.
6: Seni tekrar aramızda görmek ne saadet.
2: Teşekkür ederim Nazan.
7: Ne iyi yaptın da geldin, seni çok özlemiştim.
2: Ben de sizleri çok özledim.
5: Beni özlemedin.
2: Seni her şeyden fazla.
4: Niçin İstanbul'a naklini istemiyorsun?
2: Ah halacığım, bu o kadar kolay mı?
5: İstesen bir becaiş bulabilirsin.
2: Çocuklarımdan ayrılmayı şimdiye kadar hiç düşünmedim.
6: Ah, aman şekerim, çocuklarım deyince herkesin aklına başka bir şey gelecek.
2: Öğrencilerimi birinci sınıftan aldım, dördüncü sınıfa kadar getirdim. Üzerlerinde 3 yıllık emeğim var. Biraz olsun ben de anneleri sayılmaz mıyım?
7: O kadar çocukla uğraşmak herhalde kolay olmasa gerek.
2: İnsan işini sevince her güçlüğü yeniyor. Sonra çocuklarım o kadar şirin, o kadar tatlı şeyler ki... onlarla uğraşırken yorgunluğumu hissetmiyorum bile.
6: Allah yardımcın olsun, ben senin yerinde olsaydım çıldırırdım.
7: Mecbur olsan ne yapardın abla?
6: Aman Rezan, ağzını hayır aç. Ben bu dünyaya çalışmaya gelmedim, yaşamaya geldim.
4: Allah mühtaç etmesin yavrum.
6: Amin teyzeciğim, yalnız beni tembel sanmayın sakın. Benim de kendime göre bir sürü meşgalem var.
7: Gerçekten öyle. Berber, defileler, tiyatrolar, sinemalar... doğrusunu isterseniz zavallı Nazan ablamın başını bile kaşıyacak vakti yok.
2: Nazan hayatı hiçbir zaman ciddiye almamıştır ki.
6: Aman kardeşim, değer mi? Dünyaya bir defa gelmişim, hayatımı yaşıyorum işte.
4: Aşk eski bir yalan, Adem'le Havva'da kalan. Aşk eski bir yalan, hayatıma dolan. Bir

0: yalan, hayatıma dolan. Bir ses, bir bakış bazen, o kalbime akan, bir çiçek hatırlanan yılların ardından.
1: Bravo Şehbal, çok güzel sesin varmış.
2: Şımartma beni Mübin.
1: Nazanlardan niye kaçtın?
2: Orada kalabalıktan sıkıldım.
1: Seninle biraz hususi olarak konuşmak istiyorum.
2: Hay hay Mübin.
1: Otursana.
2: Seni dinliyorum.
1: Yakın zamana kadar kesin bir karara varmış değildim. Sana karşı o kadar büyük bir ihtiyaç duyuyordum ki... eğer gelmeseydin mutlaka ben İzmir'e gelecektim. Artık kararımı verdim. 28 yaşına gelmiş bir erkeğin daha fazla yalnız yaşaması hata olur. Hem de istediği, çılgınca istediği biri var ki. Öyle değil mi?
2: Elbette Mübin.
1: Bugüne kadar duygularımı herkesten sakladım. Hatta senden bile.
2: Niçin kalbini açmıyorsun Mübin? Belki sevdiğin kız bunu büyük bir sabırsızlıkla bekliyordur.
1: Yıllardan beri içimi yakan o büyük aşkı dile getirmek o kadar kolay mı sanıyorsun?
2: Sevip de susmak kadar zor olmasa gerek.
1: Belki bin defa ona açılmak, aşkımı söylemek için yanıp tutuştum. Fakat her defasında bir düşünce beni yolumdan alıkoydu.
2: Biraz cesaret, seni de onu da saadet kapısının eşiğinden atlatabilir.
1: Fakat aşkımın verdiği heyecanla gülünç olmaktan korkuyorum.
2: Ne kadar yersiz bir korku.
1: Yok, yersiz değil Şehbal. Ben aşkımı dile getirirken sevdiğim kızdan aynı karşılığı görmeliyim. Aksi halde benim için hüsran olur.
2: Belki sevdiğin kız da seni yıllardan beri büyük bir aşkla seviyor. Senden ufak bir işaret bekliyordur.
1: Kendisine bu kadar büyük bir aşkla bağlı olduğumu biliyor mu? Sen hiç bu konuda onunla konuştun mu?
2: Efendim, anlayamadım. Kimden bahsediyorsun?
1: Nazan'dan.
2: Nazan mı?
1: Oh. Şehbal, ne oldun?
2: Hiç. İki kardeşin Nazan'ı seçişim beni şaşırttı da.
1: Rezan'ı mı seçecektin?
2: Bilmem, o daha münasip değil mi?
1: Aşk olsun sana Şehbal. Herhalde şaka ediyorsun.
2: Hayır Mübin, Nazan'ı senin için fazla havai ve boş bir kız bulurum. Ablası kadar güzel değilse de... Rezan sana daha uygun bir eş olurdu.
1: Ne bakımdan?
2: Daha akıllı usludur. Ev hanımı olarak yetişmiştir.
1: Bu saydığın meziyetler beni zerre kadar ilgilendirmez. Benim eşim her şeyden önce kalbimin kadını olmalıdır. Bana aşkı ancak o verebilir. O da Nazan'dır.
2: Haklısın Mübin. Yalnız bir an hayrete düşmemi mazur gör. Onunla senin bir arada yaşaman, anlaşman bana imkansız görünüyor da.
1: Evet haklısın. İşte bu mevzu için sana ihtiyacım var Şehbal.
2: Anlayamadım.
1: Biliyorsun, şimdiye kadar en ciddi bahisler bile Nazan'la aramızda alay konusu olmuştur. Bu yüzden böyle hayati bir kararımı ona açmak çok güç olacak. Ama sen onu belki ikna edebilirsin.
2: Anlıyorum. Şimdi anlıyorum. Demek İzmir'den beni bunun için çağırdın.
1: Evet Şehbal. Her şeyi senden bekliyorum.
2: Benim elimde fazla bir şey yok ki. Sonra Nazan'ın senin bu teklifini kabul edeceğinden şüpheliyim.
1: Nazan kendisini gerçekten sevdiğime inandırılırsa mesele kalmaz.
2: Yani seni reddetmesine ihtimal vermiyorsun öyle mi?
1: Nazan beni ister Şehbal.
2: İnanılır şey değil. Bense birbirinizden hiç hoşlanmadığınızı...
1: Hatta birbirimizden nefret ettiğimizi sanıyordun değil mi? Hayır Şehbal. İkimiz de öyle görünüyorduk. Aslında onun da beni sevdiğine eminim.
2: Anlaşılan aşkınızı karşılıklı bir nefret beşiğinde büyütmüşsünüz.
1: Tamamen öyle.
2: O halde ikinize de saadetler dilerim.
1: Şehbal, bana yardım edeceksin değil mi?
2: Senin için elimden geleni yapacağıma emin olabilirsin.
1: Teşekkür ederim Şehbal. Saadetimi sana borçlu olacağım.
2: Bir anda umutlarım kırılmış, bütün hayallerim uçup gitmişti. Artık Mübin'i görmek, sesini işitmek bile istemiyordum. Onun varlığı acımı artırıyor, ruhuma azap veriyordu. Fakat yalnız kalmak, içinde bulunduğum bu karanlık alemde yapyalnız kalmak... bir teselli ya da şifa ümidinden uzak yaşamak... ah ne olurdu Mübin bana bir latife yapmış olsaydı. Bu gece evde bir balo tertip ettiler. Ben deniz kıyısında derdimle, kara düşüncelerimle baş başa kaldım. Bu acıyı hazmedebilmek için zamana muhtaçtım. Günler, aylar, hatta seneler geçmeliydi. Fakat geçmek bilmeyen saatler bu ağır adımlı anlar bitmez bir çile halinde uzadıkça uzuyordu.

0: başına içki içen bir adam. Hayrola beyefendi, bir derdiniz mi var yoksa?
1: Bilakis hayatımdan çok memnunum.
0: Ama böyle bir köşeye çekilmeni yakıştıramadım sana. Bizim kızlar seninle dans etmek için can atıyorlar.
1: Benim gözüm bir tek kızda.
0: Ya, öyle mi? Kimmiş o?
1: Sen.
0: Ah, kulaklarıma inanamıyorum. Bunu sen mi söylüyorsun Mübin?
1: Evet ben, sana hayranım Nazım.
0: Senin huyun mu değişti Allah aşkına, yoksa içkiyi fazla mı kaçırdın?
1: Niye? Hem bunda bu kadar hayret edecek ne var?
0: Şimdiye kadar bana hiç iltifat etmedin de.
1: Bu iltifat değil ki, bir gerçek.
0: O halde ben de sana bu balonun en yakışıklı erkeği olduğunu söyleyeyim de ödeşelim bari.
1: Teşekkür ederim. Dans edelim.
0: Memnuniyetle.

0: geceyi gözyaşları içinde ağlayarak geçirdim.
1: Sanki o şarkıyı Mübin için söylemiştim ama boş, o Nazan için yaşıyordu. Nasıl da çocukluk etmiş, olmayacak bir hayale kapılmıştım. Artık bu sayfayı kapamalı, avunmaya teselli bulup unutmaya çalışmalıyım. Bir ara aşağı inip onların çılgınca eğlencelerine iştirak etmeyi düşündüm. Ama ikisini el ele göz göze görmeye tahammül edemezdim. Misafirler gitti mi?
2: Gittiler, sen niye erkenden kaçtın?
1: Bilmem, bir ağırlık bastı, uykum geldi, ben de kaçtım işte. Güzel eğlenebildiniz mi siz?
2: Öyle güzel bir gece geçirdik ki sorma Şevval.
1: Nasıl, Nazan'a açılabildin mi bari?
2: Hayır, fakat anlaştık. Konuşmadan, sadece bakışarak anlaştık. Bütün gece kavalyesiydim, aramızda birkaç da imalı söz geçti. Ah, ne kadar mesut olduğumu bilemezsin Şevval. Sen hasta mısın yoksa?
1: Yok, hayır, şeyim yok. Bilakis kendimi çok iyi hissediyorum.
2: Rengim biraz soluk gibi geldi de.
1: Merak etme canım.
2: Beni herhalde sabırsızlıktan öldürmezsin, değil mi?
1: İlk fırsatta onunla konuşacağım, üzülme.
2: Sana bütün ömrümce minnettar kalacağım Şevval.
1: Minnettar kalman için bir sebep yok. Çok sevdiğim bir insanın saadetine çalışmak benim vazife. Oh,
2: canım Şehbalim! İyi geceler!
1: İyi geceler! Nazancığım, seninle çok ciddi ve hususi bir mesele hakkında konuşacağım. Yalnız beni dikkatle dinleyeceğine söz vereceksin.
3: Demek pek ciddi bir iş.
1: Evet! Sana Mübin'den çok ciddi bir teklif getiriyorum Nazan.
3: Anlayamadım!
1: Onun seninle doğrudan doğruya konuşması herhalde daha muvafık olacaktı ama bu meseleye gereken önemi vermeyip

0: Kendisini kırmam mümkün olduğundan bu işi ben üstüme aldım.
1: Ne meselesi, ne işi Şehbaz? Meraktan öldüreceksin beni.
0: Mübin seni seviyor Nazan. Herhalde sen de Mübin'e karşı ilgisiz değilsin. Onun kadar değilse bile Mübin'i seversin değil mi?
1: Mübin doğrusu pek sersemmiş. Böyle olmayacak işlere kalkıp da aramızda tatsızlık çıkarmanın ne manası var? Hem benim duygularımı ölçmek zahmetine katlanmadan kendi kendine nasıl karar verebiliyor?
0: Siz aranızda anlaşmış değil misiniz?
1: Ne münasebet?
0: Sen kendisine ümit vermiş olmasan böyle cesaretle hareket edemezdi sanırım.
1: Kendisini pek beğenmiş olacak. Bu cesaret doğrudan doğruya gururundan gelebilir. Gerçi güzel bir erkek, istikbalinin parlak olduğunu da kabul ediyorum. Ama ne yapayım ki ben onu sevmedim. Onu sevemem ve isteyemem Şehbaz. Onunla evlenmeme imkan ve ihtimal yok.
0: Ne diyorsun Nazan?
1: Evet, bunu pekala o takdir edebilirdi.
0: Geçen geceki partide birbirinize pek iltifat etmişsiniz.
1: İltifat evlenme vaadi midir?
0: O halde Mübin aldanmış oluyor öyle mi?
1: Muhakkak.
0: Doğrusu üzüldüm buna.
1: Aman canım, üzerinde durmaya değmez.
0: Bu teklif üzerinde biraz düşünmelisin Nazan. Belli mi olur, belki de Mübin'le çok mesut olursun. Mübin'i birdenbire reddetme. Bunu senden bilhassa rica ederim.
1: İyi ama benim gönlümde ona verecek yer yok ki. Açıkçası bir başkasıyla sözlüyüm.
0: Sahi mi söylüyorsun?
1: Evet, sözlü olduğum gençle yakında evleneceğiz.
0: Açık konuştuğun için teşekkür ederim Nazan. Yalnız Mübin kırılmasın, bu sır ikimizin arasında kalsın. Ben onu bu sevdadan vazgeçirmeye çalışacağım.
1: Mübin'in üzülmesini hiç arzu etmezdim. Fakat çok budalaymış canım. Her şeyden önce gönlümü fethetmesini bilmeliydi.
0: Zavallı Mübin.
1: Üzülme şekerim, istemek yalnız erkeklerin hakkı değil. Bizim de istememiz gerek, alaysmarladık.
0: Seni sevmesi büyük talihsizlik.
1: Sevmek hüner değildir, kendini sevdirmeyi bilmeli.
2: Şehbal, bir dakika.
0: Efendim Mübin.
2: Ne oldu, Nazan'la görüşebildin mi?
0: Daha görüşemedim.
2: Niye?
0: Münasip bir fırsat çıkmadı.
2: Allah Allah, ne ele geçmez bir fırsatmış bu böyle. Eğer bu vazife sana ağır geliyorsa, açıkça söyle de ben de başımın çaresine bakayım.
0: Fakat makul davranma kudretinde misin?
2: Yoksa menfi bir cevap mı verdi?
0: Hayır. Sadece sana kanaatimi bildireceğim. Ondan vazgeçmek senin için daha iyi olacak.
2: Demek beni istemiyor.
0: Yok Adin. Kendisini açılmadım, sadece ağzını aradım.
2: Beni istemediğini mi söyledi? Niçin susuyorsun? Yalvarırım sana, bana hakikati söyle Şehbal.
0: Metin ol Mübin. Nazan bir başkasına söz vermiş.
2: Başkasına mı söz vermiş?

0: Ertesi gün de ortada görünmedi. Yemeğe de inmemişti. Dadı, Mübin yemeğe inmeyecek mi?
1: Hayır kızım, yemek yemeyecekmiş.

uykusuz gecelerim onu beklemekle geçiyor. Gün ağrıyor fakat Mübin gelmiyordu. Kim bilir nerelerde ne yapıyordu. Ah, yanında olabilseydim.

Mübin bir haftadır eve uğramıyordu. Merak ve endişe içindeydim. Onun için üzülüyor, aynı zamanda onu özlüyordum da. Kırık kalbim acılarla dolu, kafam karmakarışıktı. Kendime teselli çaresi arayarak günleri sayıyordum.

0: bin. Bu halin nedir? Çocuk musun Allah aşkına?
1: Ne varmış halimde?
0: Neden böyle iradesiz hareket ediyorsun? Niçin böyle yeğiz gösteriyorsun? Seni istemeyeni istemekle devam mı edeceksin?
1: Ne münasebet!
0: O halde bu yaptığın nedir?
1: Bu kadar derin bir hayal kırıklığına tahammül etmek kolay.
0: Metin olmalısın Mübin.
1: Kalbimden o aşkı nasıl söküp atabilirim? Hiç değilse nasıl gizleyebilirim?
0: Sonu yok ki bunun.
1: Küçük bir kıvılcımı gizlemek de söndürmek de mümkündür. Fakat yanın ve yakan bir volkansa ne yaparsın?
0: Daha iyi ya, uzaklaşır, kaçar kurtulursun.
1: Sen aşkı tanımamışsın Şerbay. Ne derece ıstırap çektiğimi anlayamazsın. Bu volkan içimde, yüreğimde, kalbimde. Bunu bilemezsin, anlayamazsın.
0: Aşkı tanımamış olsam bile, gene de senin ıstırabını anlıyorum. Sana ait olan her acı ve elem benim sayılır. Onu paylaşmak için değil, elinden almak için çırpınırım.
1: Teşekkür ederim Şehbal. Çok iyisin. Seni de üzmeye hakkım yok.
0: Kederlerini atacağına, artık üzülmeyeceğine söz ver bana.
1: Böyle bir vaatte bulunmak seni aldatmak olur Şehbal.
0: Niçin? Sen bu kadar zayıf mısın?
1: Münakaşa edecek halde değilim. Bu gecelik bu bahsin burada kapanmasını rica ederim.
0: Peki Mübin. Allah rahatlık versin.
1: Sana da Şehbal.
2: Küçük hanım müjde!
0: Hayrola bacı, ne var?
2: Gözün aydın küçük hanım, İzmir'den misafirlerin var.
0: Kimmiş onlar?
2: Osman hoca.
0: Ah, okulumuzun müdürü! Ah, rüyamı görüyorum hocam, siz ha?
3: Hasretine dayanamadım kızım!
0: Ah, hoş geldiniz!
3: Hoş bulduk yavrum! İşte sana her zaman bahsettiğim biraderim.
4: Selman Siret efendim.
0: Memnun oldum. Japonya'da sefaret katibi olan değil mi?
3: Ta kendisi.

0: O da okulda hepimizin gönlüne taht kuran şehpal kızımız.
1: Sağ olun hocam.
2: Müşerref oldum efendim.
1: Buyurun oturalım. İzmir'den ne zaman ayrıldınız hocam?
0: Sorma kızım, bir aydır buralardayız.
1: Aşk olsun hocam. Bir de hasretlikten bahsediyorsunuz.
0: İnan ki yavrum, seni çok özledim. Fakat bir türlü gelmeye vakit bulamadım.
1: Hayrola hocam, ne oldu?
0: Ne olacak? Biraderin karısı şifasız bir hastalığa yakalandı.
1: Nedir hastalığı?
2: Kanser. Japonya'dayken iki defa ameliyat yapılmıştı. Şimdi hastalık nüksetti.
1: Vah vah, cidden çok üzüldüm. Geçmiş olsun efendim.
2: Teşekkür ederim. Fakat kurtulmasına imkan yok.
1: Allah'tan ümit kesilmez efendim.
2: Evet, umudumuz Allah'a kaldı artık.
0: Ya işte böyle kızım. Bir aydır doktorları, eczaneleri, hastaneleri dolaşıyoruz.
1: Allah beterinden korusun hocam.
0: Amin. Fakat sen de pek iyi görünmüyorsun. Hasta mısın yoksa?
1: Hayır. Evet, biraz.
0: Nen vardı bakayım?
1: Esaslı bir şey değil, kırıklık, baş ağrısı.
0: Zayıflamışsın da.
1: Modaya uymak için biraz rejim yapıyorum hocam.
0: Benden saklama, yoksa bir derdin mi var?
1: Allah'a şükür, dünyanın en mutlu kızıyım. Hiçbir derdim yok hocam.
3: Mübin baştan kara vurmuş, kendini mahvetmeye devam ediyordu. Akşamları geç geliyor, ağzı daima içki kokuyor. Erken geldiği zamanlarda da gayet neşesiz ve dalgın, durmadan sigara ve içki içiyordu. Döktüğüm sigara tablaları bana onun kendi eliyle yakmakta olduğu hayatının

ateşe neden kurban oluyordu acaba? Bir hayal kırıklığını büyütüp bunu bir izzet-i nefis meselesi yapmaya, bu yüzden hayatını zehir etmeye ne lüzum vardı?

Ozan'ın düğün davetiyesi geldi. O gün Mübin her zamankinden daha çok içmişti. Kendinden geçmiş, adeta komaya girmişti. Mübin'in derdiyle ilgilenirken bazen kendi kırgınlık ve hicranımı unutuyordu. Ah, bu kederli güzel başı göğsüme çekip bastırmak, acılarını gönlümün tükenmez sevgi ve şefkatiyle dindirmek için dayanılmaz bir arzu duyuyordum.

0: Tebrik ederim Nazan.
1: Teşekkür ederim. Nasılsın bebeğim?
2: Ben de saadetler dilerim.
1: Teşekkür ederim. Siz dans etmiyor musunuz?
0: Hadi Mübin, dans edelim.
2: Sen başkasıyla et, ben edemeyeceğim.
0: Yeter artık, ne olursun içme.
2: Rica ederim, karışma Şevval.

0: kendini harcamıyor musun sen?
1: Harcanacak halde miyim yani ben? Eğer öyleysem kim getirdi beni bu hale? Bu kadın.
0: Bil Allah rızası için şu mezalet mi çıkarmak istiyorsun?
1: Bütün kadınlardan nefret ediyorum. Bütün kadınlardan!
2: Susun! Kesin bizi!
0: Yalvarırım Mübin, kendine gel, ne kadar üzüldüğümü görmüyor musun?
1: Üzülmek mi, neden? Bana bak, ben hiçbir şey üzülüyor muyum? Boş ver diyemez. Hayat boş, dünya koskocaman bir felaket. Aşk yalanların en büyüğü.
0: Mübin sapıttı. Ne olur Mübin, gidelim artık buradan, kafi derecede rezil olduk.

0: Yeter! Yeter diyorum sana!
1: Çıldırmak işten değil. Sevdiğim kadın bir başkasının karısı. Dayanılır mı bu acıya?
0: Dayanılmayacak şey değil, bu sen kendin büyütüyorsun.
1: Hıncın mı var senin bana? Böyle alay edercesine ıstırabımı nasıl küçümseyebilirsin? Ah Şevval! Öyle bir ıstırap çekiyorum ki... hiçbir şeyi görecek halde değil.
0: Biliyorum Mübin. Fakat bu ıstırabı yenmeye gayret etmelisin.
1: Gayret ediyorum ama olmuyor işte.
0: Ben senin yerinde olsaydım, hatta sırdaşıma bile böyle zayıf görünmezdim.
1: Sen yerimde olsaydın kahrından ölürdün. Acıdan haykırırdın.
0: Benim ıstırabım seninkinden az değil ki.
1: Senin ne ıstırabın olabilir ki Şevval? Sen aşk nedir biliyor musun? Hiç aşkı tattım.
0: Evet Mübin, tattım. Benim yüreğim de dünyanın en müthiş elemleri ve acılarıyla dolu. Ama gene de haykırmıyor, hatta gülümsüyorum. Aşkın zehri bile bana tatlı geliyor.
1: Neler söylüyorsun sen Şevval? Demek sen de aşıksın. Ağlıyorsun sen. Yüzünde de derin bir keder var. Bunu ilk defa fark ediyorum.
0: Tabii, bugüne kadar yüzüme, gözlerime hiç bakmadın ki beni fark edesin.

Mübin'in hayat tarzı beni perişan ediyordu. Ben de ne isterse vermeye hazırdım. Teselli bulsun, avunsun diye canımı bile fedaya hazırdım. Ah, bütün bunları ona söyleyememek, susmak, daima susmak... işte asıl dayanılmaz buydu. Düğün gecesinden sonra Mübin kayıplara karışmış, eve uğramaz olmuştu. Ondan hiçbir haber alamıyor, başına bir kaza gelmiş olmasından korkuyordum. Üzüntü, endişeler beni kemiriyor, içim onun hasretiyle yanıyordu. Ama bir gün bir tesadüf beni onunla karşılaştırdı.

0: Gel. Sen ne arıyorsun burada?
1: Bir arkadaşımdan dönüyordum da. Nasılsın bebeğim?
0: Ben mi? İyi, çok iyi. İçiyorum, eğleniyorum. Hayatın tadını çıkarıyorum.
1: Beğeniyor musun yaptıklarını?
0: Ne yapmışım ben?
1: Baksana fitil gibi sarhoşsun.
0: Bundan sonra ne?
1: Bana ne mi? Doğru, bana ne? Ben senin iyiliğin için çalışıyorum.
0: Ben kimseden iyilik falan istemiyorum.
1: Mübin, kendine yazık ediyorsun. Seni ne kadar severim bilirsin, beraber büyüdük.
0: Ben kimseyi sevmiyorum Şehbal. Seni de. Kimseyi. Yalnız Nazan'ı seviyor.
1: Nazan uğruna göz göre göre kendini mahvedeceksin. Ne olur eve dönelim Mübin.
0: Evde ne işim var be? Evden de, hepinizden de sıkılıyorum. Nefret ediyorum. Yalnız kalmak istiyorum. Yalnız da değil ya. Nazan'ın hayaliyle beraber. Hadi güle güle Şehbal.
1: Allah'a ısmarladık Mübin.

0: kararlığa rağmen onu sıkıp nefretini kazanmaktan başka işe yaramamıştım. Ben ise elemlerini paylaştığım, acılarına ortak olduğumu sanıyordum. Artık tahammülüm kalmamıştı. Derhal köşkten ayrılıp İzmir'e dönmeliydim.
1: Şehbal Hanım.
0: Siz miydiniz? Merhaba.
1: Merhaba. Ne iyi bir tesadüf değil mi?
0: Ya.
1: Nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
1: Sağ olun efendim.
0: Hanımefendi nasıl oldular?
1: Onu bütün gayretlerimize rağmen kurtaramadık.
0: Ya, başınız sağ olsun.
1: Siz sağ olun efendim.
2: Ne yaptım ben? Nasıl oldu da Şehbal'in kalbini kırdım? O altın gibi kalp. Çıldırmış olmalı. Kızın benim için çırpınmaktan başka ne günahı vardı? Hayır, Şehbal'i daha fazla üzmeye hakkım yok. Gidip gönlünü almalıyım. Şu anda onun yakınlığına her zamandan daha çok ihtiyacım var.
0: Lütfen halacığım, sebep sorma bana.
3: Yoksa sebep mübin mi?
0: Ne olur sorma hala. Bu işkenceye daha fazla tahammül edemeyeceğim.
3: Mutlaka mübin sana bir şey yaptı.
0: Hayır hala, onun suçu yok. Dilediğine gönül vermek onun hakkı.
3: Şimdi anlıyorum kızım. Mübin Nazan'ı istiyor.
0: Evet. Fakat o başkasını seviyor.
3: Mübin'i sen o kadar çok mu seviyorsun?
0: Canımdan çok.
3: Anlamıştım bunu zaten. Çoktan anlamıştım. Peki, Mübin bu aşkı sevgiyi biliyor mu?
0: Hiçbir şey bilmiyor. Ona hiçbir zaman halimi belli etmedim. O bana Nazan'a olan aşkını anlatırken ben onu kalbim parçalanarak dinler, hatta onu teselli ederdim. Benden Nazan'la aralarını bulmamı istemişti. Onu da yapmak istedim Mübin'in saadeti için. Beni anlıyorsunuz değil mi halacığım?
3: Seni çok iyi anlıyorum yavrum.
0: O halde beni affedin. Müsaade edin de gideyim artık.
3: Nasıl istersen öyle hareket et kızım.

0: İstanbul'dan kolum kanadım kırılmış dönüyor, açtan kaçıyordum. Acı hatalar peşimi bırakmıyor, içimdeki yara bütün şiddetiyle kanıyordu.
1: Evet Mübin, seni bütün varlığımla sevdim. Bana en tatlı aşkı sen, fakat en korkunç ıstırabı da gene sen verdin. Bir başkasına aşık olan sevdiğin erkeği teselli etmek ne demektir sen bilir misin? Sevdiğini başkasıyla birleştirmek için uğraşmak ne demektir sen bilir misin? Sen sevdiğinin ağzından başkasına olan aşkını dinledin mi?
2: Hayır.
1: Sen bu acıların hiçbirini tatmadın. Bütün bunları sana şikayet olsun diye yazmıyorum. Seni sevdiğime pişman olmadım. Seni seviyorum. Seni her zaman da seveceğim.
3: Şehbal.
0: İşte böyle hocam. Şimdi artık her şeyi öğrendiniz. Sevilmeden sevmek bedbahtlığına uğradım. Fakat Mübin'in hareketi bana hepsinden ağır geldi.
3: Vah, vah kızım. Neyse sen hiç üzülme. Her şey düzelir.
0: Hayatım öylesine alt üst oldu ki bir daha kolay kolay düzeleceğini sanmıyorum.
3: Her gecenin bir gündüzü vardır kızım. Şimdi güneşin doğmasını bekleyelim.
4: Oh, hoş geldiniz Şehbal Hanım.
0: Merhaba.
4: Sizi tekrar görmek ne saadet. Nasılsınız?
0: Teşekkür ederim efendim.
3: Çok iyi. Çok iyi maşallah. Aslanlar gibi benim kızım.
4: Bir fikrim var. Hep beraber yemeğe çıksak. Acaba Şehbal Hanım

0: Soframıza şeref verirler mi?
1: Bilmem ki.
2: Hadi nazlanma, birader senin şerefine ziyafet verecek.
0: Eşini kaybetmiş bedbaht, muzdarip bir adama varlığınızla huzur vermiş olacaksınız.
1: Peki Selman Bey, davetinizi memnuniyetle kabul ediyorum.
3: Birader yakında vazifesine dönecek.
1: Ya öyle mi?
0: Evet, mezuniyetim bitiyor. Birkaç güne kadar hareket etmek zorundayım. Eşimle beraber geldiğim yere maalesef yalnız döneceğim.
1: Hayat arkadaşını kaybetmenin ne kadar güç olacağını tasavvur ederim. Allah yardımcınız olsun.
0: Sağ ol.
1: Fakat zaman her şeyi unutturur. Hayatı olduğu gibi kabul etmek en büyük teselli.
0: Yabancı bir memlekette yalnızlık benim için çok zor olacak.
1: Haklısınız.
2: Ben senin yerinde olsam burada evlenir, karımı alıp öyle giderim.
0: Ben de aynı şeyi düşünüyorum ve bu hususta sizinle konuşmak istiyorum Şehbal Hanım.
1: Benimle mi?
0: Zaman çok dar. Bu bahsi açmakta o kadar mevsimsiz ki.
2: Hadi hadi, çıkar baklıyı ağzından. Şehbal Hanım kızımız yabancı değil.
0: Yalnızlığıma bir çare olarak acaba sizin hakkınızda bir ümit besleyebilir miyim?
1: Nasıl, anlayamadım.
2: Yani Allah'ın izni, peygamberin kavliyle seni senden istiyoruz. Nasıl? Benim biradere varmaya razı mısın?
1: Ben mi hocam?
0: Benimle evlenmek ister misiniz Şehbal Hanım?
1: Sizinle evlenmek mi? Bunu nasıl düşündünüz? Benim gibi mütevazı bir ilkokul öğretmeni size layık olabilir mi?
2: Yoo, bu kadar tevazu göstermene müsaade edemem. Malum ya, bir öğretmen olarak ucu bana da dokunuyor.
0: Sizi ilk gördüğüm gün hayranınız olmuştum. Her hareketiniz beni tesir ediyordu. Benim için bir saadet menbaı olacağınıza inanıyorum.
2: Gördün mü? Bizim birader sana çoktan abayı yakmış.
1: Size cevap vermek için düşünmeliyim. Bir karara varmak için zamana ihtiyacım var.
2: Elbette, bu senin hakkın. Ölçüp biçecek, düşünüp taşınacaksın, ondan sonra evet diyeceksin. Dünya evine girmek o kadar kolay mı?
0: Cevabınız ne kadar gecikirse geciksin, aynı iştiyak ve emelle bekleyeceğim.
2: Yalnız fazla da uzatmayın. Bir an önce düğün dernek yapalım.
1: Çok teşekkür ederim Selman Bey. Hakkımda beslediğiniz hislerinize minnettarım. Bir karara vardığım gün size yazarım.
2: Aa, öyleyse hadi şerefe.

aradan aylar geçti, Mübin'den ses seda çıkmıyordu. Yalnızlıktan, bir hayalin peşinde koşmaktan yorulmuş, hayatımdan bıkmıştım.

Ömrüm Mübin'i beklemekle mi geçecekti? Hayır. Böyle bir ümide kapılıp hayatımı mahvetmek bir çılgınlıktı. Ani bir kararla Selman Bey'e müsbet cevabımı bildiren bir mektup karaladım. Selman Bey, bir karara vardığım zaman size yazarım diye söz vermiştim.

0: can't buy.
1: Ne oldu? Niye durgunlaştın?
2: Birden şaşırdım da.
1: Yoksa geldiğime sevinmedin mi?
2: Sevinçten, heyecandan şaşırdım gibi. Birdenbire hangi rüzgar attı seni buralara?
1: Senden af dilemeye geldim.
2: Ben sana kırgın değilim ki, otursana.
1: Seni kırmak bana yaradı Şehpal.
2: Beni kırmış mıydın?
1: Kırmıştım Şehpal. Ne yaptığımı, ne ettiğimi bilmiyordum. Çılgına dönmüştüm.
2: Onu bu kadar çok mu sevdin?

0: Seviyorsun.
1: Seviyorum zannetmiştim. Ta ki anneme söylediklerini duyana, mektubunu okuyana kadar. O andan itibaren seni bir türlü unutamadım.
0: Neler söylüyorsun Mübin?

O gece hayatımın en mesut gecesi oldu. Sadece cismani bir arzuyla değil, bütün kalbimle ve duygularımla kendimden geçerek varlığımı vermiştim ona.

0: Artık bir an bile senden ayrı kalmaya tahammülüm yok.
1: Benim de.
0: Hazırlan Şehbal, seni İstanbul'a götüreceğim.
1: Hemen mi?
0: Hemen, derhal evleneceğiz.
1: Mübin, bu benim en güzel hayallerimin gerçekleşmesi olacak. Fakat...
0: Fakat ne?
1: Okulu, çocukları ortada bırakamam ki.
0: İyi ama, ben senin için işlerimi İstanbul'da yüzüstü bıraktım.
1: Ders yılının bitmesine ne kaldı ki? Sonra önümüzde sömestr tatili var.
0: O halde sömestr tatilinde evlenelim.
1: Evlenmek için de daha hiçbir hazırlığım yok. Sonra seninle bir müddet nişanlı kalmak, nişanlının zevkine varmak isterim.
0: Saadetimizi geciktirmeye ne lüzum var Şehbal?
1: Mübin, beni anlamıyorsun. Evlenmemizi bir olup bittiye getirmek istemiyorum. Saadetimizi sağlam temeller üstüne kurmalıyız.
0: Öyleyse sömestr tatilinde nişan...
1: Yazada değil. Ben sömestr tatilinde İstanbul'a gelirim, nişanlanırız.
0: Yok, İstanbul'da buluşmayalım. İkimiz baş başa olalım. Mesela bir dağ başında.
1: Uludağ'da.

0: tanımadı.
1: Bu ne tesadüf çocuklar?
2: Ya öyle.
0: Buyurmaz mısınız? Biraz oturun. Rahatsız etmeyelim.
1: Ne münasebet? Bilakis memnun oluruz. Geçin şöyle. Ne arıyorsunuz burada peki?
2: Ben sömestr tatilimi geçirmeye geldim.
0: Bu fırsattan istifade ederek şehpayla nişanlandık.
1: Oh, maşallah! Ne zaman?
0: Dün akşam.
1: Aşk olsun, bizden habersiz mi?
0: Hiç kimseye haber vermeye lüzum görmedik. Tebrikler, saadetler.
1: Ben de her ikinizi...

0: tebrik ederim. Bu ne sürpriz! Kutlamalıyız bunu.
1: İsterseniz otelin pavyonunda bu nişanı kutlayalım.
0: Sizi çifte kumrular sizi! Siz karda yürür de izinizi belli etmezsiniz. Öyle değil mi Şehbalcığım?

0: bir.
1: Hay hay, müsaadenizle.
0: Müsaadenizle.
1: Biz de kalkalım.
0: Aha, özür dilerim ama kendimi iyi hissetmiyorum.
1: Mesut musun Nazan?
0: Hiç, ama hiç değilim.
1: Neden?
0: Yakında ayrılıyoruz.
1: Çok yazık. Ben sevişerek evlenirizi sanıyordum.
0: Ne münasebet. Ben teselli bulmak için evlendim onunla.
1: Anlayamadım.
0: O sırada senden ümidi kestiğim için kederler içindeydim. Kendimi çok bedbaht hissediyordum.
1: Ne sebeple?
0: Şehbal bana gelip seninle seviştiğini, yakında evleneceğinizi söylemişti.
1: Çok garip. Ben aksini sanıyordum.
0: Sen ne sanıyordun Mübin?
1: Hiç.

0: Yalan! Hepsi yalan! Senin için elimden gelen her şeyi yaptım ben. Fakat o seni reddetmekle kalmadı. Arkandan alay etti, hakaret etti. Ben hiçbirini sana söylemedim. Kırılmanı istemiyordum.
1: Üzülme, her şeyi anlıyorum.
0: Eğer bana inanmıyorsan, hemen şimdi onunla yüz yüze gelmeye hazırım.
1: Buna hiç lüzum yok Şehbal, ben sana inanıyorum.
0: Peki ama niye yapıyor bunu, benden ne istiyor? Saadetimizi kıskandı. Zaten o sevmek için değil, nefret etmek için yaratılmış.
1: Böyle üzüleceğini bilseydim, sana hiç açmazdım.
0: Ah Mübin, korkuyorum.
1: Yok, korkacak bir şey yok sevgilim.
0: Gidelim buradan Mübin.
1: Hayır Şehbal, burada kalmak, Nazan'a mukavemet ederek sana olan sevgimi ispat etmek istiyorum.
0: Ah! Oh.

0: Seninki bozuldu.
1: Ne diye yaptın bunu?
0: Seni seviyorum Mübin.
1: Ama ben Şehbal'le evleneceğim, bunu biliyorsun. Hayatımın sonuna kadar da yalnız onu seveceğim.

0: Şehbal odasında yok, onu gördünüz mü?
1: Hayır, sabahtan dağdaydı.
2: Ah, belki de kurtlar kapmıştır. Belki de Hürriyet'i seçmiştir.
0: Nişanlım otele döndü mü?
3: Nişanlınız otelden ayrıldılar efendim.
0: Nasıl? Ne zaman?
3: Biraz evvel.
0: Nereye gittiğini söylemedi mi?
3: Hayır efendim, size bu zarfı bıraktılar. Buyurun.

0: beni sevdiğini sanıyordum. Ona inanmış, yeminlerine kanmıştım. Meğer hepsi sahte, hepsi yalanmış.
1: Üzülme kızım, üzülme yavrum.
0: Bir şaraptı bu, bir hayale kurban oldum. Feci şekilde aldandım.
1: Kader, insanın kaderi doğarken çizilirmiş yavrum.
0: Hayatım yıkıldı, mahvoldum, ben artık yaşayamam.
1: Sabırlı ol, tahammül etmeye mecbursun.
0: Fakat nasıl? Karnımda onun çocuğunu taşıyorum.
1: Bundan sonra çocuğunu düşünerek yaşamak, hayata daha büyük bir kuvvetle bağlanmak zorundasın.
0: Hayır, babasız bir çocuğu doğurmaktansa ölürüm daha iyi. Evet, bu felaketten, bu rezaletten beni ancak ölüm kurtarabilir.
1: Yazık günah değil mi sana? Bak ne kadar genç ve güzelsin. Ölümden bahsetmek yakışır mı sana?
0: Siz söyleyin hocam, bu durumda başka ne yapabilirim? İntihardan başka çare var mı?
1: Var kızım. Çare var. Çare Selman'la evlenmektir.
0: Nasıl? Bu halimle mi?
1: Merak etme kızım. Selman seni çocuğunla kabul edecek. Mazini asla yüzüne vurmayacaktır.
2: Ne o beyefendi? Şiir mi yazıyordun?
3: Hayır, Şehbal'e mektup yazıyorum.
2: Şehbal, Şehbal! Bırak artık, unut onu! Şehbal senin bu kadar üzülmene değer mi?
3: O benim için bundan sonra her şeyim Nazan Hanım.
2: Ya ben? Ben senin için bir şey ifade etmiyor muyum?
3: Bir zamanlar öyleydi ama şimdi hiçbir şey ifade etmiyorsun.
2: Ah, öyle mi? Ben de hala seviyorsun sanıyordum.
3: Neyini seveyim senin? Sen dışı yaldızlı, içi boş bir kitap gibisin.
2: Herhalde Şehbal'den daha çirkin değilim.
3: Neye yarar bu güzellik? İçinde ruh yerine yılan zehir olduktan sonra...
2: Ne demek istiyorsun?
3: Şehbal herhalde beni sebepsiz yere bırakıp kaçmadı. Kim bilir neler yaptın ona.
2: Sadece ufacık bir numara. Seni öperken o da oradaydı.
3: Gördü mü?
2: Görmez olur mu? Aman ne bozuldu!
3: Neden yaptın bunu?
2: Senin için. Kocamdan da senin için ayrılıyorum. Şehbal sana göre değildi Mübin, ama biz seninle ikimiz birbirimiz için yaratılmıştık. Şimdi artık aramızda hiçbir engel kalmadı. Seni çok seviyorum Mübin.
1: Bu yüzükler en çok sevdiğim iki insanı ebediyen birbirine bağlayacak. Saadetinizin devamlı olmasını temenni ederim.
4: Seni mesut etmek hayatım boyunca tek gayem olacaktır Şehbal.
0: Ben de sana layık bir eş olacağım Selman.

0: buraya kadar zahmet edip beni getirdiğiniz için teşekkür ederim.
1: Rica ederim.
0: Bir kahve içmeye buyurmaz mısınız?
1: Rahatsız etmeyeyim, biraz işlerim vardı. Yarın sizi okuldan alırım.
0: Nasıl arzu ederseniz.
1: İyi akşamlar.
0: Size de.
1: Kahve ısmarladım.
0: Güle güle.
2: Şehbal, Şehbal.
0: Buyurun, bir arzunuz mu var?
2: Şey Şehbal, seninle konuşmalıyım.
0: Aramızda konuşacak hiçbir şey kalmadı.
2: Çok rica ederim Şehbal.
0: Ne istiyorsun Mübin?
2: Yemin ederim vaziyet bildiğin gibi değil.
0: Seni dinlemek istemiyorum, çekil beni rahat bırak.
2: Şehbal yalvarırım, anlatacaklarım çok önemli.
0: Dün bakalım. Buyurun, sizi dinliyorum. Ne istiyorsunuz?
2: Sana bilmediğim bir gerçeği açıklamak.
0: Ben senden ne bir gerçek ne de bir yalan hesabı sordum. Yolları çoktan ayrılmış iki insan olduğumuza göre... ...artık birbirimize söyleyecek tek sözümüz bulunmaz.
2: Sen beni tanımamışsın Şehbal.
0: Seni çok iyi tanıyorum. Sen ne sözüne ne de yeminine güvenilecek bir insansın.
2: Yanılıyorsun Şehbal.
0: Bana ihanet ettiğini nasıl inkar edebilirsin? Nazan'la öpüşürken gördüm seni.
2: Emin ol ki bunda benim hiçbir suçum yok.
0: İnkar edip gözümde daha fazla küçülme Mübin.
2: Yemin ederim ki Nazan'ı düştüğü yerden kaldırdıktan sonra birdenbire boynuma sarılıp öptü beni.
0: Bu yalanlara inanacak kadar saf mı sanıyorsun beni?
2: Şehbal, nasıl kandın bu oyuna? Nazan seni orada gördüğü halde kasten yaptı bunu. Bizi ayırmak için.
0: Senin de istediğin bu değil miydi zaten?
2: Şu anda sana samimiyetimi ispat etmek için hayatımı bile vermekten çekinmezdim. Eğer ben senin dediğin gibi yalancının biri olsaydım burada ne işim vardı?
0: Ondan bıkmış olmalısın.
2: Hayır, onunla en ufak bir münasebetim bile olmamıştır. Ben hiç kimseyi değil, yalnız seni seviyorum.
0: Buna hakkın yok artık, ben başka bir erkeğe bağlandım.
2: Ne? Şakayı bırak Şehbal, yüzüğüm burada. Müsaade et de onu tekrar yerine takayım.
0: Maalesef parmağımda yer yok. Ben artık Selma Siret Bey'in nişanlısıyım.
2: Hayır, hayır olamaz bu.
0: Neden olmasın?
2: Yalvarırım Şehbal, bunun doğru olmadığını söyle.
0: Evet, yakında evleniyorum. Ömrümü senin için üzülmekle geçirecek değilim.
2: Lütfen Şehbal, bana son bir fırsat ver. Parmağındaki o manasız halkayı çıkart.
0: Kararım kesindir Mübin, geriye dönemem.
2: Hayır Şehbal, bana bunu yapamazsın sen. Sensiz nasıl yaşarım? Hiçbir suçum yok. Beni bu şekilde cezalandıramaz.
0: Maksadım seni cezalandırmak değil, kendimi kurtarmak. Hayattan aldığım acı derslerden sonra bu karara varmak zorunda kaldım.
2: İntikam sana neler yaptırmış Şehbal?
0: İntikam değil, sadece pişmanlık. Bundan sonra çılgın bir aşka düşecek kadar budala değilim. Kocamı da sadece sadık bir eş olarak seveceğim.
2: Eğer sen bir başkasının olursan kederimden ölürüm.
0: Kederden ölünmüyor Mübin. Ölünseydi ben senin için kederden ölürdüm.
2: Benim için hala keder çekiyor ve beni seviyorsun Şehbal. Hakikati inkar etme. Nişanlını hiç sevmiyorsun. Halbuki ben seni ne kadar seviyorum bir bilsen.
0: Bir zamanlar bu sözlerin bana büyük saadet verebilirdi. Fakat şu anda hiçbir şey ifade etmiyor.
2: Senin gözünde hiç mi değerim yok?
0: Artık benim için sadece bir akraba, bir kardeşsin.
2: Şehbal, sana olan aşkımı ispat etmeye hazırdım.
0: Artık çok geç Mübin. Beni tekrar yaralamana fırsat vermeyecek kadar aklım başıma geldi. Hadi artık git buradan, beni rahat bırak.
2: Mutluluk dilerim Şehbal.

0: Nesi var doktor?
1: Çok ağır bir şok. Büyük üzüntüler sonucu olmalı. Tedavi edilmezse tehlikeli olabilir. Dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Hastayı yalnız bırakmayın. Yazdığım ilaçları derhal tatbik etmeyi de ihmal etmeyiniz.
2: Mübin, Mübin sevgilim. Oh, gel, gel kurtar beni Mübin. Dön bana ne olur. Oh, seni seviyorum. Mübin gel. Oh, oh, sevgilim, Mübin. Yalnız seni seviyorum Mübin. Dön bana Mübin, gel kurtar beni.

0: Küçük, bir dakika bakar mısın?
1: Buyurun efendim.
0: Şehval öğretmen acaba okulda mı?
1: Şehval öğretmen hasta efendim, okula gelmiyor.
2: Buyurun.
0: Rahatsız ettim müdür bey.
2: Buyur oğlum.
0: Şehval hanımı arıyorum.
2: Şehval hasta oğlum. Hem de çok hasta.
0: Hasta mı? Nesi var?
2: Otur oğlum. Ağır bir şok geçirmiş. Sinirleri harap olmuş yavrucağın. Geçirdiği büyük üzüntülerden olmalı.
0: Zavallı Şehval. Demek sonunda yataklara düştü. Hep benim yüzümden müdür bey.
2: Üzülme oğlum. Ben her şeyi biliyorum. Şehval hanım hastalanmadan önce bana her şeyi anlatmıştı.
0: Onu ziyaret etmek istiyorum. Mümkün mü acaba? Sakın beni yanlış anlamayın. Şu anda onun iyileşip sıhhate kavuşmasından başka bir şey düşünmüyorum. Belki ona faydalı olabilirim. Ne kadar büyük bir üzüntü içinde olduğumu tahmin edemezsiniz. Lütfen anlayış gösterin. Yardım edin bana.
2: Şehval hanım kızım. Bak sana kimi getirdim.
1: Amir beyim.
0: Nasılsın Şehval?
1: Daha iyiyim.
0: Burada kalıp iyileşinceye kadar sana bakmak istiyorum.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Şayet müsaade ederseniz Selman bey.
3: Tabii Mübin bey, memnuniyetle. Yardımınız muhakkak çok faydalı olur. Sizin burada bulunmanız Şehbal'in morali üzerinde müsbet tesirler yapacaktır. Buna ihtiyacı var. Kalırsanız ikimiz de çok memnun oluruz.
0: Çok teşekkür ederim Selman bey.

0: Şeyh Balin hastalığı bir aydan fazla sürdü. Selman Bey'le ben başucundaydık. Onu hiç yalnız bırakmadık. Bu arada Selman Bey'i çok takdir ettim. Gerçekten fedakar, iyi kalpli, bulunmaz bir insandı. Müşterek üzüntülerimiz arasında onunla dost olmuştur. İkimizin de gözüne uyku girmediği haftalar, Şeyh Balin hayatından ümidimizi kestiğimiz günler oldu. Öyle anlarda başımı gökyüzüne kaldırıyor, kalbimin bütün samimiyetiyle hıçkırarak, haykırarak Allah'a dua ediyor. Sonunda dualarım kabul edildi. Sevgili Şeyh Bal, tehlikeyi atlatarak iyileşti, ayağa kalktı.
1: Maşallah kızım, turp gibisin vallahi.
2: Allah'a şükür, nihayet bugünleri de gördük.
0: Geçmiş olsun Şeyh Bal. Seni hiç bu kadar saatli görmemiştim.
3: Sayenizde ölümlerden döndüm.
1: Doğru. İnsanın böyle iki muhafızı olur da Azrail yaklaşabilir mi yanına?
3: Hayatımın yarısını Selman'a, diğer yarısını da sana borçluyum Mübin.
0: Ben bir şey yapmadım ki. Selman Bey sağ olsun.
3: Senin fedakarlıklarını nasıl unutabilirim?
0: Bir abinin kız kardeşine karşı vazifesiydi bu.
3: Doğru ama yaptıklarını nasıl ödeyeceğim?
0: Eğer varsa sana karşı kusurlarımı affederek.
3: İçimde sana karşı hiçbir kırgınlık yok.
0: O halde gönül rahatlığıyla ayrılabilirim burada.
3: Gidiyor musun? Nereye?
0: Yarınki trenle İstanbul'a.
3: Biraz daha kalsaydın.
0: Artık bana ihtiyacın kalmadı.
3: Müsaade ederseniz Mübin'i garda uğurlamak istiyorum.
2: Bundan tabii ne olabilir?
0: Yok, zahmet etmeyin.
1: Zahmetli vazifemiz bu. Yarın hepimiz orada olacağız.
0: Sana bütün kalbimle saadetler dilerim Şeyh
3: Bal. Ben de sana Mübin.
0: Beni geç. Ben evlenmeye niyetli değilim. Ama sen çok iyi bir insanla evleniyorsun. Selman Bey'in seni mesut edeceğinden eminim. Bu yüzden gözüm arkada kalmayacak.
2: Teşekkür ederim Mübin Bey. Bu sözleriniz benim için büyük bir iltifat.
0: Siz de dostum, Şeyh Bal'le evlenmekle dünyanın en talihli adamısınız. Yeryüzünde Şeyh Bal'in bir eşi daha bulunmaz. Sizden benim ricam, onun kıymetini bilin. Onu mesut edin.
2: Bu benim için bir gayedir Mübin Bey.
3: İnşallah sen benden daha iyi, daha güzel, sana layık bir kızla evlenir, mesut olursun.
0: Buna imkan var mı Şeyh Bal? Hangi kadın mesut edebilir beni artık?
3: Böyle söyleme Mübin, mesut olmak senin de hakkın.
0: Ben o fırsatı çoktan kaybettim Şeyh Bal.
3: Hayır Mübin, ümidini kırmamalısın. Senin de karşına sevebileceğin bir kadın çıkabilir.
0: Ne fayda? Kalbim artık herkese kapalı Şeyh Bal.
3: Neden Mübin, bu kırgınlık neden?
0: Rastladığım ve bir daha da rastlayamayacağım bir kadın beni aşka tövbe ettirdi.
3: Çok mu kötü bir kadındı?
0: Keşke kötü olsaydı. O zaman onu unutmak ne kadar kolay olurdu.
3: Mübin, mazinin bir faydası yok ki sana. Unutmalı, geleceğe bakmalısın.
0: Hayatımda bir daha aşk olmayacak Şeyh Bal.
3: Harikulade bir aşkı tattıktan sonra zor olmaz mı bu? Aşksız hayat neye yarar? Aşka tövbe edemezsin.
0: Sen benim yerimde olsan bir değil, bin defa tövbekâr olurdun. Trenim kalkıyor. Hoşça kal Şeyh Bal.
3: Güle güle Mübin.
0: Ne o? Sen bir şeye mi üzüldün Şeyh Bal?
3: Yok, hayır. Dumandan olacak, gözüm yaşlandı.
0: Allah'a ısmarladık Selman Bey. Allah'a ısmarladık Osman Bey.
3: Kendine iyi bak Mübin. Sakın içkiye falan başlama.
0: Teşekkür ederim. Sizlere mutluluklar.
2: Bir dakika Mübin Bey. Siz kalacaksınız.
0: Anlayamadım.
2: İkinizi birden bedbaht etmeye hakkım yok.
3: Ne demek istiyorsun Selman?
2: İkiniz de birbirinizi seviyorsunuz. Birbirinize aşıksınız.
3: Hayır!
2: Konuşma Şeyh Bal, ne olursun beni dinle. İkiniz birbiriniz için yaratılmışsınız.
0: Neler söylüyorsunuz Selman Bey?
2: Doğruyu söylüyorum. Araya giren kaprisler, kıskançlıklar yüzünden büyük bir aşkı yıkmak istiyorsunuz. Şimdi ben size mutluluklar diliyorum. Buyurun yüzüğünüzü Şeyh Bal Hanım. Ne olur al. Ben senin aşkını hastalığından beri biliyordum. Orada kendimi fazla hissediyordum. Al ısmarladık. Şehbal'i üzme Mübin. Saadetler dilerim.
1: Aşka tövbe olur mu evlat? Kişi oğlu sevmek için yaratılmıştır. Allah ikinizi de mes'ud eder inşallah.

0: Dünyanın en çok bilgi veren yarışması cevap soruda ile karşınızdayız. Her zamanki gibi dört yarışmacımız bizimle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Aramıza yeni bir isim katıldı. Melisa Hanım, merhaba.
2: Merhabalar.
0: Sizi biraz tanıyalım mı?
2: Tabii. Ben Melisa Yüksel. Spor koçluğu yapıyorum. Bireylerin zinde değişimi için onlara koçluk yapıyorum. Kickboks ve pilates özel dersler veriyorum. Aynı zamanda sosyal medyada influencer olarak üstlendiğim bir görevim var. Influencerlık yapıyorum.
0: Hoş geldiniz.
2: Teşekkürler.
0: Tekrar.
2: Hoş bulduk.
0: Tabii güçlü rakipleriniz var. Seray Hanım bir final gördü. 5000 lira para kazandı. Nuhat 3 final gördü. Ki en son dün finalde bizimle birlikteydi. Toplam 11 bin lira kazandı. İkisi 5'er bin lira finalde doğru cevap bilerek.
3: Ben henüz finale kalamadım.
0: Bu yarışın içerisinde ama henüz final görmedi.
3: Evet.
0: Bugün acaba
3: yani
0: nasıl olur Elif Hanım?
3: Gönülde yatıyor tabii ki galibiyet. Ama şeylenmek. Ama buraya gelmişken de tabii ki insan istiyor.
1: Ben hissediyorum ya, zaten girmeden de söyledim ona, bugünkü favorim, gönlümden geçen sizsiniz. Çok öyle hissediyorum. Elif Hanım'ı çıkacak gibi hissediyorum. Bakalım nasıl olacak.
0: Bir numarayı da almışsınız zaten Elif Hanım'ı.
3: Herkes sonra hemen... istiyor, umarım olur bugün.
0: Peki bakalım nasıl bir yarışma bizi bekliyor. Dün gerçekten büyük bir çekişme vardı Seray Hanım ve Nuhat arasında. Bugün Melisa Hanım da aramıza katıldı. Formatla ilgili hemen kısa bir bilgilendirme yapayım. Final öncesinde 3 etap sizleri bekliyor. Birinci etap bilgi etabı, her bir sorunun değeri 1000 puan. İkinci etap dikkat etabı, bu kez sorular 2000 puan değerinde olacak. Üçüncü etaba geldiğimizde akıl oyunu etabı 3000 puan değerinde. Final sorumuz 5000 lira para ödülü için tabii ki en fazla puan alan yarışmacımız da finalde olacağız. 20 saniye süreniz olduğunu hatırlatıyorum. Sizin sorunuz yoksa başlayalım mı?
1: Başlayalım.
0: O halde cevap soruda başlıyor.
4: Cevap soruda, cevap.
0: Güney yine bilgi etabıyla başlıyoruz. İşte ilk sorumuzun konu başlığı.

Hayvanlar alemiyle başlıyoruz bugünkü yarışmamıza. Denizi olan tüm dünya topraklarında yaşayabilen özelliklere sahip bir kuştur. Çöllerde ve kutuplarda rastlanmazlar. Türlerine göre 80 santimden 21 santime kadar boyları bulunan, sivri ve uzun kanatları olan, yüzme ve uçma yeteneği gelişmiş, perde ayaklı bir kuş türüdür. Genellikle toplu halde deniz kıyısı olan yerlerde yaşarlar. Kafa bölgesindeki tüyler kışın beyazlaşırken yazın daha da koyulaşır. Tüylerin rengi beyaz, siyah ya da kül rengindedir. Sorumuz gelsin. Denizi olan tüm dünya topraklarında yaşayabilen, tüyleri genellikle beyaz olan kuşun adı nedir? Süreniz başladı.

0: Özellikle İstanbul'da deniz kıyısında sürekli olarak karşılaşırız bunlarla. Melisa Hanım, süremiz sona erdi. Son anda kalemi kaldırdınız. Buyurun cevapları rica edeyim lütfen. Elif Hanım.
1: Martı.
0: Nuhat.
2: Martı.
0: Seray Hanım.
3: Martı.
0: Ve Melisa Hanım.
4: Baykuş. Beyaz renkli perdeli baykuşlar geldi gözümün önüne bir anda. O yüzden baykuş yazdım. Demek ki ben sahilde baykuşları görüyorum.
0: Yok, güzel yapmışsınız yalnız baykuşu.
4: Resim güzel olmuş mu?
0: Evet, resminiz bayağı güzelmiş.
4: Teşekkür ederim. Bol bol bugün resim çizeceğim. Baykuş.
0: Peki, baykuş dediniz. Cevabı görelim. Doğru cevap martı olacaktı. Böylelikle Melisa Hanım dışındaki diğer yarışmacılarımıza puanları veriyoruz. İkinci sorumuza geçiyoruz şimdi. Bakalım ne bekliyor bizi? 90'lı yıllara götüreceğim şimdi sizi. 90'lı yıllarda fırtınalar estiren bir Türk dizisidir. Karikatürist Özden Öğrük'ün 1976'dan itibaren Gırgır dergisinde çizdiği karakterden bir dizi film doğmuştu. Yonca Evcimik'in başrolünde olduğu dizi toplamda 4 sezon ekranlarda yer aldı. 8 Temmuz 1996 yılında başlayan proje 2001 yılına kadar devam etti. Lise öğrencisi rolünde oynayan Yonca Evcimik ve arkadaşlarının neşeli maceralarını ekrana taşıyan 70 bölümlük dizide ayrıca Cenk Torun, Sinan Benger, Selma Sonat, Ayten Uncuoğlu, Dolunay Soyser gibi ünlü oyuncular da yer almıştı. Sorumuz gelsin. Yonca Evcimik'in başrolünde olduğu 90'lı yıllarda fırtınalar estiren Türk dizisinin adı nedir? Süreniz başladı.

0: Süremiz sona erdi. Cevaplarınızı rica edeyim. Buyurun lütfen. Elif Hanım.
1: Çılgın Bediş.
0: Nuhat.
2: Televizyonla dizilerle pek aram yoktur. Hele de 90'larda olunca daha da olmuyor. Ama ben günümüz dizilerin isimlerinden bir şey çıkarmaya çalıştım. Lise defteri yazdım. Öyle.
0: Tabii sen 2000 doğumlu olduğu için evet. Arada bir...
2: Kuşak farkı var biraz.
0: Kuşak farkı çok fazla. Seray Hanım.
1: Çılgın Bediş.
0: Melisa Hanım.
3: Çılgın Bediş.
0: 3 Çılgın Bediş ve tabii jenerasyon farkı nedeniyle onun da mazereti var diyelim. Lise defteri yazan Nuhat. Acaba doğru cevap ne? Çılgın Bediş doğru cevap olacaktı ve Yonca Evcimik şarkılarıyla da değil, aynı zamanda bu diziyle de özellikle evet, çocukların evet. Çok fazla sevdiği bir sanatçı olmuştu. Nuhat'a puan veremiyoruz ama daha önümüzde çok fazla soru var. İşte yeni sorumuz geliyor.

Şef Ersin'den bir köfte tarifi dinleyeceksiniz şimdi. Ve tabii ki bu köfteyi de sizler bulacaksınız. 500 gram kıyma, büyük bir baş soğan, bir çay bardağı pirinç gerekiyor bu köfteyi yapmak için. 3 tane yumurta, karabiber, 4-5 yemek kaşığı un ya da galeta unu, tuz ve sıvı yağ gerekmekte aynı zamanda. Kıymanın yarısını soğan içerisine alın ve suyunu salıp çekene kadar aynı zamanda kavurmak gerekiyor. Pişen kıymaları soğumaya bıraktıktan sonra bir tavada zeytinyağıyla soğanları yumuşayana kadar kavurun. Geniş bir kasede hepsini bir araya getirip yoğurun. Yassı köfteler yapın ve önce un ve galeta unu karışımına, sonra yumurtayı batırıp kızgın yağda kızartın. Sorumuz gelsin. Malzemeleri ve tarifi verilen bu köfteye ne ad verilir? Süreniz başladı.

0: Çok bildiğimiz bir söz vardır. Bilmiyorum duydunuz mu siz de ama genellikle hani bu tür yemek programlarında da çok fazla söylenir. İşte bir yemeğin ismi ne kadar tuhafsa o yemek o kadar lezzetlidir diye. Tabii bizim Osmanlı'dan kalan mutfakta çok farklı farklı isimli yemekler de vardır. İşte karnıyarık vardır, hünkâr beğendi vardır. Bu da onlardan bir tanesi olarak aslında karnıyarık gibi.
1: Evet.
0: İlginç isme sahip olan yemeklerden birisidir. Buyurun cevabınızı rica edeyim. Elif Hanım.
1: Kadın budu köfte. Pirinç dediğiniz için bunu direkt aklı o geldi.
0: Aklı o geldi. Nuhat.
2: Yemek konusunda da pek hakim olmadığım için İzmir köftesi dedim. Ben köfteyi görünce yine Bursa'dan İnegöl'den bir şey gelir mi dedim Seray Hanım'a özel ama bu sefer Bursa'ya çok uğramadık.
1: Hiç uğramadık hatta.
0: Zaten o yüzden o taraftan İnegöl'den gelmediği için soru işaretini koymuş.
3: Ben yemek yemeyi de yemek yapmayı da çok severim. Bu da zaten Elif Hanım doğru cevap verdi bence. Ama en son çok kötü yani bir yerde çok kötü yedim. Kadın çok kötü bir kadın budu köfteydi. Ben psikolojik olarak unutmuşum tamamen adını ondan sonra. Aklıma gelmedi.
0: Sizin yemek hafızanızda kadın
3: silinmiş.
0: Budu yok mu?
3: O en kötü yediğim kadın budu köfteden sonra silinmiş bence.
0: Tamamen ortadan kalkmış. Evet. Peki Melisa Hanım?
4: Ben yemek yemeyi çok severim ama yemek yapmakla aram pek yok maalesef. Yani aklıma ilk hani sürekli de dışarıda yemek yediğimiz için çok yoğun çalıştığımdan dolayı menülerde gözümün önüne gelen köfte bu oluyor. Kasap köfte.
0: Kasap köfte olarak cevap verdiniz. Peki, doğru cevap ne acaba? Hep birlikte görüyoruz şimdi. Kadın budu köfte olacaktı. Doğru cevap bu. Ve Elif Hanım'ı alkışlıyoruz.
1: Teşekkür ederim.
0: Yani burada üç tane hanımefendi var. Seray Hanım, Melisa Hanım. Ben aslında hemen anında kadın budu yazarlar. Nuhat'ta yine bir şüphem vardı. Çünkü daha önceden test ettik. Evet. Mutfakta iyi değilim, işte yemek yapmam. Yemekle de aram iyi değil demişti ama Seray Hanım ve Melisa Hanım puan alamadılar. Tebrik ediyoruz.
1: Teşekkür
0: Şu anda
1: ederim.
0: Birinci sıradasınız.
1: Sağ olun.
0: Elif Hanım ve yeni sorumuz geliyor şimdi.

Harran Ovası yeni sorumuzun konu başlığı. Harran Ovası en eski yerleşim yerlerinden birisidir. Ortalama 375 metre yüksekliğindedir. Dünyanın ilk bilim merkezi olduğu rivayet edilir. Harran Harabeleri, Mezopotamya devletleri zamanında kurulmuş ve dünyanın en eski üniversitelerinden biri olan Harran Üniversitesi'nin kalıntılarıdır. Harran'a her yağmur yağdığında etrafı gül kokusu sardığına inanılır. Rivayete göre bunun nedeni Ulu Cami'nin harcında gül suyunun kullanılmış olmasıdır. Her yağmurda ıslanan harç etrafa gül kokusu yaymaktadır. Sorumuz gelsin. Harran Ovası hangi bölgemizde yer almaktadır? Süreniz başladı.

0: Süremiz sona erdi. Etabı ümit ediyorum ki 4'te 4 doğru cevapla bitiririz. Çok şüpheli bir gözle bakıyor şu anda yarışmacılarımız. Herhalde cevaplarından pek emin değiller mi bilmiyorum ama görelim cevaplarınızı. Elif Hanım.
1: Güneydoğu Anadolu diyeceğim.
0: Güneydoğu Anadolu. Nerede?
1: Şanlıurfa.
0: Şanlıurfa diyorsunuz. Nuhat?
2: Yani Güneydoğu Anadolu, Şanlıurfa.
0: Seray Hanım?
3: Güneydoğu Anadolu bölgesi dedim.
0: Ve Melisa Hanım?
4: Güneydoğu Anadolu bölgesi.
0: Dördünüz de aynı cevabı yazmışsınız. Neden peki gözlerinizde bir şüphe var? Emin
1: İnsan mi değilsiniz? Bildiklerinden emin de olamıyor çünkü o heyecandan bir şey. Çok emin olsam bile eminim diyemiyorum.
0: Ya da benim yaklaşımım mı size şüpheye düşürüyor biraz?
4: Evet, sizin yaklaşımınız zaten böyle bir baktığım anda direkt acaba.
0: Acaba.
4: Acaba oluyorum. Ama peki. Köfteden sonra artık ben şey oldum, bir emin, kendime güvenim gitti.
0: O zaman doğru cevabı görelim. Güneydoğu Anadolu bölgesi olacaktı. Tebrik ediyorum.
1: Teşekkürler.
0: Beni mahcup etmediğiniz için. Çünkü 4'te 4 doğru cevap bekliyordum. Şanlıurfa'da tabii ki Haran Ovası. Ve puan durumuna bakalım şimdi ilk etabı bitirdiğimizde. Elif Hanım az önce tek başına doğru cevap vermişti. 2950 puanla birinci sırada yer alıyor. Seray Hanım 950 puanla ikinci sırada. Nuhat 3 finalde bizimle birlikteydi, 600 puan. Ve Melisa Hanım da bugün bizimle birlikte olmaya başladı. 600 puan şu anda, geride kalan 4 soruda topladınız. Ama önümüzde 8 soru var ve işte yeni etap başlıyor. Cevap soruda, cevap soruda. Dikkat, etabı başlıyor. Yarışmamızda artık her bir sorunun değeri 2000 puan oldu. İşte 5. sorumuz.

Gulliver'in gezileri konu başlığımız. Gulliver'in gezileri İrlanda kökenli İngiliz yazar Jonathan Swift'in 1726 yılında tamamladığı hiciv türündeki romandır. Lemuel Gulliver adındaki genç doktorun çıktığı gezilerde sıra dışı, olağanüstü öykülerin ele alındığı

yazdığı kitap 4 bölümden oluşmaktadır. Swift bu romanında hem insan doğasını hem de gezi yazılarını hicmeder. Türk edebiyatında 100 temel eser arasında yer almaktadır. Gulliver'in gezdiği yerler ve başından geçenler yoluyla 18. yüzyıl İngiltere'sini, Avrupalı ve Avrupalı bakış açısını semboller yoluyla anlatmakta ve yermektedir. Romanda anlatılan ilk yolculuk cüceler ülkesine, ikincisi devler ülkesine, üçüncüsü bilim adamlarının yaşadığı uçan adayadır. Sorumuz gelsin. Romanın baş kahramanı Lemuel Gulliver'in mesleği nedir? Süreniz başladı.

0: Herhalde hepimizin bildiği bir roman değil mi? Filmleri çok de vardı. Seray Hanım.
1: Okuduk çok küçükken okumuştum. Hiç hatırlamıyorum açıkçası.
2: Yani
1: evet, yazarını hatırlıyorum ama içeriği tamamen unutmuşum.
0: Nuhat?
3: Ben de hatırlamıyorum gerçekten. Ya ben hatta okumamış olabilirim Gülliver'in gezilerine. Okumuşsam da çok küçükken, normalde yüz temel eserin küçültülmüş halleri oluyordu. Belki o halini okumuşumdur okumuşsam bile.
0: Çünkü filmini izlediniz mi Melisa Hanım?
4: Hayır, izlemedim. Hiçbir fikrim yok.
0: Hiçbir fikriniz yok. Peki, hiçbir fikriniz yok ama beni iyi dinlediğinizi ümit ediyorum. Onu da göreceğiz şimdi. Cevaplarınızı rica edeyim, buyurun. Elif Hanım?
5: Ben farklı şeylere dikkat ettim aslında anlattıklarınızdan. Burayı kaçırmışım, yorum yaptım. Gezgin dedim.
0: Gezgin dediniz. Nuhat?
3: Ben doktor diyesim geldi. Çok yorum yapamadım. Kendi en azından olabileceğim meslekten bir şey çıkarayım. Doktor yazdım.
0: Tıp okuyor. Doktorluk tabii ki hayali Nuhat'ın. Aklına o geldi.
3: Aynen.
0: Seray Hanım?
1: Ben de kitabın içeriğinden yola çıkarak gezgin dedim ama orayı kaçırmışım.
0: Ve Melisa Hanım?
4: İlk soruda zaten o baykuştan sonra ve üç başarılı yarışmacıdan sonra ben direkt bittim yani. Ama yine de bu soruda anladığım, yani aklımda kalan İrlanda oldu. Bir de kuş çizmek istedim.
0: Ben mesleğini sordum, siz?
4: Ben meslek kısmını değil de ben orayı ülke olarak anladım. Onu nasıl anladım bilmiyorum. Yani meslek olarak değil de ülke sormuşsunuz gibi bir şey anladım orada.
0: Evet. O çizdiğiniz ne Melisa Hanım?
4: Bu ilk soruda bilemediğim...
0: Martı mı?
4: Martı bu, evet.
0: Anladım.
4: Evet. Bunu İrlanda'ya gönderiyorum.
0: Muhtemelen herhalde daha sonraki bir cevapta da İrlanda haritasıyla karşımıza çıkacaksınız.
4: Olabilir.
0: Şu anda benim öngörüm bu. Peki. Buyurun doğru cevabı görelim o halde. Cevap soruda. Lemuel Gulliver adındaki genç doktorun çıktığı gezilerde sıra dışı, olağanüstü öykülerin ele alındığı kitap 4 bölümden oluşmaktadır. Cevap soruda. Doktor doğru cevap olacaktı. Nuhat'ı tebrik ediyoruz. Tek başına
3: hayattaki
0: doğru
3: cevap. Hayattaki şansımı burada harcamış olabilirim şu an. Bu şeyle, bu cevapla. Gerçekten duymamıştım bu arada. Tamamen öyle bir şey yazmak aklıma geldi. Öyle yazmak istedim.
0: Evet, şans Nuhat'ın yanındaydı ve şu anda birinci sırada yer alıyor. Beşinci sorumuzu geride bırakmışken altıncı sorumuza gidiyoruz. Şimdi bakalım hangi konu başlığından gelecek.

Wall-E konu başlığında neler var? 2008 yapımı 3 boyutlu animasyon filmi gelecekte insanlara nasıl bir dünyanın beklediği üzerine kurgulanmış bir animasyondur. Filmin geçtiği tarih 2805, uzay gemisinin uzaya çıktığı sene 2105'tir. Wall-E'nin kaçtığı kum fırtınasının sesini yaratırken Niagara şelalesinin sesi kullanılmıştır. Wall-E 6 dalda Oscar adayı olan animasyon filmidir. Dünya çapında 503 milyon dolar hasılata ulaşarak 2008

Filmlerimizin en başarılı filmleri arasına girmiştir. 21. yüzyılın en iyi 100 filmi çalışmasında 29. sırada yer almıştır. Sorumuz gelsin. Wall-E'de uzay gemisinin uzaya çıktığı sene kaçtır? Süreniz başladı.

0: Son 2 saniye Melisa Hanım. Son anda tam süre dolduğu anda kaldırdınız. 2800'leri.
1: Anladım.
0: Bu filmi izlemiş miydiniz?
2: Yok. İzlemedim ben.
0: İzlemediniz. O zaman izlemediyseniz eğer...
2: İyi dinledik diyelim.
0: Filmle ilgili bir soru soramıyorum. Hiç bir fikriniz yok mu?
2: Yok, ben gerçekten yok. Filmin adını da hatta ilk defa duydum. Normalde film aslında izlemeyi severim ben. Değişik filmleri. Ama sanırım çok bilim kurguyla aram olmadığı için belki de çok duymadım ben bu filmi. Duymamıştım.
0: Yani tüketim çılgınlığını aslında bir nevi ön plana çıkartan... İşte dünyanın artık yaşanamaz bir hale gelmesini insanların sağlamasının ardından Wall-E, iki tane robotun duygusal anlamda vermiş olduğu çok güzel de mesajlar da vardı. Dünyayı temizlemeye çalışan hiçbir fikriniz yok,
2: yok
0: demek
2: maalesef.
0: Ki.
1: İzleyeceğim.
0: Peki. Enteresan yani yakın bir tarih, çok da eski bir tarih olmamasına rağmen olabilir. Peki cevaplarınızı rica edeyim, buyurun. Elif Hanım.
1: 2105.
0: Nuhat?
2: 2105.
0: Seray Hanım?
3: 2105.
0: Ve Melisa Hanım?
4: Bu tarihte daha erken, bu tarihten daha önceki bir tarihti ama ben yine yanlış bir şey yazacaktım. Bari dedim hani duyduğum aklımda kalanı yazayım, yanlış biliyorum.
0: 2805 yazdınız ama evet. Yanlış olduğunu düşünüyorsunuz.
4: Eminim yanlış.
0: Peki, o zaman doğru cevabı hep birlikte görelim. Cevap soruda. Filmin geçtiği tarih 2805, uzay gemisinin uzaya çıktığı sene 2105'tir. Cevap soruda. Melisa Hanım yanılmadı. Kesinlikle yanlış demişti. Evet, bana bir şüpheyle baktı.
4: Evet.
0: Acaba tek başına doğru cevabı bildi mi diye düşündü herhalde.
4: Ama gerçekten öyle düşün. Acaba nasıl olur ya? Doğru mu bildim acaba?
0: Evet, yanlış olduğuna eminim demiştiniz ya. O yüzden yanılmadığınızı evet. ifade ettim. Diğer 3 yarışmacımız puanlarını arttırıyorlar. Tebrik ediyorum. Ve şimdi sırada 7. sorumuz var. Yavaş yavaş da artık bu etabı bitirmeye yaklaştık. Madalyalar konu başlığımızda bakalım ne var? İstiklal Madalyası, İstiklal Madalyası Kanunu adlı özel bir yasaya göre verilen madalyadır. Yasağı 29 Kasım 1920'de mecliste kabul edilmiş, 4 Nisan 1921'de resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 15 Mayıs 1919 tarihinden 9 Eylül 1922 tarihine kadar Kurtuluş Savaşı'nda yararlılık gösterenlere verilmiştir. Bu madalyalar askerlere ve sivillere, milletvekillerine, alayların sancaklarına ve kongre delegelerine verilmiştir. Kanuna göre İstiklal Madalyası sağ göğsün üzerine her gün takılabilir. Aynı kanunla Osmanlı dönemine ilişkin tüm madalya ve nişanların taşınması da yasaklanmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde verilen ilk madalyaların kurdelesi yeşildir. Daha sonra milletvekillerine yeşil, cephede bulunanlara kırmızı, cephe gerisinde çalışanlara beyaz kurdeleli madalyalar verilmiştir. Sorumuz gelsin. İstiklal Madalyası Kanunu hangi yılda mecliste kabul edilmiştir? Süreniz başladı.

0: Toplam 95.261 kişiye şu ana kadar İstiklal Madalyası verilmiş ve ilk olarak da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1923 yılında bazı milletvekillerine vermiş olduğu İstiklal Madalyaları ile başlayan o süreç günümüze kadar devam etmekte. Buyurun cevaplarınızı rica edeyim lütfen. Elif Hanım.
1: 1920.
0: Nuhat.
2: Ben tarih diye düşünüp 4 Nisan 1921 yazdım direkt. 1920'de meclise getirildi, 21'de geçti diye hatırlıyorum. 1921.
0: 1921. Seray Hanım.
3: Ben de 26 Kasım'da konuşuldum. Öyle bir şey tarih hatırlıyorum, 1920 idi. 4 Nisan 1921 tarihini hatırlıyorum. Yürürlüğe girmesi sanırım oydu. 21 yazdım o yüzden.
0: Peki Melisa Hanım.
4: 1919'dan önceki bir tarihti ama emin olamadım. 1905.
0: 1905 yazdım. Olarak yazdınız.
4: Yazdım.
0: Şu anda Elif Hanım'ın 1920, Nuhat ve Seray Hanım'ın 1921, Melisa Hanım'ın da 1905 cevabını görüyorum. Peki ben ne demişim, hep birlikte görelim. Cevap soruda. Yasağı 29 Kasım 1920'de mecliste kabul edilmiş, 4 Nisan 1921'de resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Cevap soruda. Doğru cevap 1920 olacaktı. Çünkü mecliste hangi yıl kabul edildi diye sormuştuk. Elif Hanım'ı tebrik ediyoruz.
1: Çok mutlu olduk şu anda gerçekten.
0: Beklemiyordunuz herhalde.
1: 1920 ve 4 Nisan 1921 aklımdaydı ama biri resmi gazete, biri kabul, emin olamadım. İlk duyduğumu işaretledim. Çok mutluyum şu anda. Teşekkür ederim.
0: Biz tebrik ediyoruz tabii ki. Tek başınıza doğru cevabı bildiniz ve şimdi artık bu etabın son sorusu gelecek. 2000 puan değerindeki son sorumuz. Bakalım konu başlığımız ne?

Bir efsane Pablo Picasso, konu başlığımız. İspanyol ressam Pablo Picasso, heykeltıraş, sahne tasarımcısı, şair ve oyun yazarıdır. Gerçek adı 23 kelime, 122 harften oluşmaktadır. İlk resmini 8 yaşında yapmıştır. Bu resmin adı Le Picador olarak bilinmektedir. Picasso 13 yaşında ilk resim sergisini yapmıştır. Çizmiş olduğu portre resimlerinde insan figürlerinin profil olarak hem de ön kısmı görülmektedir. Bir tür kolaj olan asamblajı icat etmiş, kolajın icadında yer almış ve çok çeşitli tarzların gelişimine katkı vermiştir. Guinness Rekorlar kitabına göre 13.500 resim, 100.000 baskı, 34.000 kitap resmi ve 300 heykelle birçok seramik ve çizim ürettiği tahmin edilmektedir. Pablo Picasso, Louvre Müzesi'nde eserlerini yaşadığı dönemde sergileme şansı bulan da ilk sanatçıdır. Sorumuz gelsin. Pablo Picasso'nun gerçek adı kaç harften oluşmaktadır? Süreniz başladı.

0: süremiz sona erdi. Cevaplarınızı rica edeyim lütfen. Buyurun. Elif Hanım.
1: 23 kelime 122 harf olması lazım.
0: 122 cevabını verdiniz. Nuhat.
2: 122 harften oluşmuştur.
0: Seray Hanım.
3: 122 harf.
0: Ve Melisa Hanım.
4: 23 harf.
0: Kaç harften oluşmaktadır dedik. Gerçek adı 23 harf diyorsunuz siz.
4: 122 kelime de ben harf sorusu olarak anlayıp 23 harf şeklinde yazdım.
0: Peki. 122 yazan 3 yarışmacımız var. Gerçek adını bilen var mı? Bonus veriyorum. Gerçek adını bilen...
1: 23 kelimeyi birden mi? 23 kelimeyi birden.
0: 23 kelime.
1: Gerçek adı tamamını mı sordunuz?
0: Evet, evet. Evet.
1: Mümkün değil.
4: Vardı içinde videonun gerçek adı.
0: Siz biliyor musunuz Melisa Hanım?
4: Picasso... Yok, dilimin ucunda vardı ama sorunun içinde. Sorunun içinde vardı da şu an oturtamıyorum.
0: Evet. Nuhat?
2: Ya benim aklıma şu an 23 tane kelime gelmez. Bir de Picasso'nun 23 adını biraz zor söylerim.
0: Nuhat,

0: Heykeltıraş, sahne tasarımcısı, şair ve oyun yazarıdır. Gerçek adı 23 kelime, 122 harften oluşmaktadır. Cevap soruda. 23 kelime ve 122 harf olacaktı ki ilk 3 yarışmacımız da doğru cevapları verdiler. Şimdi tabii ben de şu anda var burada. Yani o 23 kelimelik, 122 harflik isim. Ama başlarsam yarışmanın sonunu getiremeyiz. Cevap soruda yarışmasında ikinci etabı da geride bıraktık. 8 sorumuzun sonunda acaba puan durumu ne oldu? Şu anda Elif Hanım 8350 puanla liderliğiniz devam ediyor. İkinci sırada Nuhat var, 6000 puana sahip. Seray Hanım 2350 puanınız var. Biraz bugün gerilerde kaldık.
1: Evet, bugün geride kaldım. Niye böyle oldu bilmiyorum.
0: Yani bakalım, ilk ikinin içindeydiniz.
1: Bakalım son etapta belki bir numara gösteririm.
0: Evet, daha var tabii. 4 tane sorumuz var. Melisa Hanım 600 puanınız var şu anda.
2: Evet. Bu kadar güçlü yarışmacılarla yarışıyorum yani. Bu bence güzel.
0: Peki. Şimdi önümüzde artık 4 soru kaldı final öncesinde. Ve yeni etaba geçiş yapalım isterseniz.
3: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
4: Adım Murat. Bebek yüzlü diyorlar ona. Bebek yüzlünün arkasındaki adamları getir bana. Babanızın yeni avukatı Kemal.
5: Avukatın böyle yakışıklısını ilk defa gördüğüm için ben de mutluyum.
4: Teşekkür ederim.
5: Baba, babacığım kaçırdılar beni.
6: Kızım neredesin? Tarif et yavrum. Çabuk, çabuk tarif et.
4: Bu benim son işim olacak. 10 dakika sonra yanında olacak.
5: Babacığım,
6: kızım, evladım.
5: Yaptığın işi biliyorlar. Parayı almaya geldiler.
7: Para nerede dedim?
5: Bilmiyorum. Ölümden başka kurtuluşum yoktu ağabey.
8: Bunu yapanları tanıyorsun. İsimlerini söyle, yarım saatte karşına dizeyim hepsini.
9: Söyle, ne istiyorsun?
4: Kız kardeşimin kanını istiyorum.
5: Hadi baba! Durma! Çek dedi!
9: Buraya gel! Bu serseriyle birlikte gebereceksin yoksa!
10: Bebek Yüzlü bugün 16.15'te TV4'te.
3: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

0: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
1: Akıl oyunu etabı başlıyor. Akıl oyunu etabında artık her bir sorunun değeri 3000 puan oldu. Ve işte 9. sorumuz geliyor. Kanuni Sultan Süleyman'la ilgili bir sorumuz var şimdi. Sultan Süleyman hasta olmasına rağmen 1566'da Osmanlı ordusunun başında Zigetvar seferine çıktı. 72 yaşındaydı ve hükümdarlığının 46. yılındaydı. Kanuni, Zigetvar'ın fethinden yaklaşık bir gün önce 7 Eylül'de hayatını kaybetti. Ancak askerin moralinin bozulmaması için Sokulu Mehmet Paşa padişahın ölümünü gizledi. Cenaze namazı 12 kişiyle kılındı. Cesedi tabuta konularak tahtın altına gizlendi. Kanuni'nin vefatı 48 gün gizli tutuldu. Ordu Belgrad'da iken açıklandı. Tabutu 400 asker tarafından İstanbul'a kadar taşındı ve burada defnedildi. Sorumuz gelsin. Sultan Süleyman kaç yılında tahta geçmişti? Süreniz başladı.

0: son 4 saniye. 9. sorumuz. Ne oldu Seray Hanım?
1: Bir şey karıştırdım.
0: Karıştı mı?
1: Evet.
0: Son anda uyandınız ama.
1: Evet.
0: Biraz geç kaldı geç herhalde. Oldu. Peki cevaplarınızı rica edeyim. Bakalım Seray Hanım neyin pişmanlığını yaşıyor onu da görelim. Elif Hanım.
2: 1520. 1566'da gitmişti galiba Zigetvar'a. 46 yılında demiştiniz. 1520 diyeceğim.
0: 1520'yi buldunuz. Nuhat.
3: Elif Hanım'a katılıyorum. Ben de 1520 diyorum.
0: Seray Hanım.
4: Evet doğru onların dediği. 1566'da de bahsettik ama 72 sanırım öldüğü yaştı. Ben padişah kalma süresini karıştırdım.
0: 1484 buldunuz. Melisa evet. Hanım.
5: Normalde 1520 idi ama ben yanlış hesapladığımı düşünerek 1540'la arada kaldım açıkçası. O yüzden 1540 ama 1520 olduğunu düşünüyorum.
0: 1520. Siz ne ara o çiçekleri yaptınız Melisa Hanım? Az önceki cevabı yazarken mi?
5: Evet.
0: Yani 20 saniye haylayla yetti size demek ki.
5: Yetti. Doğru hesapladığımı düşündüm. O yüzden biraz rahattım. Ama sanıyorum 1520 idi
0: peki.
5: Cevap.
0: Peki. O zaman doğru cevabı görelim. Bakalım hangi tarihmiş? 1520 olacaktı. Elif Hanım ve Nuhat böylelikle puanları almayı başardılar. Şu anda 10, 11, 12. 3 tane sorumuz kaldı. Yarışmanın ilk dakikalarını hatırlıyor musunuz Elif Hanım?
2: İlk geldiğim gün.
0: Hayır hayır bugün.
2: Ha bugün hatırlıyorum bugün. Evet.
0: Orada acaba sıra sizde mi diye bir
2: evet,
0: muhabbet geçmişti hatırlarsanız.
2: Evet hırs yaptım geldim.
0: Şu anda bayağı bir iddialı oldunuz yani. 9850 puanla tabii Nuhat da bu kez takipte olan Nuhat oldu.
3: Arkadan gizliden gelmeye çalışıyorum. Bakalım bir fırsat bulursak.
0: Peki o zaman hiç vakit kaybetmeden yeni sorumuza geçelim. Saygıyla ve rahmetle anıyoruz Gazanfer Özcan. Onunla ilgili bazı detaylar aktaracağım şimdi. Sinema ve tiyatro sanatçısı Gazanfer Özcan 27 Ocak 1931 yılında doğdu. 1949 yılında şehir tiyatrolarına kayıt yaptırmak için gittiğinde Gönül Ülkü ile tanıştı. 1952 yılında İngiliz Kemal Lawrence'a karşı filmiyle Beyaz Perde'ye adımını attı. 1962 yılında Gönül Ülkü ile evlendi ve aynı yıl içerisinde kendi tiyatrolarını kurdular. 1983 yılında eşiyle beraber Kuruntu Ailesi dizisinde 19 yıl oynadı. Dizi TRT'de 2002 yılına kadar devam etti. Bundan yıllar sonra da Avrupa Yakası'nda Tahsin Sütçüoğlu rolüyle halkın tekrar sevgilisi oldu. Avrupa Yakası dizisinde 2004-2008 yılları arasında üst üste 5 sezon başrol oynadı. Sorumuz gelsin. Gazanfer Özcan, Gönül Ülkü ile tanışmalarından kaç sene sonra Kuruntu Ailesi dizisine başlamıştı? Süreniz başladı.

0: 2009 yılında maalesef hayatını kaybetmişti değerli usta Gazanfer Özcan. Bakalım acaba kaç yıl sonra Kuruntu Ailesi dizisine başlamıştı? Buyurun cevaplarınızı rica edelim.
1: 34 yıl.
0: 1983 ve 1949
1: 49'da
0: görüyorum.
1: Evet, tanışmasıydı gönüllüküyle. 83-2001 yılları arası diye hatırlıyorum diğer söylediğinizi de.
0: Nuhat?
2: 83-49, 34 buldum ben de.
0: Seray Hanım?
3: Ben diziyi 1962 diye hatırladım. 1952'de tanışma diye hatırladım. 10 yıl yazdım o yüzden.
0: Kuruntu Ailesi'ni mi 1962
3: evet,
0: diye hatırlıyorsunuz?
3: Evet, öyle hatırladım.
0: O kadar eski mi?
1: Ben hatırlamıyorum.
0: Kuruntu Ailesi'ni...
3: Yok.
0: Duymuş muydunuz daha önceden bu diziyi?
2: Ben duymamıştım.
1: Ben de duymadım.
0: Duymadınız mı? Siz Melisa Hanım?
4: Ben yanlış hesaplamadıysam 13 ama emin değilim. Kuruntu Ailesi dizisini duydum ama hiç izlemedim.
0: Peki. O zaman şu anda 2-34, 1-10 ve 1-13 cevabını görüyorum. Bakalım bu soru yarışmamızın kaderini ne kadar etkileyecek? İşte doğru cevap geliyor. Müzik 34 olacaktı doğru cevap. 1983 yılı olacaktı. 80'li yılların aslında, yani o jenerasyonu bilenler bu diziyi de aynı zamanda mutlaka hatırlamışlardır. Kuruntu Ailesi TRT'nin efsane dizilerinden birisiydi. 80'li yıllara damga vuran dizilerden birisiydi.
3: Ona yetişemeden tanışma yıllarında da zaten yalnız bugün...
0: Bugün
3: yok, olmadı maalesef.
0: Bugün formunuzda değilsiniz.
3: Evet. Niye
0: ama
3: böyle
0: daha bitmedi. İki soru var şu anda.
3: Bakalım.
0: 11 ve 12. Bakalım yeni sorumuzda neler olacak?

Su hayatımızın hep içinde ama detaylarında neler saklı acaba? Hidrojen ve oksijen elementlerinden oluşan su, katı sıvı ve gaz halde bulunabilen bir maddedir. Dünyamızın 1/3'ü suyla kaplıdır. Yerkürede bulunan suyun yaklaşık %97,5'u okyanuslarda bulunan tuzlu sulardan oluşmaktadır. Geriye kalan tatlı suyun büyük bir kısmı kutuplarda buzul ve jeolojik tabakalarda yeraltı suyu olarak bulunur. Dünyada 1.4 milyar kilometre küp civarında su vardır. Suyun %74'ü tarımda, %15'i evde, %11'i de sanayide kullanılmaktadır. Su, insan vücudunun 1/3'ünü oluşturmaktadır. İnsan beyninin yaklaşık %75'i, kemiklerin %22'si, kanın ise %83'ü sudur. Sorumuz gelsin. Yer kürede bulunan suyun yaklaşık %1/4'ü tatlı sulardan oluşmaktadır. Süreniz başladı.

0: Hayatımızın hep içinde yer alan ama detaylarda neler varmış değil mi suyla ilgili olarak?
1: Evet, evet.
0: Buyurun cevaplarınızı rica edeyim lütfen. Neler yazmış bakalım yarışmacılarımız. Elif Hanım?
1: 2,5 buldum.
0: %2,5 dediniz.
1: Evet.
0: Nuhat?
2: Ben de 2,5 dedim.
0: Seray Hanım?
3: %2,5.
0: Ve Melisa Hanım?
4: 2/3. O da herhalde 0 nokta kaç yapıyor?
0: Siz neden 2 nokta ya 2/3 dediniz?
4: Ya ben oran olarak düşündüm çünkü. Yani cevabı bir oran olarak düşündüm. Yani 3'te 2'si kadar düşündüm.
0: Evet.
4: Belki de bu değerlere çok yakın bir şey olacak ama ben öyle geldi aklıma. Yani öyle hesapladım.
0: Peki doğru cevabımızı görelim o halde. %2,5 doğru cevap olacaktı. Elif Hanım, Nuhat ve Seray Hanım puanlarını arttırdılar. Şimdi önümüzde sadece bir tane soru kaldı. Final için kimin şansı var? Onu öncelikle netleştirelim isterseniz. Elif Hanım, finale en yakın yarışmacımızsınız. Ama hemen arkada Nuhat şu anda tetikte
1: hazırda bekliyor.
2: En ufak bir hatada.
0: Yani ufacık bir hatanızı evet. Değerlendirmek için fırsat kolluyor. Şu ana kadar o hatayı yapmadınız. Ama 12'de çok değiştiğini gördük liderin.
1: Evet, finalistin çok tedirginim zaten gördük. Şu an.
0: Bakalım ilk kez Elif Hanım finalde mi olacak yoksa 4. kez Nuhat'ı mı göreceğiz? Seray Hanım şu an ben için geldim. Final şansınız ortadan kalktı. Çünkü 3350 puanda kaldınız. Ve gerek Elif Hanım'a gerekse Nuhat'a yetişme imkanınız yok.
1: Evet.
0: Melisa Hanım sizin için bu sorunun kıymeti var. O da burada devam edebilme şansınızın matematiksel olarak devam etmesi. Ama o da sizin elinizde. Artık önünüzde tek bir soru kaldı.
4: Umut ediyorum.
0: 12. sorumuz finalistimizi ve aynı zamanda buradan gidecek olan yarışmacımızı belirleyecek. Müzik dünyasından sevilen bir ses Işın Karaca ile 12. sorumuza gidiyoruz. Işın Funda Büyük Karaca ya da sahne adıyla Işın Karaca 7 Mart 1973 Londra doğumlu Kıbrıs Türkü bir şarkıcıdır. Sanıldığının aksine Işın Karaca ilk Sezen Aksu'nun değil Yıldız Tilbe'nin vokalistliğini yapmıştır. Hülya Avşar sayesinde Sezen Aksu ile tanışarak vokalistliğini yapmaya başlamıştır. 2001'e kadar Sezen Aksu'nun vokalistliğini sürdürdü. İlk albümü Ana Dilim Aşkı 28 Kasım 2001 tarihinde piyasaya sürdü. İkisi hariç bütün şarkıların sözlerinin ve tüm müziklerin Sezen Aksu'ya ait olduğu albümle büyük bir başarı sağladı. İlk defa kendi bestesine de yer verdiği ikinci albümü İçinde Aşk Var 19 Aralık 2004 tarihinde çıktı. Bu albümde Aysel Gürel, Suat Suna, Ümit Sayın gibi çeşitli isimlerle çalıştı. 2006 tarihinde 3. albüm Başka yayımlandı. 2009'daki albümü Uyanış, 2010'da Arabesk, bir sene sonra Arabesk 2, 2013'te Her Şey Aşktan, 2014'te Az Bir Mesafe, 2015'te Ey Aşkın Güzel Kızı, ve 2016'da Güzelim albüm ve single çalışmalarını yayınladı. Sorumuz gelsin. Işın Karaca İçinde Aşk Var albümünü yayınladığında kaç yaşındaydı? Süreniz başladı.

0: süremiz sona erdi. Valla tabii şöyle bir bilgileri de ben de verince hemen hemen her sene aslında değil mi müzik kariyeri başladıktan sonra hep albüm ya da single çalışmalarıyla müzikseverlerle bir araya gelmiş Işın Karaca. Tebrik etmek lazım. Kolay değil yani gerçekten. Nuhat kalem elinde kaldı öyle.
1: Ben şeyde kaldım. İki tane şık arasında kaldım kendi kafamın içinde. Biri eğer düşündüğümse doğru yaptım, diğeri ise yanlış yaptım. Onu düşünüyordum hala. Çünkü şöyle, içinde aşk geçen iki tane albüm vardı. Biri bir tarihte, diğeri başka bir tarihteydi. Ben birini yazdım, bakalım hangisi doğru çıkacak.
0: Peki.
2: Çok Elif korka Hanım. Korka açacağım.
0: Elif Hanım'ı daha cevabı çıkmadan tedirgin ettin. Bir görelim o halde, buyurun.
2: 40 diyeceğim.
0: Sizin cevabınız 40.
2: Doğum tarihinden eminim ama o kadar çok şey saydınız ki. Ve peş peşe yıllar. Evet. Tedirgin olarak 40 diyorum.
0: Nuhat?
1: 2001'de aşklı bir albüm vardı. 2004'te aşklı bir albüm vardı. 2004'teki diye hatırladım ben. O yüzden 31 yazdım.
0: Önce şunu söyleyeyim. Matematiksel olarak şu anda ikinizin de final için şansı devam ediyor. Aynı cevabı vermediğiniz için. Yani aynısı olsaydı eğer şu anda Elif Hanım direkt aslında cevap bile çıkmadan adını evet. finale yazdırmıştı. İki farklı cevap görüyorum. Bu bakımdan şu anda doğru cevabın aslında kıymeti daha da artmış oldu. Seray Hanım sizin?
3: 1973 doğum tarihi. Nuhat'ın dediği gibi iki albümü vardı Aşk Geçen. Ben 2001 olanı seçtim ama işlem hatası yaptım zaten. 28 olması gerekiyordu.
0: Sizin 32 yazdınız, 32 işlem yazdım. Hatası yaptım diyorsunuz. Evet. 28 doğru cevap olarak.
3: 2001'se eğer.
0: Ha, 2001'se eğer. Melisa Hanım?
4: Ben şimdi doğum tarihini hatırlıyorum. 1973'tü. Albüm benim şimdi birbirine çok yakın tarihlerden sürekli albümleri çıkmış. O yüzden içinde de Aşk Geçen iki tane yıl vardı. Emin olamadım. Birinde bir rakamı vardı. 2021 geldi aklıma benim. O yüzden doğru hesapladıysam eğer 2021'den çıkardım 48 diye tahmin ediyorum.
0: 2021'de çıktı diyorsunuz o albüm. Yani... İçinde Aşk Var albümü 2021'de çıktı diyorsunuz.
4: Öyle kaldı aklımda ama emin değilim.
0: Peki. Nuhat en son hangi tarihi söylediğimi hatırlıyor musun?
1: En son 2013. 13'ten sonra arka arkaya geldi, oraraları çok dinlemedim.
0: Şu ama arka 16, arkalarda en son bir 16, yerde durdum.
2: 2016 olması lazım. 2000, 15 16 ve 16 vardı en son.
0: 2015 veya 2016.
4: 2016.
0: Evet, 2016'da en son... Albümle ilgili verdiğim bilgiydi. Doğru cevabı görelim. Finalistimize alkışlamaya hazırlanalım biz de. Bakalım neymiş bu sorunun doğru cevabı. ...31 doğru cevap olacaktı. Ve Nuhat tek başına doğru cevabı bildiği için de... ...puanını 16.000'e çıkartıyor. Son soruda adını finale yazdırdı Elif Hanım.
2: Kısmet. Yapacak bir şey yok. Tebrik ediyorum.
1: Teşekkür ederim. Bugün gerçekten hakkın Elif Hanım olduğunu düşünüyordum. Çünkü doktor sorusunda gerçekten çok şanslıydım. Ve o soru olmasaydı zaten şu an Elif Hanım finalde olacaktı. Şansım yanındaymış, şöyle
2: ediyorum.
1: Söyleyeyim. Ama bugün hakkın gerçekten Elif Hanım'da olduğuna inanıyorum ben.
0: Yo, bugün Elif Hanım doğrusunu söylemek gerekirse müthiş bir performans oldu.
2: Sağ olun.
0: Seray Hanım, siz de 11'e kadar lider, 12'de Nuhat finale çıkmış mıydı, olmuş muydu yoksa
1: şey
0: ilk defa mı?
1: 8'den 9'a geçerken ben almıştım.
0: 8'den 9'a
1: 8'e kadar Seray Hanım getirmişti.
0: Evet. İlk iki etapta sonuncuydun değil mi Nuhat?
1: Aynen, evet.
0: Üçüncü etapta bir anda yarışmanın seyri değişmişti. Tebrik ediyoruz.
1: Teşekkür ederim.
0: Dördüncü kez. Finalde karşımda olacaksın. Kasada 11 bin var şu anda değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet, 11 bin.
0: Bunu arttırmak senin elinde. Seray Hanım, yarın beraberiz. Elif Hanım, yarın tekrar beraberiz.
2: Evet.
0: Ve Melisa Hanım, bugün geldiniz ama size veda ediyoruz. Bir kitap hediyemizle
4: çok
0: birlikte.
4: Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Çok güzel bir anıydı bugün benim için. Sizlerle tanıştığıma çok çok memnun oldum. Çok çok eğlendim, çok keyifliydi. İlk kez hani... Böyle bir yarışmada ilk kez katılıyorum. Çok güzel bir deneyim oldu benim için. Çok güzel bir anı oldu.
0: Size iş hayatınızda başarılar diliyoruz.
4: Teşekkür ederim.
0: Ve finale de hep beraber gidiyoruz. Cevap soruda, cevap soruda. Değerli izleyiciler, final heyecanıyla devam ediyoruz. Ve Nuhat, geçtiğimiz hafta Cuma günü ilk kez finale çıkmıştı. 5000 lirayı kazandı. 5000 lirayı pazartesi günü finalde yine kazandı. Ardından bir günlük ara verdi. Son final 1000 lira cevap vermem hakkını kullandı. Ve şimdi 11 bin lira kasadaki para ödülüyle birlikte yeni bir şans daha doğdu kendisine.
1: Evet, yeniden burada final koltuğunda olduğum için mutluyum. Ama biraz önce de dediğim gibi Elif Hanım'la çok güzel bir çekişmemiz vardı. Çok iyi yarıştık. Sonuna kadar getirdik. Son anda ben geçtim. O getirir gerçekten hiç üzülmeyecektim. Hatta sevinecektim de gerçekten. Güzel bir rekabet oldu. Sanırım şansım yanımdaydı. Umarım finalde de bu şansım yanımda olmaya devam eder. Ve doğru cevap verebilirim.
0: Şimdi yeni bir final sorumuz gelecek.
1: Evet.
0: Bakalım mı konu başlığımıza?
1: Bakalım.
0: İşte bugünkü final sorusunun konu başlığı geliyor.

Konu başlığımız antik uygarlıklarda matematik sembolleri. Çok eski zamanlardan beri hesap yapmak için kullanılan matematikteki rakamlar farklı medeniyetler tarafından farklı sembollerle ifade edilmişti. İlk başlarda rakamlar doğa veya dünya ile ilişkili kolay sembollerle yazılıyordu. Örneğin 1 için güneş, 2 için gözler, 3 için yonca, 4 için hayvan ayakları kullanılıyordu. Eski Mısır'da da rakamlar için resimli semboller tercih ediliyordu. Bir rakamı dik bir çizgi şeklinde, 10 sayısı yay, 100 sayısı spiral ip, 1000 sayısı çiçek resmiyle ifade ediliyordu. 9 rakamı için 9 çizgiyi ya da 3000 sayısı için 3 çiçek sembolünü yan yana koymak gerekiyordu. Babillerin kullandığı matematik sisteminde toplam 59 sembol vardı. Bu semboller sadece iki şekilden oluşuyordu. Bir rakama çivi, 10 sayısı bir köşe çengeliyle resimlendiriliyordu. Mayalarda ise toplam 19 sayıdan oluşan sistemde sadece 3 sembol vardı. Sıfırı temsil eden deniz kabuğu, biri temsil eden nokta ve 5'i temsil eden yatay çizgi vardı. Final sorumuz geliyor. Eski Mısır sembollerine göre 2022 sayısı hangi sembollerle yazılır? Süreniz başladı.

0: Süremiz
1: evet.
0: sona erdi ve Nuhat hala düşünüyor.
1: Evet, hala düşünüyorum. Şeyden emin olamadım. İkinin hangisi olduğunu hatırlıyorum ama Mısır'da mıydı onu hatırlamaya çalışıyorum. Yunan değildi, onu hatırlıyorum. Yunan'da 1 ve 10, 1, 10, 100 diye gitmişti. 2'yi hatırlamıyorum. Şöyle bir şey hatırlıyorum. 1, güneş, 2, gözler, 3, yonca, 4, hayvan ayakları. Ama bunun Mısır'da mıydı yoksa başka bir uygarlıkta mıydı onu tam olarak hatırlayamıyorum. Ya kararsızlığım şu an o noktada var. Çünkü bir Yunan sayıldı ilk baş kısmında. Öncesinde Mısır sayılmıştı ama Mısır'da sayarken 1, 2, 3, 4 için farklı bir şey mi kullanılmıştı onu bir türlü şu an kafamda oturtamıyorum. Ama yani 2'nin gözler olduğunu hatırlıyorum. 0 yoktu zaten. Zaten 2022'de tek bir tane şey kullanılacak. Sadece 2 sayısı kullanılacağı için tek bir sembol olacak. 1 güneş, 2 gözler, 3 yonca, 4 hayvan ayakları.
0: Onu söylerken neresi için ifade ettim?
1: Onu işte hatırlayamıyorum tam olarak.
0: Hatırlayamıyorsun.
1: Yani eski çağlarda dedik. Onu hatırlıyorum. Eski çağlarda
0: orada bir uygarlık ismi söyledin mi?
1: Onu işte hatırlamıyorum. Yani uygarlık ismi hatırlamıyorum orada bir.
0: Evet.
1: Uygarlık ismi olmayabilir orada direkt. Mısır'da şeyi hatırlamaya çalışıyorum. O saydığım 4 taneyle Yunan arasında Mısır vardı yanlış değilsem. Ve oradaki 4'ü hatırlamaya çalışıyorum. 1 için, 2 için, 3 için. Birinde 1 için düz çizgi vardı. 10 için yay vardı ama bu Yunan diye hatırlıyorum. 100 için spiral yay hatta. Öyle hatırlıyorum.
0: Yani hatırladığın o kadar çok şey var ki evet. ama hangisinin?
1: Orada Mısır'ı daha dikkatli dinlemem gerekiyordu sanırım. Onu...
0: Şimdi Nuhat, son finalde cevap vermeme hakkını kullanmıştın.
1: Evet.
0: Bu kadar aslında hatırlayıp hatırlamamak arasında gidip geldiğin dün bile bu kadar kafan karışmamıştı.
1: Evet, dün çünkü hatırlamadığımı biliyordum
0: evet.
1: yani.
0: Dün bile kafan bu kadar karışmamıştı. Ve bu yüzden sanki bugün bilmiyorum ama nasıl bir yol izleyeceksin, strateji belirleyeceksin merak ediyorum. Ben sorumu yönelteceğim.
1: Tamam.
0: Final sorumuza cevap verecek misin Nuhat? Yoksa son finalde olduğu gibi 1000 lirayla yarın yeniden birlikte mi olacağız?
1: Ben cevap vermeyeceğim çünkü Mısır'dan sonra başka şeyler sayıldığını hatırlıyorum. Bu benim yazdığım Mısır'dan önce, Mısır kelimesinden önce geçiyordu. Onu hatırlıyorum. Antik çağda belki başka bir uygarlık, belki genel olarak antik çağda bakış açısı şeklinden de söylenmiş olabilir. Çünkü Mısır kelimesini yonca, gözler ve güneşten sonra hatırlıyorum. O yüzden cevap vermeyeceğim çünkü doğru olduğuna ikna edemedim kendime.
0: Peki. Kendine eğer ikna edemediysen bizi ikna edebilmen herhalde çok da mümkün olmayabilir ama
1: evet.
0: yine de ben 1000 TL'yi sana veriyorum. Yarın tekrar beraberiz ki yarın bir değil, iki değil, üç yarışmacımıza veda edeceğimizi sen
1: evet.
0: de biliyorsun. Şu anda kasada 12 bin lira oldu toplam. Yarın beraberiz.
1: Evet.
0: Ama bir tahminim var.
1: Tahminim
0: bir şeyler
1: vardı.
0: Yazdığını gördüm çünkü.
1: Göstereyim tahminimi. Tahminim gözlerdi. Az önce de söyledim zaten. Gözler tahmininde bulunacaktım ama dediğim gibi kendimi ikna edemedim. O yüzden 1000 lirayı almayı tercih ettim.
0: Sen gözler yazdın ve acaba final sorumuzun doğru cevabı neydi? Hep birlikte görüyoruz şimdi. İki çiçek, iki yay, İki çizgi işte buydu. Vermiş olduğum detaylarda bir rakamı dik bir çizgi, 10 sayısı yay, 1000 sayısı ise çiçek.
1: Evet.
0: İlk etapta aslında senin kafanı karıştıran eski Mısır'dan önce söylediklerim.
1: Evet.
0: Yani güneş, gözler, yonca, hayvan ayaklarının kullanılması.
1: O ne için kullanılıyormuş peki?
0: O ilk başlarda doğa veya dünya ile ilişkili kolay sembollerle yazılıyordu. Daha sonra ben çağlara geçmeye başladım
1: yani
0: antik.
1: Şundan emindim. Mısır kelimesi gözlerden sonra kullanıldı. Zaten cevap vermemin sebebim de oydu.
0: Evet.
1: Yoksa 1 2 3 4 yakalamıştım. Orada da 1 10'u yakalamıştım ama cevap vermemeyi tercih ettim.
0: Peki.
1: İlk de vermemişim.
0: Nuhat yarın da bizimle birlikte değerli izleyiciler.

0: ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla bir kez daha karşınızdayım ve karşınızda olmaktan da müthiş mutluluk duyuyorum. Çünkü ben her gün bir mesleğin yerine geçip o gün o işi yapmayı çok seviyorum. Yeni yeni şeyler öğreniyorum. Gidiyorum, kim ne iş yapıyorsa ona yardımcı da oluyorum. Ben bugün Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü'ne geldim. Çok güzel işler yapıyor burada hanımlar. Ben bugün dedim ki dokumacı olmak istiyorum. Gel Tuğba dediler, bakalım nasıl oluyormuş. Bir gör. Görelim mi? O zaman Güler Hocam'ın yanına gidelim. Hadi buyurun başlayalım. Efendim şimdi ben Güler Hocam'ın yanına geldim. Dokumacı olmak istediğini söyledim. O da bu işin o kadar kolay olmadığını, gel dedi sana bir çarpana dokuma öğretelim. Seni bir çarpsın. Değil mi hocam? Hoş geldiniz
1: evet,
0: programımıza.
1: Evet, hoş bulduk. Çarpana dokuma ve diğer adıyla kolon dokuma diye geçiyor. Kartlarla dokunan bir dokuma tekniği. İstediğimiz ölçülerde nereye ne kadar kullanacağımız dokumaya bağlı. Ona göre ipleri ayarlıyoruz ve ipleri kesiyoruz. İplerimizi kestikten sonra kartımız 4 delikli bir kart. Bu şekildeki bir kart. Buna evet Tuğba Hanım bunu geçirsin. İplerimizi geçiriyoruz. Önce A deliğimizi kullanıyoruz. A.
0: A, evet. Hocam çok hızlı bir giriş yaptık. Heyecanlandım direkt.
1: İkinci olarak B deliğini kullanıyoruz. Ama bundan önce öncelikle bir desen hazırlıyoruz. Hı hı. Desene göre iplerimizi kesiyoruz. İplerimizin renklerini ayarlıyoruz. Ayarladıktan sonra
0: yani sonucunda böyle bir şeyler ortaya çıkıyor. Bunlar yöresel kıyafetlerde kullanılıyor. O yüzden evet. Ben bugün böyle bir kostüm giydim. Böyle gözümüz gönlümüz açılsın diye. Biliyorsunuz ben her gittiğim yerde bir şeyler giymeyi seviyorum.
1: Evet, diğer delikleri de kullanıyoruz Tuğba Hanım. B ve C'yi de geçiriyoruz iplerimizi.
0: Karıştırmıyoruz değil mi hocam? Yani evet. Ben size...
1: Hayır, karıştırmıyoruz.
0: Karışıklığa sebep olacak bir şey yapmıyorum.
1: Evet, diğer deliğimizi de kullanıyoruz. Yalnız iplerimizi Tuğba Hanım hepsini aynı boy ve üst tarafta tutuyoruz. Hı. Yukarıda tutuyoruz.
0: Ne kadar dinlendirici bir sesiniz var.
1: Aa sağ olun, teşekkürler.
0: Evet, böyle bir anda böyle kapıldım gidiyorum ben buraya.
1: Teşekkürler.
0: Evet, böyle şimdi bunu nasıl oldum ben?
1: Evet. Sağlıyoruz Tuğba. Düğüm attıktan sonra bu kartlarımızı dizim şeklinde diziyoruz. Bakın bir...
0: Kaç tane yapacağız böyle? Aynen.
1: Şimdi bugün çalışacağımız desen 13 karttan oluşuyor ve 13 kartta şu deseni elde edeceğiz.
0: 13 kart mı?
1: Evet.
0: Hepsi böyle mi oluyor gerçekten?
1: Evet.
0: Of ne kadar zor bir işmiş ya. Kolay mı sandın değil mi?
1: Evet.
0: Kolay mı sandın Tuğba?
1: Aynı şekilde ipleri geçiriyoruz.
0: Hocam A'dan geçirdim bunu.
1: A'dan sonra B, C ve D deliklerini kullanıyoruz. Buyurun. Şimdi Tuğba Hanım ipler yukarıda kalıyor ve yukarıda kalan kısmı bağlıyoruz.
0: Tamam. Bu kadar basit. Desem de inanmayın.
1: Bence de.
0: Kendimi böyle şey gibi hani... Ana sınıfında böyle yeni bir şeyler öğrenen öğrenci gibi hissediyorum ama hoşuma gidiyor.
1: Evet, öğrenmeni
0: yaşıyor. Dokumacılığı evet. Merak
1: tekrar
0: ediyorum.
1: Tekrar kartı ters çeviriyoruz bu sefer.
0: Dördü oluyor benden evet. Oluyor değil mi?
1: Dördü geçiriyoruz.
0: Bilemiyoruz, ipimiz bitti. Hocam hemen keselim. Ben bunu bileklik olarak da gördüm bir yerde. Hocam.
1: Evet, bileklik olarak da kullanılıyor. Yani her ev dekorasyonunda da kullanılıyor. Her alanda çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Renkleri kendiniz istediğiniz gibi ayarlıyorsunuz.
0: Ne kadar güzel işler ya. Gerçekten Türk hanımları ayrı bir şey. Yani el sanatlarında çok ustayız. Her şeyde mutfakta...

0: yaptığımız her bir meslekte bence kadınlar çok farklı bir yerde. Bunu bir kez daha söylemek isterim ve kadınlarla çalışmaktan da çok mutluyum. Onlardan yeni bir meslek öğrenmekten ve onlara yardımcı olmaktan da mutluyum. Değil mi Güler Hocam?
1: Bizler de mutluyuz.
0: Mutlu musunuz ben buraya geldim
1: evet,
0: diye?
1: Evet, yaptığımız işlerin bu şekilde sunulması bizi de mutlu.
0: Evet, ben mesela buraya gelmeseydim belki böyle bir şey öğrenemeyecektim. Değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet.
0: Dokumacılık çok başka bir şey. O kadar çok böyle alanı var ki. Çarpana dokuma dedim ki, çarpana ne demek? Hemen bana örnek gösterdiler. Dediler ki Tuba Hanım böyle bir şey yapacaksınız. Allah Allah dedim, nasıl yapacağız bunu? Gerçekten çok enteresan. Bir kere kartlar falan çok değişik.
1: Evet. Yine diziyoruz Tuğba Hanım. Yine A deliğini kullanıyoruz.
0: Tamam. Onlarca iş öğrendim böyle program sayesinde.
1: Evet, şanslısınız.
0: Her gün bir yerdeyim hocam. Bir gün bir yerde çöp kamyonun arkasında beni görebilirsiniz. Bir gün yemek yemeye gittiğiniz restoranda beni garson olarak görebilirsiniz. Her yerdeyim ben. Şaşırmayın görürseniz.
1: Sizler de şanslısınız.
0: Güler Hocam bu şekilde. Oluyor, olacak benden. Ve geri kalanını da yaptıktan sonra diğer işlemlere geçeceğiz ama daha benim işim çok. Hocam ben şimdi tamamladım kartlarımı.
1: Evet. Şimdi kartlarımızı muntazam bir şekilde toparlıyoruz şu şekilde ve bunları hepsini aynı hizada ters çeviriyoruz ve dokumaya geçiyoruz.
0: Allah Allah ya, oyun oynar gibi hissediyorum şu an kendimi ama şimdi göreceğim oyunu değil mi hocam?
1: Evet.
0: Bunu alıp oraya mı gideceğiz?
1: Evet.
0: O zaman hadi buyurun gidelim.

0: Efendim biz şimdi dokuma kısmına geçtik. Ben bunu böyle bayağı makinede dokuyacağız zannediyordum. Ama Güler Hocam bir anda dokumanın ucunu beline bağladı ve kartlarımız da burada duruyor. Gerçekten şu an çok değişik bir şey yapıyorsunuz.
1: Evet, şimdi ileri 4 turlarla dizerken 4 deliğimiz vardı. Hı hı. 4 turlarla dokuma yapıyoruz ve desen oluşturuyoruz.
0: Aa, o kartlara çeviriyorsunuz.
1: Evet, evet. Çeviriyoruz. Bunlar çözgü ipleri, atkı ipleriyle de sıkıştırıyoruz.
0: Ben yine ağlara başladım. Ağlara başladım. Her defasında bunu çeviriyoruz.
1: Evet, her tur, yani bir tur çeviriyoruz.
0: Acayip bir matematik bu.
1: Ve atkı ipini geçirip sıkıştırıyoruz. Tekrar aynı şekilde atkı ipini geçiriyoruz ve dokumayı oluşturuyoruz.
0: Allah Allah, ne kadar meziyetli işler ya. Yani dokumanın böyle en manuel hallerinden biri herhalde, değil mi?
1: Evet.
0: Böyle elle bir şeyler. Ben gerçekten böyle makinede bir şey yapacağız zannediyordum.
1: Hayır, tamamen elle dokunuyor ve bunu gergin tutuyoruz. Mümkün olduğu kadar gergin tutulması lazım. Yoksa dokuma hatalı çıkıyor.
0: Ben hazır giydim kostümümü, böyle konu mankeni gibi şöyle duruyorum. Hocam gerçekten yani yapabilir miyim sizce ben bu dokuma işini?
1: Yaparsınız.
0: Şimdi Güler Hocam bana kızacak. Oynamaya mı geldin? İş öğrenmeye.
1: Yok yok, hem oyun hem iş. İkisi birlikte.
0: Ne kadar tatlı bir hanım. Nasıl yapacağım?
1: Evet Tuğba Hanım, benim dokucuğum buraya kadar. Bundan sonrasını size veriyorum, siz dokuyorsunuz.
0: İnşallah hocam. Bakalım. Kartlarımız dağılmasın diye onları bağlıyoruz.
1: Evet, kartlarımız dağılmasın diye bağlıyoruz.
0: Şimdi bana bağlayacağız onu.
1: Evet, size bağlıyoruz.
0: O zaman bağlayalım. Gidiyorum. Hayır. Ne güzel ya. Evet, hazırım.
1: Yaz gergin duruyorsunuz.
0: Ha,
1: yani
0: şöyle.
1: İpler mümkün olduğu kadar, evet, çözgüler gergin oluyor.
0: Kaç saat çalışıyorsunuz hocam bu şekilde, böyle bu pozisyonda?
1: Bu pozisyonda yarım saat, bir saat. Ondan sonra bir dinlenme süreci oluyor. Ondan sonra tekrar dokumaya geçiniyorum.
0: Evet.
1: Ama bir saatinden fazla kullanmıyor.
0: Doğru.
1: Kullanamıyor.
0: Bir yerden sonra insan yorulur tabii ki.
1: Şimdi Tuğba'nın kartları tutuyoruz.
0: Tamam.
1: Bir ileri tur atıyoruz.
0: Hepsini değil mi?
1: Hepsi bir.
0: Aa.
1: Sonra sağ elimizle ipleri düzeltiyoruz.
0: Hı-hı.
1: Ve atkı ipimizi bu tarafa geçiriyoruz. Ve sabitliyoruz bu süreyi. Aynı işlemi tekrarlıyoruz.
0: Şimdi
1: evet.
0: Yine çevireceğim
1: kartları. Evet, kartları ay, tekrar
0: çevireceğim derken yine ileri değil mi?
1: Evet.
0: Daima ileri. Oldu mu?
1: Daima ileri diye bir şey yok. Desene göre.
0: Onu
1: ama...
0: benim durduracağım.
1: Bu desene göre tekrar atkı ipini evet aradan tutuyoruz.
0: Buradan değil mi?
1: Evet. Bazı desenlerde geri dönüşler de yapabiliyoruz.
0: Hı hı.
1: Yine şimdi aynı işlem. Tekrar 4 ileri. Tekrar ileri alıyoruz.
0: Elim yakıştı mı?
1: Evet, yakıştı.
0: Çok inandırıcı olmadı bu. Tamam, şimdi böyle.
1: Tekrar çeviriyoruz. Her çevirmede mutlaka atkı ipini atıyoruz.
0: Aa, hızlanmaya başladım artık, elim alıştı.
1: Şimdi dokumada Tuğba Hanım desen değişti. kartlarda bir yanlış çevirme olabilir. Ama bu ilk yapış. Ondan sonra...
0: En azından tesellimiz, evet.
1: Ama işin mantığını öğrendiniz.
0: Evet, en azından bir ileri gittim yani bu işte. Yani oldu diyorsunuz hocam aslında.
1: Evet,
0: biraz,
1: evet.
0: Evet, desende biraz farklılık olabilir ama olduğu kadar artık.
1: Evet.
0: En azından çarpana dokuma ne demek? Dokumacılığın alanında bu işler nasıl yapılıyor? Hangi alanlarda bu detaylar kullanılıyor? Evet. Bunları öğrenmiş olduk. Hı-hı. Bayağı zaman alan bir şey bu. Yani hemen bir motifin oluşması öyle hemen olmuyor,
1: hayır,
0: değil mi?
1: Hayır, hayır. 4 turda oluşuyor bir motif. Yani 4 kere çevirdiğimiz zaman motif oluşuyor.
0: Bak onu bilmiyordum.
1: Evet, 4 kere çevirdiğimiz zaman ama yani tabii herhangi bir kartta oynamada da desen değişebiliyor.
0: Ay evet ya, demiştim ya başında da bu çok değişik bir matematik, başka bir olay yani.
1: Biraz daha dikkatli yapmak da gerekiyor, dikkat istiyor.
0: Yani şımarmasam biraz yapsam olacaktı bu. Neyse hocam.
1: Evet, olduğu kadar. Sağlık, gayet güzel oldu.
0: Çok teşekkür ediyorum
1: rica
0: size.
1: Ederim, rica ederim.
0: Ben birazdan bunu çözeceğim kapanışımı yaptıktan sonra. Bana göstermiş olduğunuz ilgiye, şefkate, sabra karşı çok teşekkür ederim.
1: Aa, rica ederiz, biz teşekkür ederiz. Yaptığımız ürünlerin sunulması, evet biz teşekkür ediyoruz. Okulum ve adımı. Tabii dokumanın bir alanı çarpana dokuma. Çarpana dokuma ilk etapta hemen öğrenilecek bir şey değil. Tabii biraz el alışkanlığı, biraz beceri ve biraz da zamana ihtiyacı var. Ama Tuğba gayet başarılıydı. Biz teşekkür ediyoruz.
0: Efendim biz bugün dokumacılık işine girdik. Ben ve kameraman arkadaşlarım hep böyle genel konuşuyorum. Çünkü hep birlikte çalışıyoruz aslında. Dokumacılığın çarpana dokuma alanına bir giriş yaptım ben. Ve gerçekten zor olduğunda bir kez daha görmüş oldum ve hangi alanlarda kullanıldığını da görmüş olduk böylece. Bir sonraki programda nerede olacağım, ne iş yapacağım bilinmez. İzlemeye devam edin efendim. Hoşça kalın.

0: Santre deterjan, ülke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de topla, çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
4: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
5: Yaşanacaksa, yaşanacak.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacaksa, yaşanacak.
7: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.
2: Boyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
3: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Değil mi ki gelip kapına durmuş, haktan kapına yadigar geldi.
7: Haktan yadigar.
8: Atımı geri versin Ahmet kulum der.
7: Koskoca han bilmez mi ki at bana haktan yadigardır.
9: Kırat varıp kapısında durmuş, hak yadigar olmuş. Töreyi bilmez misin?
10: Evleri bırakıp gitmişler.
8: Yakın! Ateşe verin köyü!
7: Çalmadım. At bana haktan yadigar verildi.
9: Dar ağacının yolunu kesmeye bir çare şeyim.
11: Tırlara kıyışın bu at senin Mahmut han.
6: Yıkıl! Şimdi seni de zincire vurur, sindana attırırım.
8: Bu zindandan dışarıya kuş uçmayacak, çıt çıkmayacak Mahmut.

0: onun emridir.
1: Amaçları Gülbahar Hanım almaksa alacaklar.
0: Ahmet, erenler toprağa, yüceler yücesi Ağrı Dağı'nın doruğunda ateş yakacak. Ağrı'nın doruğuna çıkıyorum Mahmut Han!
2: Gitme Ahmet, dağda töreleri de onların olsun.
3: Ağrı Dağı efsanesi bugün 18'de TV4'te.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Bu var ya,
6: blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık. Yaşanacaksa,
9: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa,
10: yaşanacak. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
11: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
12: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
13: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
14: Affedersiniz, numaranızı alabilir miyim?
15: 112 112.
14: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Bu var ya bu.
2: Yok, dersten çıkıyor.
1: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
7: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
8: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen, çünkü kirlenmeden bilemezsin. Fresh konsantre deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli takımlar temizlik sponsoru.

0: oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
4: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Platin, Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin, Eylül sayısı tüm bayilerde.
2: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
3: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
6: Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
6: Yaşanacaksa

0: Ve turumuzda bugün üçüncü gün. Artık ülke değiştirme zamanı. Peru-Bolivya turunun ikinci ayağına geçiyoruz. Bolivya'ya merhaba diyeceğiz. Lima'dan Cusco'ya otobüsle gidiyor. Oradan da El Alto Havalimanı'na, yani Bolivya'nın en büyük havalimanına merhaba diyoruz. Bu havalimanı aynı zamanda dünyanın en yüksek havalimanı.
1: Herkese günaydın. Yepyeni bir gün, üçüncü gün. Sabah çok erken saatte Lima'da uyandık ve uçağa doğru hareketlendik. Lima Uluslararası Havaalanı'na gittik ve oradan uçağımıza bindik. Cusco aktarmalı. Evet, La Paz'a geldik. La Paz Havaalanı'ndayız şu anda. Bizi taşıyacak otobüse doğru yürüyorum. La Paz tabii ki bir başka ülke, Bolivya. Ve Bolivya'ya merhaba diyoruz. Peru'dan Bolivya'ya geçtik arkadaşlar. Evet, bakalım Bolivya'da neler yaşayacağız. Şimdi önce bagajlarımızı vereceğiz. Sonra otobüsümüzdeki yerimizi alacağız. Bu arada La Paz derken şu anda bulunduğumuz yer El Alto. Yani La Paz değil, Bolivya'nın başkenti. La Paz'ın, Bolivya'nın havaalanının bulunduğu bir başka şehir ve bir rekora sahip. Dünyanın en yüksek havaalanlarından biri, 4100 metre. Şu anda 4100 metredeyiz ve bir hayli zor nefes alıyoruz diyebiliriz. Zaten uyarıyorlar, yavaş hareket edin diyorlar. Sağlığınıza, nefesinize dikkat edin diyorlar. Bakalım burada neler yaşayacağız. Haydi bakalım, başlıyoruz.
0: Bolivya'daki ilk durağımız milattan önceki yıllardan kalan bir antik şehir, Tivenaku.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, El Alto Havaalanı'ndan çıktık. Yola yaklaşık olarak 1,5-2 saatlik bir otobüs yolculuğunun ardından müzeye vardık. Antik şehrin girişi aynı zamanda Tivenaku antik şehri. Tabii ki yüzyıllar evvel kurulmuş bir antik şehir, İspanyolların bölgeye gelmesinin öncesinde native dedikleri, yani lokal insanların yaşamış olduğu bir antik şehir. Aynı zamanda bir de göl var. Gölün kenarına kurulmuş antik şehir. İçeride müzede göreceğiz, detaylı bilgileri alacağız. Bakalım Bolivya tarihinin ilk insanları nasıl yaşamışlar ve nasıl bir şehir kurmuşlar.

0: İşte antik şehre girme zamanı. Antik şehirde tura çıkıyoruz.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, Tivanaku antik kentine giden yolun üzerindeyiz. Yaklaşık olarak 45 dakikalık bir yürüyüşümüz olacak ve antik çağlarda burada neler oluyor hepsini göreceğiz elbette diyoruz. Hiçbir yere ayrılmayın, sizi zamanda yolculuğa çıkartıyoruz.

0: İnka dönemi öncesi bölge halkı bu piramitleri acaba hangi amaçla kullanıyordu? Gizemlerini ve sırlarını içinde barındıran bir şehir Tivenaku. Şu ana kadar %30'u gün yüzüne çıkartılmış.
1: Çok çok eski çağlardan kalma eserlerden birisi arkamda görmüş olduğunuz bu piramit elbette. Burada İnkalardan da önce yaşayan bir halk vardı ve onlar Paço adında bir dil konuşuyorlardı. Zaten şu anda Keçu ve buradaki Bolivyalıların konuşmuş olduğu lokal dilin bir atası olarak anılıyor. Hemen arkamızda görmüş olduğunuz bu piramidin de hemen alt basamaklarını görebiliyoruz. Şunu da öğrendik, bu antik şehrin şu ana kadar %30'u çıkarılmış gün yüzüne. %70'i hali hazırda toprağın altında. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor diyorlar. Ve bizler şimdi bu antik şehri sizler için gezmeye devam ediyoruz.

0: Tiwanaku halkının birçok sırrı var. Yapımına akıl sır ermeyen bu duvarlar, tekerleksiz, çimentosuz, milattan önceki yıllarda nasıl yapıldı acaba? Tiwanaku antik şehrini geziyoruz.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, milattan önce yıllardan kalma Tiwanaku antik şehrini gezmeye devam ediyoruz. Burayla ilgili sizlerle paylaşacağımız önemli bir detay da bu bölge insanlarının, yani native adı verilen insanların daha henüz o dönemde tekerleği bile bulamadıkları.

bilmedikleri ve o teknolojiye sahip olmadıkları ama nasıl oluyorsa bu koskoca kayaları kesip biçip üst üste koyabilmişler ve çimento da olmadan kağıt bile girmiyor bu taşların arasına diyoruz. Nasıl bir teknik uygulandı, nasıl bir sır var burada gerçekten şaşırtıcı diyoruz ve bu duvarlara hayranlık içinde bakmamak elde değil diyoruz, yolculuğumuzu sürdürüyoruz.

0: burada çok özel heykellere ve çok özel eserlere rastlıyoruz.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, antik şehir turumuz devam ediyor. Arkamızda bulunan monolit 1957 yılında bulunmuş ve Tivanakullara ait bir monolit. Elbette o çağın, o dönemin insanları ne yapıyorlardı? Güneşe tapıyorlardı. O dönemin insanları çeşitli putları tapıyorlardı. İşte onlardan bir tanesi. Ama burada ilginç noktalardan biri, astroloji konusunda bölge insanlarının, İnkalardan önce burada yaşayan insanların çok büyük bir bilgiye ve hakimiyete sahip olduğu. Arkamda görmüş olduğunuz monolitte de, buradaki başka heykellerde de şu var. Onlar astroloji birikimleri sayesinde yıldızları gözlemleyerek, havayı gözlemleyerek mesela yeri, suyu, karayı ve gökyüzünü çok iyi analiz edebilmişler. Gökyüzünün katmanlarını 7 katı gayet iyi analiz edebilmişler. Ve bunu nasıl yaptıkları gerçekten bilinmiyor. Enteresan, ilginç bir medeniyetle karşı karşıyayız diyebiliriz. Zaten Peru'da da Bolivya'da da şu söyleniyor. Acaba bu uygarlıkları uzaylılar mı kurdu?

Görmüş olduğunuz gibi antik şehir bir hayli büyük. Sadece şu ana kadar %30'luk bir kesimi gün ışığına çıkartılabilmiş. Ama şu da bir gerçek ki %70'lik alan için hala kazılar devam ediyor. Biz analizlerimizde şurada yapmış olduğumuz gözlemlerde gördük ki burada büyük bir uygarlık varmış. İlginç olan şey şu, İspanyollar buraya geldikten sonra uygarlığı tarumar etmişler. Taşları taşımışlar, kilise yapmışlar, taş taş üstünde bırakmamışlar ve buradaki insanlara büyük zulüm yapmışlar. Bunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz diyoruz ve gezintimizi sürdürüyoruz.

0: Şimdi Bolivya'da bir diğer doğa şaheserini görme zamanı. Burası Ay Vadisi. Ay Vadisi Kapadokya'ya benziyor.
1: Tabii Bolivya'ya gelince Peru'yla kıyasla hava daha soğuk. Elbette yüksek bir ülke. 4100 metreden birazcık aşağılara indik. 3200'lere indik. Ama yine de yüksek ve yine de soğuk. Üstümüze montumuzu aldık elbette. Burada bulunma amacımızsa Ay Vadisi adını taşıyor.

Uyan oluşumu görmek ve arkamızda görmüş olduğunuz kapı Ay Vadisi'nin girişi diyoruz. Kapadokya'dakine benzeyen bir doğal yapı söz konusu burada ve gelin bakalım içeriye girelim, neler bulacağız, neler göreceğiz Ay Vadisi'nde.

değerli izleyenlerimiz, Ay Vadisi'ndeyiz. Ay Vadisi harika bir manzara sunuyor bizlere. Görmüş olduğunuz gibi eşsiz bir tabiat diyoruz. Kapadokya'ya benzeyen yanları da var elbette. Milyonlarca yıl doğanın, rüzgarın, yağmurun aşındırmalarıyla oluşan bir doğal ortam. Harika diyoruz ve size Ay Vadisi'nden muhteşem manzaralar getiriyoruz.

0: Rapperimiz Jorge burada bir müzik aleti çalıyor. Bu müzik aletini bize tanıtıyor. Antik çağlarda İnkaların kullandığı bir müzik aletiymiş bu.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, Bolivya turunda bize eşlik eden yerel rehberimiz Jorge'nin yanındayız. Ve Jorge de gerçekten sağ olsun çok değerli bilgiler veriyor bize. Hello Jorge, how are you?
2: Hi, I'm fine. Yeah, I'm fine and I'm proud to be Bolivian. And I like to the music also.
1: What is that?
2: This is the zampoña. It's a native instrument. Yeah? And it's pentatonic too. You can hear?
1: Yes. Evet, çalacak şimdi ve biz de dinleyeceğiz.
2: Dedicate to Istanbul.
1: Evet, İstanbul'a ithaf

0: Bravo, bravo, congratulations. Thank you very much. And Jorge, what are you going to say about this valley? This valley is really so unique, as I see. What are you going to say about this?
1: So this is a maximum expression to the Andean vision, on the Andean philosophy, because this place represents the meeting with the people and the nature, the people and the Mother Earth, the Pachamama.
0: Okay, then thank you very much. Ve değerli izleyenlerimiz, topraktaki bu güzellikle, topraktaki enerjiyle insanların buluştuğu yer diyor ve eski insanlar da buraya gelip hep bir takım ritüellerini gerçekleştiriyorlarmış, onu söylüyor.
1: Okay.
0: Thank you very much. Gracias.
1: You're welcome. No, pues de nada. Bienvenidos.
0: Hilata. You are my Hilata.
1: Ah, yeah. Hilata.
0: Evet.
1: It's,
0: arkadaş.
1: Akah. Akah Hilata. Nayah Jorge. To coming ukih. Hiskawa.
0: Evet, görüyorsunuz kendi dilinde de, İspanyolcanın dışında da native dilde de bir takım şeyler söyledi ama Hilata, arkadaş, dost, kardeş demek. O bizim için Hilata oldu. Teşekkür ediyoruz ona. Gezmeye devam ediyoruz. Thank you very much.
1: You're welcome.

2700 yıllık geçmişiyle İstanbul, dünyanın tarihsel olarak en önemli kentlerinin başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında

Üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeleri anlatmak için sessizce bizleri bekleyen kentin detaylarını keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Tarihi Rotalar'ın bugünkü bölümünde Kapalı Çarşı bölgesindeyiz. Yolculuğumuza yaklaşık 550 yıldır şehrin ticari olarak kalbinin attığı Kapalı Çarşı'dan başlayacağız. Ardından Nur Osmaniye Külliyesi ve Mahmut Paşa'yı gezdikten sonra yaklaşık 1700 yıldır şehrin tam ortasında dikili olan bir dikili taşta, çemberli taşta gezimize son noktayı koyacağız. Tabii ki gezimiz boyunca rivayetler, söylenceler ve efsaneler bizlere eşlik edecek.

Kapalı çarşı deyip geçme. Kapalı çarşı, kapalı kutu diyor Orhan Veli Kanık bir şiirinde. Biz de bu kapalı kutunun en iyi görünebildiği noktaya, yani çatısına çıktık. Tabii ki normal şartlarda sıradan bir vatandaşın buraya çıkması çok mümkün değil. Ancak buraya bir rehber eşliğinde ya da acentayla çıkabiliyorsunuz. Bu notu düştükten sonra gelelim yaklaşık 550 yıldır kentin ticari kalbinin attığını söylediğim Kapalı Çarşı'ya. Kapalı Çarşı'nın ilk yapısı hemen arkamda gördüğünüz Cevahir Bedesteni. Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılıyor. Ve oradan başlayan süreç 19. yüzyıla kadar devam ediyor. Yani bu binanın etrafına eklemlenen binalarla işte bu kapalı çarşı ortaya çıkıyor. Ve dünyanın en büyük ve en unik, yani benzersiz çarşısı. Burası bir tasarım ürünü değil, tamamen kendi kendine oluşmuş. Ve içindeki 65 sokak, yaklaşık 4000 dükkan zaten buranın büyüklüğünü bize fazlasıyla gösteriyor. Ne bir Osmanlı İmparatorluğu'nun projesi ne de bir tasarımcının ya da mimarın. Tamamen kendi doğal mecrasında akarak bu büyük çarşı ortaya çıkmış. Buna eklemlenen yaklaşık 20 hanla birlikte büyük bir organizma ortaya çıkmış. Ve bu organizma şehrin ve imparatorluğun ticari merkezi haline gelmiş. Evliya Çelebi burayı muazzam bir kale olarak tanımlamış. Ve burası Osmanlı İmparatorluğu'nun aslında gücünün simgesi olarak ortaya çıkmış denilebilir. Biz de bu muazzam çarşıyı gelin yakından görelim ve ilginç detaylarını birlikte keşfe çıkalım.

Kapalı Çarşı'nın içindeyiz artık. Elektrikle aydınlatılmış pırıl pırıl sokaklar. Ancak elektrik 19. yüzyıldan sonra 20. yüzyılın başları itibariyle kullanılmaya başlıyor. Ondan önceki uzunca dönemde elektrik yok, aydınlatma da yok, yağ kandilleri de kullanılmıyor. Peki ne yapılıyor? Geleneksel yaşam biçimiyle sabah ezanıyla kalkılıyor, akşam ezanıyla eve gidiliyor ve yatsıyla yatılıyor. Demem o ki günün o ışık olan saati kullanılıyor. Hal böyle olunca da burası belli bir saatten sonra kapatılıyor. Peki neden yağ kandili kullanılmamış? Camilerde biliyorsunuz yağ kandilleri var aydınlatma için. Burada çok değerli kumaşlar ve pek çok malzeme satıldığı için yangın tehlikesi büyük. Bu nedenle de yağ kandilleri kullanılmamış. Ve buranın en önemli özelliklerinden biri, özellikle 19. yüzyıla kadar esnafının kalitesi. O da neydi? Tok gözlülük. Ya da müşteriye, siftah yapmamış müşteriye, müşteriyi yönlendirmek gibi bir takım özellikleri vardı. Ancak bir şey daha vardı. O da burada hiç hırsızlık olmamıştı. Burası Osmanlı İmparatorluğu'nun en güvenlikli yeriydi. Hiç olmamıştı diyorum ama 1591 yılında burada iç bedestende 30 bin altın çalınmış. Kimin yaptığı bilinmez. İşkenceler, sorgulamalar sonunda İranlı bir misk satıcısı yakalanır. O yapmıştır bu soygunu. Ve işkenceyle öldürülmesi gerekir. Ancak 3. Murat buna izin vermez. Direkt asılarak, yani işkence yapılmadan ölümüne ferman çıkarır. Ve böylece bu cezayla bu işte son bulur. Sonraki dönemlerde hırsızlık muhtemelen olmuştur. Onları çok bilmiyorum. Ancak buranın başına gelen en önemli olaylardan biri de yangın meselesi. Yangınla önemli hasarlar görmüş. Burası batılılaşma dönemiyle birlikte kan kaybetmeye başlıyor. Neden? Çünkü artık bir rakibi var. Pera, Beyoğlu bölgesi. Batıdan gelen mallar orada satışa çıkarıldığı için bu geleneksel pazarlar yavaş yavaş kan kaybediyorlar. Ve hal böyle olunca sadece ticari anlamda değil, buradaki esnaf anlamında da önemli bir takım erozyonlar ortaya çıkıyor. Şimdi dilerseniz bu çarşılara eklemlenen hanların en güzeli Zincirli Han'a gidelim ve yakından bakalım.

Kapalı Çarşı'nın etrafında ona eklemlenmiş onlarca han var. Onlar içinde de en sağlam kalmış ve karakterini koruyan Zincirli Han'dayız. Bu hanlarda mesleklere göre satış veya üretim yapılırdı. Baktığımızda isminden orada ne yapıldığını anlamamız mümkün. Örneğin Cebeci Han dendiğinde demek ki silah yapılan bir mekandayız. Sarraf Han, kuyumcuların olduğu han gibi okumak mümkün. Ancak Zincirli Han isminden pek bir şey üretemiyorsunuz. İsminin kaynağı da çok belli değil. Anadolu'da ve İstanbul'da bu adla anılan pek çok han mevcut. Muhtemeldir ki kapıları belki de büyük zincirlerle kapanıyordu. Ya da suların tahliye edilebilmesi için, yağmur sularının tahliye edilebilmesi için belki de aşağıya kadar suyun şapırdamadan ya da etrafa sıçramadan akabilmesi için konulan zincirlerden de bu adı almış olabilir. Adı her ne olursa olsun burası en sağlam ve en iyi kendini korumuş hanların başında geliyor. Özellikle zemini. Gördüğünüz gibi Arnavut kaldırımı denilen bir zemin var burada. Geleneksel Osmanlı'da, eski İstanbul'da sokaklar da bu şekildeydi. Ve bunlar çevre dostu sokaklardı. Neden? Çünkü yağmur suları aralarından sızar ve toprağa karışır. Böylece hem sel yapmayı, diğer semtlere suyun artarak gitmesini engeller, hem de suyun toprağa karışması sağlanırdı. Tabii ki böyle sokaklar pek kalmadı. Ama burası bu geleneksel zemin yapısını hala muhafaza ediyor. Hanlar ve kervansaraylar. Her ikisi de aynı işlevi taşıyor olsa da ikisini birbirinden ayıran şey şudur. Kervansaraylar menzildedir, şehirler arasındadır ve kervanların konakladığı yerdir. Hanlar ise daha çok bu malların nihai ulaştığı yer olup satışların yapıldığı noktadır. Peki bu kadar çok han ve kapalı çarşı neden burada? Çünkü buradan hemen denize doğru indiğinizde Eminönü tarafında limanla karşılaşırsınız. Ve bu liman malların geldiği yerdir. Buradan gelen mallar Mercan Yokuşu ya da Mahmut Paşa aracılığıyla buradaki çarşıya ve hanlara ulaştırılırdı. Onun için burası Bizans döneminden beri oldum olası çarşıların merkeziydi.

Şu anda çarşının kod olarak en alçak yerindeyiz. İşte bu nedenle de arkamda gördüğünüz yapıya Çukur Kule ya da Çukur Muhallebici adı verilmiş. Burası aslında çarşı yapılmadan önce de var olan bir yapı. Bu şeklinde miydi bilinmez. Ancak burası oldum olası Mahmut Paşa'ya açılan kapı. Yani Bizans döneminde de çarşıların olduğu bölge olduğu için burası çarşının gümrük kontrol noktası olarak işlev görmüş. Daha sonra çarşı yapıldıktan sonra çarşının içinde kalıyor. Ve burası bir dönem tulumbacıların ya da karakolun kullandığı bir yapı. Sonraki dönemlerde ise asıl ününü muhallebici olduktan sonra kazanıyor. Ve bununla ilgili bir de hikaye anlatılıyor. Buraya Mahmut Paşa'ya gelen, çeyiz için gelen gelin, damat ve aile erkanı muhakkak burada bir mola verir ve damadın ısmarladığı muhallebileri yerlermiş. Ve işin ilginç yanı bu muhallebiler kalp şeklindeki kaşıklarla servis edilirmiş. Bu kalp şeklindeki kaşıklar gelinle damadın arasındaki aşkı mı yoksa burada muhallebi ısmarlayarak daha ilk günlerden damadın kaynananın gönlünü kazanmak için yapılan bir jest mi olduğu tartışılır. Şimdi buradan çarşının en dar sokağından geçerek Bedesten'e gidiyoruz.

Kapalı Çarşı'nın çekirdeğini oluşturan ilk yapı Cevahir Bedesteni. 1461 yılında Ayasofya'ya gelir getirsin diye Fatih Sultan Mehmet tarafından inşa ediliyor. 1520'lere gelindiğimizde ise içinde bulunduğum Sandal Bedesteni inşa ediliyor. Ve ikisi aslında birbirinden biraz aralıklı, biraz mesafe var. Ama süreç içinde ikisinin arası dolduğu gibi çevreye de pek çok dükkan ve han eklemlenerek işte Kapalı Çarşı bugünkü halini alıyor. Dediğim gibi her iki bedesten çarşının çekirdeğini oluşturuyor. Buraya her ne kadar bedesten diye olsak da orijinali bezisten. Yani bezlerin saklandığı yer. Geçmişte iki önemli malzeme var ki çok değerli. Bir tanesi mücevherler, bir de kumaşlar tabii ki. Bunun için iki bedestenin adlarından bunları anlamamız mümkün. Cevahir mücevher demek. Sandal ise bir tür kumaş. Pamuklu ve ipekliden yapılan bir tür kumaşın adı. Hal böyle olunca da işte buraya bir kumaşın adı verilmiş ve burası oldum olası değerli kumaşların depolandığı bir yer haline gelmiş. Sadece depolama değil, satış da burada yapılıyor. Ayrıca iki bedestenin bir işlevi daha var. O dönemin bankaları, pek çok kişi değerli evraklarını, paralarını buradaki esnafa emanet ediyorlar ve burada saklanıyor. Çünkü dört tarafı kalın duvarlarla inşa edilmiş, hakikaten kale gibi yapılar bunlar. Ve Evliya Çelebi şehirleri ikiye ayırıyor. Bedestenli şehirler, bedestensiz şehirler. Bedesten varsa bir şehirde diyor, orası uluslararası ticaret yapıyordur. İşte Bursa, Trabzon, Edirne ve İstanbul. Bunlar uluslararası ticaret yapan şehirler. Böyle baktığımızda bedestenlerden şehrin ticari geçmişini de okumamız mümkün. Burada ve Cevahir Bedesteni'nde bütün bu ticaretin yanında, kumaş, mücevher ticaretinin yanında bir ticaret daha yapılmış. O da köle ticareti, esir ticareti. Uzun yıllar burada yapılmış. Ancak daha sonra

hemen çarşının Nuri Osmaniye tarafına bir han inşa edilmiş. Esir Han. İşte bu han artık ticaretin yapıldığı yer haline gelmiş. Ta ki 19. yüzyıla kadar. Ve orada çok iyi bildiğimiz bir Rus yazarın dedesi de köle olarak satılmış.

Bizans döneminden beri bu bölgede Eminönü'nden Beyazıt'a kadar olan bölgede çarşılar, pazarlar, hanlar zaten varmış. Demem o ki ne Kapalı Çarşı ne de Mahmut Paşa Osmanlı döneminde oluşmuş yerler değil. Bir mirasın, bir geleneğin devamıdır. Ve işte bu hanlarda pek çok mal alıp satılırken alıp satılan bir şey de insandı. Yani köle ticaretiydi. Ancak Bizans döneminde bu açık pazarlarda yapılıyordu. Nitekim fetihten sonra Fatih Sultan Mehmet atıyla bu bölgeden geçerken atının ürküttüğü kalabalık bir an böyle bir karışır ve o karmaşada atıyla bir anneyle bir çocuğunu, köle olan bir anneyle çocuğunu ezip öldürdüğü rivayet edilir. İşte bu rivayetten sonra Fatih emir verir ve artık açıkta değil kapalı bir alanda bu ticaretin yapılmasını söyler. Ve nitekim sonrasında Cevahir Bedesteni'nde bu işler yürütülmeye devam edilir. Cevahir Bedesteni'nde köle ticareti yapılmaya başlanır. Şu anda içinde bulunduğum bölge yani tavuk pazarı olarak anılan Kapalı Çarşı ile Nuri Osmaniye arasındaki bölgede bir han inşa edilir. Bu han bugün yerinde yok ama ismi Esirhan'dı. Ve Evliya Çelebi onu 300 odalı büyük bir han diye tarif eder. İşte burada bu ticaret yürütülmeye devam edilir. Ve en önemlisi burada az önce de söylediğim gibi ünlü bir yazarın dedesi alıp satılan köleler arasındadır. O yazar Alexander Pushkin'dir. 1704 yılında işte dedesi bu handa bir Rus diplomata satılmıştır. Peki nereden gelmiştir dedesi? Bugünkü Kamerun'dan alınmış ve henüz 6-7 yaşındayken İstanbul'a getirilmiş ve köle tacirleri tarafından satışa sunulmuştur. Hatta bir dönem padişahın sarayında da bir yıl boyunca hizmet ettiği rivayetler arasındadır. Daha sonra 1704 yılında dediğim gibi bir Rus diplomat onu alır ve Çar Büyük Petro'ya hediye eder. Çok akıllı bir çocuktur. İyi yetiştirir kendini ve Çar onu evlatlık edinir. İyi eğitim alır, bir diplomat olur, iyi bir asker olur. Ve evlendikten sonra da 10 çocuğu olur. İşte o çocuklarından olan torunlarından biri Alexander Pushkin'dir. Ve Pushkin yıllar sonra dedesini rol model olarak bir kitap yazar. O da Çar Petro'nun Afrikalısı adını taşımaktadır.

Nuri Osmaniye Camisi'nin içindeyiz. İstanbul'un ve Osmanlı İmparatorluğu'nun en iyi Türk barok tarzında yapılmış örneklerinin başında geliyor. Bunun tabii bir takım sebepleri var ama önce biraz tarihine bakmak lazım. 1748 yılında 1. Mahmut başlıyor buranın inşaatına. Ancak vefat edince inşaata yerine tahta geçen 3. Osman devam ediyor. Ve işte 3. Osman, 1. Mahmut'un başlattığı bu inşaata kendi ismini veriyor. Nuri Osmaniye. Aslında bu Osmaniye ismi iki tarafa da gönderme yapıyor. Görünüşte Osmanlı'nın ışığı gibi görünse de aslında 3. Osman kendi adına gönderme yapar. Nuri Osmaniye, Osman'ın ışığı anlamındadır. Ve 1755 yılında bina tamamlanır. Simeon Usta, Simeon Kalfa'da denilen bir mimarın yaptığı söylenceler arasındadır. Ve işte dönem itibariyle batılılaşma dönemidir ve Batı'nın o dönemdeki revaçta olan tarzı barok fazlasıyla buraya etki yapmıştır. Ancak baroğu alıp yeniden yorumlamıştır Türk mimarları ve işte buna Türk

Baro adı verilir. Buraya da baktığımızda klasik Osmanlı o kemerlerini ya da bağlantılarını görmüyoruz. Ne görüyoruz? Düz kemerin yanına esler ve C'ler eklenmiş ve özellikle de vitraylarla öne çıkan bir yapı görüyoruz. Ve hem dış cephesinde hem içeride fazlasıyla bu dalgalanmaları gördüğümüz için hareketli bir mimari ortaya çıkıyor. İşte buna Türk Baroğu adını veriyoruz. Vitraylara baktığınızda biraz kilise çağrışımı yapsa da bunun haricinde bir şey daha bize bunun böyle olduğunu düşündürtebiliyor. Bir kilise formu olduğunu düşündürtebiliyor. Vitrayların dışında mihrabın içe doğru yaptığı kaviz bir kilise apsisini anımsatıyor. Ama bütün bunların yanında bu caminin diğerlerinde olmayan bir özelliği daha var. İşte o C'yi alıp nereye koymuşlar biliyor musunuz? Caminin avlusuna. Normalde Osmanlı camileri avluları kare ya da dikdörtgen planlıdır. Ve bu o kareyi bir C ile bir yarım A ile kapatan tek örnektir. İşte dediğim gibi Türk Baroğu dediğimiz işte tam da böyle bir şeydir. Var olan klasik Osmanlı mimari tarzına yaptığı barok etkilerle, eklemelerle Türk Baroğu ortaya çıkarılmıştır. Gelelim 3. Osman'a. 3. Osman çok enteresan bir şahsiyet. Dilerseniz onu dışarıda anlatmaya devam edeyim.

Üçüncü Osman 51 yıl boyunca Şimşirlik Dairesi'nde kalmış. Şimşirlik Dairesi tahta çıkanların diğer kardeşlerini ya da diğer şehzadeleri tuttukları dairenin adıdır. Ve o bir rekortmendir. Yani 51 yıl boyunca orada kalmış ve en uzun süre Şimşirlik Dairesi'nde kalan padişah olmuştur. Daha sonra 1. Mahmut'un yerine tahta geçer. Yaklaşık 3 yıl kalır tahta. Hakkında pek çok rivayet vardır. Müzikten nefret ettiği gibi. Hatta sarayda cariyeler onun geldiğini duysun diye çivili ayakkabılarla dolaştığı rivayetler arasındadır. Oysa rüşvetten nefret eden ve tevazuu çok yüksek bir padişah olduğu da söylenir. Hatta bir takım yasaklar da getirmiştir. Örneğin İstanbul'a giriş çıkış onun döneminde kontrol altına alınmıştır. Neredeyse bir pasaport sistemi uygulanmıştır giren çıkanlar için. Onun haricinde kadınların giyim kuşamlarıyla ilgili pek çok da yasak yine onun döneminde gelmiştir. Bu camiyi dediğim gibi 1. Mahmut inşaatına başlıyor. Ancak vefat edince 3. Osman inşaata devam ediyor. Ancak kendi adına kaydettirebilmesi için fetva alıyor Şeyhülislam'dan. Neden? Çünkü burada henüz bir namaz kılınmadı. Onun için burası Osmanlı mülkü sayıldığı için kendi üstüne alma şansı var. Ve bunu kullanıyor ve kendi adına burayı alıyor. Ve onun vasiyetleri arasında tıpkı 1. Mahmut gibi buraya gömülmek vardır. Ancak 1. Mahmut vefat ettiğinde cami tamamlanamadığı için bir başka yere defnedilmiştir. Defnedildiği yer Eminönü'ndeki Valide Turhan Sultan Türbesi'dir. Ve aynı akıbeti 3. Osman da yaşar. 3. Osman vefat ettiğinde cami tamamlanmıştır. Ancak ne hikmetse ondan sonra tahta çıkan padişah buraya gömülmesine izin vermez. Onu da aynı yere abisinin yani 1. Mahmut'un yanına defnettirir. Ve böylece her iki padişah da buraya gömülememiştir.

Mahmut Paşa semtine adını veren Mahmut Paşa Külliyesi'nin hemen önündeyim. Burayı yaptıran fetih sonrasının en önemli sadrazamlarından biri olan Mahmut Paşa. Kendisi veli sıfatıyla anılır. Enderun'da yetişmiştir. Çok basiretli bir devlet adamıdır. Ancak umulmadık bir şekilde idam edilir. Hem de Fatih Sultan Mehmet tarafından. Olay tarihi kayıtlarda çeşitli şekillerde anlatılmakta. Özellikle Fatih'in oğlu Şehzade Mustafa çok az bilinen oğullarından biridir. Ve onunla arası pek iyi değildir. Bir takım problemler yaşamıştır. Kısacası Mustafa'yı çok sevmemektedir Mahmut Paşa. Nitekim zamansız bir şekilde Mustafa vefat edip bu dünyadan ayrıldıktan sonra cenazesine matem elbisesi, matem rengi olan siyah elbise yerine beyaz elbiseyle katılır. Buna Fatih Sultan Mehmet çok kızar. Bu zaten onun sonunu hazırlayan en önemli unsurlardan biridir. 1474 yılında Fatih'in emriyle idam edilir. Dedim ya, halk tarafından çok sevilmektedir. Bu nedenle de Fatih Sultan Mehmet onun cenazesine matem elbiseleri giyerek katılır. Çünkü halkın tepkisinden çekinmektedir. Daha sonra külliyesinin arkasındaki türbesine defnedilir. İşte bu külliye saraya dilekçe vermek isteyenlerin önemli ziyaret noktalarından biridir. Saraya verilecek dilekçe bir gece önceden onun türbesine konur. Ve o türbede bir gece kalır. Çünkü o ebedi sadrazamdır. Önce onun onayının alınması gerekir. Daha sonra buradan alınan dilekçeler saraya sunulur. Ve halk inanır ki önce Mahmut Paşa tarafından onaylanmalıdır dilekçeler. Ve daha sonra bu dilekçeler saraya sunulur. Ve böylece ebedi sadrazamın da onayı alınmış olur.

Şu anda Çemberlitaş'ın hemen önündeyim. Tabii bu ona bizim verdiğimiz isim. Orijinal ismi Konstantin Sütun. 11 Mayıs 330 yılında İstanbul'un resmi doğum günü. İşte öncesinde Konstantin şehri yeniden kurguluyor ve daha önce mezar alanı olan bu bölgeye büyük bir forum, meydan inşa ettiriyor. Adına da Konstantin Forumu diyor. Ortaya da büyük bir taş dikiyor. Rengi porfir, yani imparatorların mor rengini çağrıştıran bu sütunun ismi Konstantin Sütunu. Üstüne de kendi heykelini koyduruyor Konstantin. Ancak enteresan bir takım detaylar var. Örneğin başında bir taç var. Bu güneş tanrısı Helios'un, Apollo'nun güneş ışınlarını sembolize ediyor. Çıkan ışınlar ise 7 tane. Bu da Hazreti İsa'nın çarmıha gerildiği 7 tane çividen esinlenerek yapılmış. Ya da onun olduğu söyleniyor. Bunlar tabii ki rivayet. Ama bir de elinde bir küre tutuyor. Üstüne de haç var. İşte gördüğünüz gibi Hristiyanlıkla paganizmin bütün sembollerini bünyesinde toplamış. Çünkü henüz Hristiyanlık resmi din değil, paganizmle Hristiyanlık birlikte yürüyorlar. Bu nedenle de işte böyle bir yola sapmış Konstantin. Her iki inanca da selam göndermiş. Aradan geçen yıllar boyunca pek çok kez yıkılmış, yapılmış, üstündeki imparator heykelleri değişime uğranmış. Ancak bir dönemde üstüne bir haç dikilmiş. Bu nedenle de Haçlı Sütun adı verilmiş. Ve bir inanç ortaya çıkmış. Özellikle fetih döneminde bu iyice yaygınlaşmış. Şuna inanıyorlarmış. Fetih sırasında gelen Türkler en fazla buraya kadar gelebilecekler. Buraya geldiklerinde Hazreti İsa yeryüzüne inecek ve bir adama bir kılıç verecek. Ve o Türklerin buraya girişini, İstanbul'a girişini

engelleyecekler. Ancak tabii ki bu olmamış ve 1453 yılında şehir Türkler tarafından alınmış. Tabii ki böylesi bir yer rivayetlere çok müsait, söylencelere çok müsait. Sadece bu değil. Asıl önemlisi çemberli taşın altındaki bir odada kutsal emanetlerin olduğu rivayeti çok yaygınlaşmış. Tabii ki bunun bir sebebi var. Bulunduğumuz alan geçmişte mezar alanı. Çünkü şehrin surları buraya kadar geliyor. İşte Konstantin o surları yıkıyor ve şehri Aksaray'a kadar genişletiyor. Ve genişlettikten sonra da bu meydanın altında kalıyor mezar odaları. 5-6 metre altta hala mezar odaları olduğu biliniyor. Buradan yola çıkarak da bu tip söylenceler ortaya çıkmış. Ancak sadece buradaki mezar alanı değil bu söylencelerin sebebi. Asıl önemlisi Konstantin'in annesi Elena. Onu Kudüs'e yolluyor Konstantin. Ve oradan pek çok kutsal emaneti alıp İstanbul'a getiriyor. İşte söylencelerin kaynağı da buradan başlıyor.

324 yılındayız milattan sonra. Konstantin annesi Elena'yı Kudüs'e gönderir. Orada Hazreti İsa'ya ait olduğu mezar odalarını açtırır Elena. Ve oradan kutsal toprak, Hazreti İsa'nın çarmıha gerildiği çiviler ve yedi kollu Şam'dan gibi ve en önemlisi de kutsal kadeh gibi pek çok relik yani kutsal emaneti oradan alır İstanbul'a getirir. Ve rivayet odur ki işte bu kaidenin altındaki bir odaya bunlar konur. Tabii ki bir o dönemdeki kaynaklarda geçiyor. Ama asıl önemlisi Osmanlı'da bu inanış devam ediyor. 1670 yılındayız. Ve Hezerfen Hüseyin Çelebi dünya tarihiyle ilgili bir kitap yazıyor. Bakın o kitapta burayı ve o dönemi nasıl anlatıyor. İmparator Konstantin miladın 329 senesinde tavuk pazarında vaki olan kırmızı dikili taşı oraya koydu. Bu taşın oraya konmasının sebebi şudur. Validesi Helena Kudüs-ü Şerif ziyaretinde bir kilise bina eyledi. Hristiyanların itikadınca Yahudilerin Hazreti İsa'yı üzerine gerdikleri haçı ve eline ve ayağına vurdukları çivileri ve bazı mucizelere ait eserleri oradan alıp Konstantin'e hediye getirdi. O da alıp hazinesinde sakladı. Sonra zaman ile hatırına geldi ki bizden sonra gelenler bu mübarek eserlerin kadrini bilmeyip saygıda kusur ederler. Yahut saklamayıp yabana atarlar. Büyük günah olan emreyledi ki yerin altında taştan ve sağlam bir hücra bina edip o hücrenin içine bu kutsal emanetleri koyup saklayalım. Sonra üzerine hala mevcut olan kırmızı taşı alamet için koydu. Alamet için kodu yazıyor Hüseyin Çelebi. Tabii ki Osmanlı döneminde başlayan bu ilgi sonraki dönemlerde de devam eder. Hatta Cumhuriyet döneminde bile hala bununla ilgili yazılar çıkmaktadır. Öyle ki Atatürk'ün bile arkeologları görevlendirip bunun altında bir takım araştırmalar yaptırdığı söylenceler içindedir. Ve sadece buraya özgü değil, Vatikan'dan bir grup rahibin geldiği ve bir zamanlar bunun hemen karşısında olan Elçihan'da konaklayıp oradan tünel açarak alttaki odayı bulmaya çalıştıkları yine söylenceler arasındadır. Ve nitekim bu adamlar yakalanır ve sınır dışı edilirler. İşte böylesi önemli bir taşın önündeyim aslında. Evliya Çelebi ise bu taşla ilgili bakın ne diyor. Hazreti Muhammed'in, Hazreti Peygamber'in doğduğu gece bu taş yıkılmıştır diyor. Kısacası demek istediği şudur. Hak geldi, batıl zail oldu.

Evet, bir programın daha sonuna geldik. Kapalı Çarşı'dan başlayan gezimiz Nuri Osmaniye, Mahmut Paşa ve Çemberlitaş'a kadar devam etti. Tabii yine rivayetler, söylenceler, efsaneler bizlere eşlik etti. Bir başka programda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.

0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
1: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
2: Ay bunu da dök dur, köpüğü sönüp gidiyor.
1: O zaman

0: konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Beyri yıkar geçer.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
4: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Active Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
5: Beni seviyorsan her şeyi göze almalısın. Kendini de bizleri de yakma Turgut. Vazgeç, ne olur.
6: Yapma babacığım, alma o paraları.
7: Buranı gördüm ama kim olduğunu ispat edemiyorum size.
5: Beni elde etmek için çalmış olacak.
8: Kendini harap etmekle değişmez bir şey. Bir kazadır oldu. Kızını düşünmen lazım.
9: Polisin servetinin menbaının nereden geldiğini öğrenmesi hoşuna gitmez sanırım.
10: Yılmaz avukat çıkar çıkmaz iş bulmuş anneciğim.
5: Rahmetli babacığın da görseydi avukat cübbesiyle seni.
6: Hoş geldin.
11: Hoş bulduk. Tanıştırayım nişanlım.
6: Memnun oldum.
12: Yıllardır gözümün yaşı oldunuz Fatma. Hep sizleri sayıkladım.
5: Kızım hasta. Hem de ümitsiz şekilde hasta. Onu kaybetmekten korkuyorum.
11: Annem seni çok beğenmiş. Zaten şüphem yoktu ya.
5: Baba katilinin kızını bırakıp ölüm döşeğindeki yavruma döneceksin. Değil mi?
13: Hancı bugün 13.45'te TV4'te.
14: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
15: Yaşanacaksa yaşanacak.
16: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
15: Yaşanacaksa yaşanacak.
17: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
18: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemez. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
18: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni magnum.com.tr ya da Algida'yla kazandan gönder, çekili

0: 4 arkadaşımızla birlikte.
1: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
0: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
1: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
0: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
2: Ben.
3: Botanik,
2: abacus,
1: kasa,
2: marul,
1: kumbara.
0: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
4: Süper kumbara!
5: Süper kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
6: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
7: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
11: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi, derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
2: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
3: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Her zorlukta güçlenerek.

0: Yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
1: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
2: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
3: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
4: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
5: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
6: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
7: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
8: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
9: Sürdürülebilir hayat her pazar 13'te TV4'te.
10: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Serum boyaya hazırlar, saç boyası yıpranmaya karşı korur ve bakım maskesiz saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Creme Supreme, her sen için.
11: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
12: Platin, Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin, Eylül sayısı tüm bayilerde.
1: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
13: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
14: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
0: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki,

0: tam güç hijyen.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
2: Yaşanacaksa, yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacaksa, yaşanacak. Schwarzkopf Liss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
4: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pots'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.

0: Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'ya hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Merhaba, ben Betül Balta, 10 yaşındayım. 6. sınıfta okuyorum. Hobilerim resim çizmek, voleybol oynamak, dans etmeyi çok severim. Bu programı sürekli takip ediyordum ve hoşuma gittiği için katılmak istedim. Takım arkadaşlarıma da buradan başarılar diliyorum.
2: Merhabalar, ben Adan Serdar Bekoğlu. 6. sınıf öğrencisiyim ve 10 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. İleride bilim insanı olup tıp alanında büyük buluşlar yapmak istiyorum. Hobilerim keman çalmak ve yüzmek. Ayrıca kitap okumayı da çok seviyorum. Bundan dolayı da kelime dağarcığımın çok iyi olduğuna inanıyorum. Annem beni küçüklüğümden beri bir bilgi yarışmasına sokmak istiyordu. Ben de bu yarışmaya hem annemi mutlu etmek için hem de bunun bir fırsat olduğuna inanarak katılmak istiyorum. Umarım seçilenler arasında olurum. Diğer yarışmacılara başarılar diliyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.
3: Merhaba, ben Mert Gülseren. 10 yaşındayım. 6. sınıfa gidiyorum. Hobilerim gitar çalmak, basketbol oynamak ve bulmaca çözmeyi de seviyorum. Ailemle Süper Kumbara izlemeyi seviyorum. Ayrıca diğer yarışmacı arkadaşlarıma da başarılar diliyorum.
4: Merhabalar, ben Orhan İtabar Rojim. 10 yaşındayım, 6. sınıf öğrencisiyim. Hobilerim futbol oynamak, bilardo oynamak, kitap okumak. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum.
0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de her zaman olduğu gibi Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün bir numaralı masada Mert'i misafir ediyoruz. İki numaralı masada Betül var. Üç numaralı masada İlteber ve dört numaralı masada da Hazal. Nasılsınız arkadaşlar?
5: İyiyiz.
0: Şahanesiniz, sesiniz çok iyi geliyor. O zaman Mert'im seninle başlayalım. Hoş geldin.
6: Merhaba
0: tekrar.
6: Ben Mert Gülseren. 10 yaşındayım. Hobilerim gitar çalmak, basketbol oynamak, bulmaca yapmayı da seviyorum.
0: Gitar çalmak dedin, dijital müzikle ilgileniyormuşsun. Dijital müzikten biraz bize bahsedebilir misin Mert'cim?
6: Ya dijital müzik daha doğru böyle bir fonun şeyini fonda... Ben kendim gitar çalıyorum, onu ekliyorum.
0: Peki devamında da aslında gelecekte de bilim insanı olmak istiyorsun, doğru mu? Mühendis
6: yani,
0: mi yoksa?
6: Mühendis.
0: Mühendis olmak istiyorsun. Ne mühendis olacaksın?
6: Bilgisayar mühendisi olmaya çalışıyorum.
0: Bilgisayar mühendisi. Nasıl karar verdin?
6: Ya bilgisayarı sevdiğimden dolayı işte teknoloji falan, o yüzden...
0: Müziği de biraz içine kattın. Harikasın. Teşekkür ediyoruz sana Mert'cim. Başarılar diliyoruz ve Betül'cüğüm hoş geldin.
7: Hoş bulduk. Ben Betül Balta, 10 yaşındayım, 6. sınıfta okuyorum. Hobilerim voleybol oynamak, paten sürmek ve resim çizmeyi çok severim. Büyüyünce moda tasarımı veya grafik tasarımcısı olmak istiyorum.
0: Resim çizme yeteneğin de zaten değil mi? Var ve aslında bunu bir şekilde mesleğine taşımak istiyorsun ileride.
7: Evet.
0: Sana da teşekkür ediyorum.

0: özledim. İltaber, hoş geldin.
1: Merhabalar, ben Orhan İltaber Roşkin'in 6. sınıf öğrencisiyim. 10 yaşındayım. Hobilerim futbol oynamak, bilardo oynamak, kitap okumak. Ekip arkadaşlarıma başarılar dilerim.
0: Aynı zamanda kitap okumak ve hikayeler yazmak da var mı?
1: Ya biraz var evet.
0: Biraz var. Peki sen ne olmak istiyorsun ileride?
1: Ya, bilim insanı düşünüyorum.
0: Bilim insanı olmak istiyorsun. Şahanesin İltaber'cim. Sana da teşekkür ediyoruz. Ve Hazal'cim hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Merhabalar, ben Hazal Sehra Bekoğlu. 6. sınıfta okuyorum. 10 yaşındayım. Hobilerim keman çalmak, yüzmek ve kitap okumak. İleride bilim insanı olmak istiyorum.
0: Harikasınız arkadaşlar. Bütün hayalleriniz gerçek olsun. Bu arada birbirinize çok yakın hobileriniz var ve aslında meslek seçimleriniz de birbirine çok yakın. Değil mi? İşte yazar olmak isteyen, hikaye yazmak isteyenler var ve yazanlar var. Bilim insanı olmak isteyenler var aramızda. O yüzden ben bugün çok iyi bir ekip olacağınıza inanıyorum. Başlayalım mı artık?
2: Evet.
3: Evet.
0: Hadi bakalım başlayalım. O zaman Mert için gelsin harf tablomuz.
4: Bursa'nın B'si.
0: Bursa'nın B'si 70 puan değerinde ve bilmecelerden geliyor sorumuz. Yer altında yuvası var, fırça gibi dikeni var. Bilmecesinin cevabıdır. Süremiz başladı.
4: Yer altında yuvası olan... kirpi...
0: Aslında güzel bir yerden bir tahmin yürüttü.
1: Köstebek.
0: Katılıyor musun İltaber'e Mert?
4: Evet.
0: Katılıyor. O zaman bu ekip kumbaramıza 70 puan ekler mi görelim? İltaber. İltaber ben daha görelim derken senin eller böyle havaya kalktı. Demek ki çok emindin cevabından.
4: Ben dikenden köstebeğe gittim.
0: Sen kirpiye gittin evet. Dikenden dolayı ama böyle dedin işte hani yerin altında falan oradan bir ekip çalışması oldu. Güzel de oldu arkadaşlar. Kutluyorum sizi ve çok tatlı değil mi? Çok tatlı evet. Bir görselimiz var yanımızda ve Betül'le devam ediyoruz.
5: Babam İsa'nın iyisi.
0: İsa Bey'in iyisi 30 puan değerinde ve eşyalardan geliyor sorumuz. Özellikle yazın kullanılan kumaştan yapılmış örtüdür. Süremiz başladı. Betül düşündü, taşındı, kararını verdi. Peki cevap doğru mu görelim? Bravo! Ekip çok iyi gidiyor arkadaşlar. İltaber'le devam ediyoruz.
1: Malatya'nın M'si.
0: Malatya'nın M'si 60 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. Uykulu, sıkıntılı veya yorgunken ağzı genişçe açarak soluk alıp vermektir. Süremiz başladı.
1: Solumak.
0: Solumak dedi İltaber. Görelim doğru mu cevabımız? Hazal?
2: Bence esnemek.
0: Sence esnemek. Herkes katılıyor mu Hazal'a?
4: Evet.
0: Evet. İltaber de böyle bir aa dedi son anda aklına geldi. Görelim doğru mu? Bravo! Arkadaşlar, TÜBİTAK'tan aldığımız bir bilgiyi sizinle paylaşmak istiyorum. Esneme aynı zamanda bulaşıcıdır. Başka birinin esnediğine tanık olmak ya da esneme hakkında bir şeyler okumak esnemeyi tetikleyebiliyor. Hep olmuyor mu arkadaşlar hepimizde evet. Değil mi? Şimdi böyle bahsederken bile ben zor tutuyorum kendimi esnememek için. Esnemenin bulaşıcı olmasının empati duygusuyla ilişkili olduğu düşünülüyor. Beyin görüntüleme yöntemleriyle yapılan incelemeler bulaşıcı esneme esnasında beyinde insanların kendi duygularının ve başka insanların duygularının değerlendirildiği bölgenin etkin olduğunu gösterdi. Çok enteresan bir bilgi gerçekten. Bunu da sizinle paylaşmış oldum ve Hazal'la devam ediyoruz.
2: Annem Suna'nın sesi.
0: Suna Hanım'ın sesi 60 puan değerinde ve yemeklerden geliyor sorumuz. Genellikle patlıcanın ufak parçalar halinde doğranıp kuşbaşı et veya kıyma ile pişirildiği yemektir. Süremiz başladı.

0: görelim. Bravo İlkemer. Arkadaşlar harikasınız. Nasıl yemeklerle aranız? İyi midir? İyi, yemek iyi. Yapamam. İlkemer nereden bildin musakkayı bir an böyle bir harfte?
1: Annemin en sevdiği yemeklerden bir tanesi.
0: Annenin en sevdiği yemeklerden. Ailelerimiz de burada. Efendim hoş geldiniz. Oradan el sallıyor anneciğim. Bak demek ki annenin en sevdiği yemek sana da burada şans getirdi. Ve Mert'le devam ediyoruz.
1: Adana'nın ağası.
0: Adana'nın ağası 30 puan değerinde ve spordan geliyor sorumuz. Spor organizasyonlarında başarı kazanan takımlara verilen ödül nesnesidir. Süremiz başladı.
1: Kupa.
0: Mert'ten gelen bu hızlı cevapla. Acaba kumbaramız 30 puan ekler miyiz? Harikasınız. Betül'le devam ediyoruz.
1: Kardeşim Elif'in E'si.
0: Elif'in E'si zaman birimlerinden geliyor sorumuz. Saniyenin 1/60'ı olan zaman birimidir. Süremiz başladı.

0: ekip çalışması?
1: Salise.
0: Salise mi doğru cevabımız, görelim. İlteber çok tatlısın. İlteber arkadaşlar cevaplarından o kadar emin ki, değil mi? Böyle İlteber kendisi cevap veriyor ama hemen alkışlamak için de kendisine eller hazırda oluyor. Kutluyorum seni İlteber'cim ve İlteber'le devam ediyoruz.
1: Trabzon'un T'si.
0: Trabzon'un T'si 70 puan değerinde ve kitaplardan geliyor sorumuz.
1: Güzel.
0: Sen çok seviyordun kitapları. Evet. Yardımcısı Sancho Panza'yla yel değirmenlerine savaş açan karakterdir.
1: Don Kişot.
0: Süremiz başladı.
1: Don Kişot, pardon, özür dilerim.
0: Ne demek İlteber'cim? Bana kuliste dedin ki Yeliz abla ben kitapları çok seviyorum. Kitap okumayı çok seviyorum. Cevabımız doğru mu görelim? Yine İlteber emindi cevabından. Kutluyoruz seni ve Hazal'la devam ediyoruz.
2: Kahramanmaraş'ın K'si.
0: Kahramanmaraş'ın K'si 40 puan değerinde ve bitkilerden geliyor sorumuz. Bazı bitkilerde bulunan sert, sivri uçlu, batıcı çıkıntıdır. Süremiz başladı.
2: Diken. Diken.
0: Doğruysa cevabımız. Hazal 40 puanı kumbaramıza ekler mi? Şahanesiniz. Mert için geliyor harf tablomuz.
3: Ümraniye'nin Ü'sü.
0: Ümraniye'nin Ü'sü 50 puan değerinde ve eş anlamlardan geliyor sorumuz. Seçkin kelimesinin eş anlamlısıdır. Süremiz başladı.

0: Neredeydi ekip çalışması? Ekip az önce bana dedi ki Yeliz abla biz çok iyi bir ekip olduk. Değil mi? Öncesinde tanıştık. Harikayız. Hadi bakalım bu ekip güzel çalışma yapsın. Seçkin kelimesinin de eş anlamlısı. Açalım bir kutu. Dudaklar oynamaya başladı arkadaşlar. Fikirler var. Hazal da sanki orada bir şeyler dolduruyor. Ha Hazal?
1: Azıcık sanki dilimin ucunda gibi şu an.
2: Bence bir kutu daha açalım.
1: Evet.
2: Zor çünkü.
0: Zor mu geldi? Bir kutu daha açalım. Biraz düşünelim arkadaşlar. Daha 32 saniyemiz var. Mert?
1: Mühide.
0: Mühide mi cevabımız görelim? Ne olabilir? Seçkin kelimesinin eş anlamlısı. Hadi bir kutu daha açalım. İlteber?
1: Güzide.
0: Güzide dedi. Doğru mu cevabımız? Şahanesiniz Hazal, İlteber, Betül ve Mert.

0: Kadın İsmail'a kumbaramıza puanımızı attık ve Betül'le devam ediyoruz.
1: Limonun L'si.
0: Limonun L'si 40 puan değerinde ve enstrümanlardan geliyor sorumuz. Genellikle düğünlerde çalınan bir enstrümandır. Süremiz başladı.

0: Davul.
1: Doğru mu cevabımız görelim? Harikasınız. Şimdi ekipte enstrüman çalanlar da vardı arkadaşlar. Mert'cim sen çalıyorsun.
2: Gitar değil mi? Çalıyorum.
1: Başka? Sen gitar çalıyordun.
3: Ben de keman çalıyorum.
1: Harikasınız. Ekip çok iyi bence arkadaşlar. Şimdi İltaver'le devam ediyoruz. Alalım harf tablomuzu İltaver için.
4: Şanlıurfa'nın şeysi.
1: İki harften Şanlıurfa'nın şeysini seçti ve 40 puan değerinde anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Yeni bir yöntem geliştirme veya icat anlamındaki kelimedir. Süremiz başladı.
4: Buluş.
1: Sen bilim adamı olmak istiyordun İltaber değil mi? Cevabımız doğruysa eğer İltaber kumbaramıza 40 puan ekler mi? Harikasınız. Ve ısınma turunun son harfi Hazal için geliyor.
3: Iğdır'ın ısı.
1: Iğdır'ın ısı 50 puan değerinde ve eğitimden geliyor sorumuz. Toplumun ihtiyaçlarına yönelik düzenlenen, gelişim gösterenlere sertifika verilen sistemdir. Nokta nokta eğitim. Süremiz başladı.

0: Hadi bakalım ekip, düşünelim.
1: Kutu açabilir miyiz?
0: Açacağız. Biraz düşünelim. Hadi bir 10 saniye düşünelim. Daha var zamanımız. Açalım bir kutu. Ne olabilir arkadaşlar? İyice bir soruyu okuyalım hadi. Bir kutu daha açalım. Betül?
1: Saygın.
0: Saygın mı cevabımız?
1: Yaygın.
0: Yaygın mı cevabımız, görelim. İlteber, bu sefer çok emin olmadım.
1: Bu sefer birazcık gidip geldim ama.
0: Evet, bir el çünkü gitmedi biliyorum. Böyle bir gitmedi alkışa doğru. Ama bildin, bravo, kutluyorum sizi. Arkadaşlar,
2: böyle bir şey duymamıştım.
0: Arkadaşlar, bitti bu tur, ne diyorsunuz?
1: Çok hızlı geçti. Puan tablosunu tahmin edelim.
0: Tabii ki tahmin edeceğiz. Şimdi Mert'le başlayalım. Sence kaç puanımız var kumbarada?
1: 550.
0: 550 dedi Mert. Betül?
1: 580.
0: 580. İlteber?
3: 630.
0: 630. Hazal?
4: 520.
0: Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Mert'cim çok yaklaştım. 540 puanımız var ve kalan puanımız da 1960. 2000'lerin altına düştük bile arkadaşlar. Harikasınız. O zaman arkadaşlar şimdi hızlıca artık ikinci tura gidelim mi?
1: Olur.
0: Duyamadım.
5: Olur.
0: O zaman ikinci tura gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane bir ısınma turunun ardından şimdi geldik ikinci turumuza ve arkadaşlarım çok hazır. Görüyorum sizi arkadaşlar, harika gözüküyorsunuz. Hazırız değil mi?
5: Evet.
0: Şahanesiniz. O zaman Mert için geliyor harf tablomuz.
1: Nide'nin N'si.
0: Nide'nin N'si 140 puan değerinde ve nereden geliyor biliyor musun Mert'cim? Atasözleri. Görelim sorumuzu. Zor duruma düşüldüğünde sabretmeyi öğütleyen bir atasözüdür. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması. Atasözlerini sevenler vardı bu ekipte, değil mi? Ben öyle hatırlıyorum.
1: Evet.
0: Kimlerdi onlar Betül? Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Şimdi biraz düşünelim arkadaşlar. Ne olabilir? Zor duruma düşüldüğünde sabretmeyi öğütleyen bir atasözü. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha açalım. 60 saniye. Mert?
2: Kuşu yılan çalar.
0: Efendim?
2: Kuşu yılan...
0: Kuşu yılan çalar mı cevabımız görelim. Ama çalar sanki tam olmadı değil mi Mert'ciğim? Betül seviyordun değil mi atasözlerini? Mert dedi ki bana Yeliz ablacığım atasözleri aslında olmasa benim için daha iyiydi. İlteber senin nasıldı atasözleri?
3: Benim vasat demiştim ben.
0: Hazal'ın da iyi diye hatırlıyorum ben Hazal.
1: Orta.
0: Haydi arkadaşlar bir kutu daha açalım. Bir kutu daha. Son 20 bir kutu daha açalım. Var mı tahmin? Bir kutu daha. İlteber.
3: Başı. Bu benden çıkmaz.
0: Başı devamı yok mu?
3: Bu benden çıkmaz yani.
0: Olmadı.
3: Mert? Başa gelen... Hı.
0: Ne olabilir? Başa gelen...
3: Çok olur.
0: Başa gelen...
3: Çok olur.
0: Çok olur mu doğru cevabımız görelim?
1: Başa gelen çakılır.
0: Çok yaklaştınız arkadaşlar. Başa gelen çakılır mı görelim? Betül.
1: Başa gelen çakılır.
0: Başı gelen çakılır mı görelim? İlteber?
3: Başa gelen çakılır.
0: Başa gelen ne olabilir arkadaşlar? Başa gelen.
3: Çok. Başa
0: gelen ne olabilir?
3: Çok böyle, alır.
0: Hani halatı ne yaparız böyle biz? Halatı tuttuk.
1: Çekeriz.
0: Heh, ne olabilir?
1: Başa
3: çekilir. Çekilir.
0: Hadi kim biliyor? İlteber?
3: Başa gelen çekilir.
0: Görelim. Doğru mu? Harikasınız. Arkadaşlar Hazal, İlteber, Betül, Mert gurur duyuyorum sizinle. Kiminiz korktunuz atasözlerinden, kiminiz dediniz ki ben çok iyiyim. Ama beraber çok iyiydiniz, çok iyi bir ekip oldunuz, kutluyorum sizi.
3: Sanırım 8 kutu açtık biz.
0: Arkadaşlar kaç kutu açtınız ben de sayamadım ama şahaneydiniz. Bence son dakikada da bulduk, harikaydınız. Betül'le devam ediyoruz.
1: Kastamonu'nun K'si.
0: Kastamonu'nun K'si 80 puan değerinde ve giyimden geliyor sorumuz. Genellikle gömleklerde boyun bölgesinin altına takılan aksesuardır. Süremiz başladı.
1: Yaka tokası.
0: Yaka tokası mı doğru cevabımız? İlteber?
3: Yaka takısı.
0: Yaka takısı mı doğru cevabımız görelim? Olmadı. Hadi ekip çalışması. Ne olabilir? Yaklaştık onu söyleyebilirim. Ama ne olabilir? Bir kutu açalım.
1: Yaka ensesi.
0: Yaka?
1: Yaka ensesi.
0: Yaka ensesi mi doğru cevabımız? İkinci kısım sanki olmadı.
3: Yaka kanesi.
0: Yaka?
3: Kanesi. Kanesi.
0: Yaka kanesi mi doğru cevabımız? Mert?
2: Yaka... konusu.
0: Yaka konusu. Yaka konusu mu görelim? Tamam, bir kutu daha.
3: Yaka kınası.
0: Yaka kınası dedi İltaber, doğru mu? Ben bir kutu daha açacağım arkadaşlar. Hadi bir kutu daha açalım. Şimdi fikriniz değişecek.
2: Yaka iğnesi.
0: Yaka iğnesi mi doğru cevabımız? Ailelerimizden de destek alkışı geldi. Teşekkür ediyoruz. Harikasınız ekip. İltaber'le devam ediyoruz. İstanbul'un Fatih ilçesinde çok sayıda dükkanın bulunduğu üstü örtülü tarihi ve turistik yapıdır. Süremiz başladı.
3: Kapalı çarşı.
0: İlteber'den gelen bu hızlı cevapla acaba kumbaramıza 90 puan ekler miyiz görelim? Arkadaşlarım da destekliyor seni, harikasınız. Kapalı çarşıyı görüyoruz arkadaşlar. Ben de çok severim burayı, bu yapıyı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan aldığımız bir bilgiyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Nuri Osmaniye, Mercan ve Beyazıt arasında yer alan Kapalı Çarşı'nın yapımına Fatih Sultan Mehmet döneminde 1460 yılında başlanmış ve Kapalı Çarşı 250 yıllık süreçte gelişerek büyümüştür. Günümüze kadar çeşitli deprem ve yangınlar geçiren çarşı 1894 yılındaki depremde yıkılınca Sultan Abdülhamit döneminde 4 yıl süren bir onarımla bugünkü şeklini almıştır. Hazal'la devam ediyoruz.
1: Samsun'un sesi.
0: Samsun'un sesi 100 puan değerinde ve coğrafyadan geliyor sorumuz. Afrika, Asya ve Avustralya kıtaları arasında yer alan ana denizdir. Süremiz başladı.
1: Hint Okyanusu.
0: Hazal'dan gelen bu hızlı cevapla kumbaramıza 100 puan ekler miyiz? Senin de bir eller gitti geldi arkadaşlar, çok tatlısınız. Süpersiniz ve Mert'le devam ediyoruz.
2: Babam Barış'ın B'si.
0: Barış Bey'in B'si 140 puan değerinde ve teknolojiden geliyor sorumuz. Telefon, tablet, bilgisayar gibi cihazlardaki sesi doğrudan ileten bir araçtır. Süremiz başladı.

0: Hadi ekip çalışması. Açalım bir kutu.
1: Altı bildim ama...
0: Bir kutu daha açalım. Hadi bir kutu daha açalım. Mert?
2: Kablosuz kulaklık.
0: Cevabımız kablosuz kulaklık mı görelim? Harikasınız. Betül için geliyor harf tablomuz.
3: Gamze'nin G'si.
0: Gamze'nin G'si 110 puan değerinde ve eğitimden geliyor sorumuz. Birkaç öğrencinin belirlenen hedef doğrultusunda amaca ulaşmak için oluşturduğu işbirliğidir. Süremiz başladı.

0: Grup çalışması.
1: Doğru mu cevabımız görelim?
2: Harikasınız.
1: İlsefer, senin için geliyor Arif ablamız.
0: Yalova'nın yeğesi.
1: Yalova'nın yeğesi 90 puan değerinde ve oyunculardan gelecek sorumuz. Türk sinemasında Sultan lakabıyla anılan, birçok sevilen filmin başrolünde yer alan kadın oyuncudur. Süremiz başladı.

0: Betül.
1: Hürrem Sultan.
0: Hürrem Sultan mı? Acaba sonda Hürrem Sultan mı cevabımız?
2: Hürrem Saray.
0: Hürrem Saray mı cevabımız? Arkadaşlar, Türk sinemasında Sultan lakabıyla anılan güzel gözlü kim olabilir? Açalım bir harf. Bir harf daha açalım.
1: Türkan Şoray.
0: Türkan Şoray dedi Betül. Görelim doğru mu cevabımız? Sevgili Türkan Şoray'ın fotoğrafı da yanımızda arkadaşlar. Biz onun filmleriyle büyüdük ve çok çok güzel filmlerini izledik. Siz de hala izlemeye devam ediyorsunuz, evet, değil mi? Harika. O yüzden buradan kendisine sevgi ve saygılarımızı da iletelim. Yüzüm nasıl güldü fotoğrafını gördüğümde. Hazal'la devam ediyoruz.
1: Mehmet'in M'si.
0: Mehmet'in M'si 120 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz. Olası hastalıkların erken teşhisi için insanların toplu olarak muayene edilmesine verilen addır. Süremiz başladı.

0: Hadi ekip çalışması. Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım.
1: Ben şahsen ilk kelimenin sağlık olduğunu düşünüyorum.
0: Hazal ekip çalışmasını başlattı arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Bir kutu daha açalım.
1: Sağlık taraması.
0: Doğru mu cevabımız görelim? Sağlıkla başladı. Taramasıyla devam etsin. Bravo ve arkadaşlar ikinci tur da çok hızlı geçmiyor mu?
1: Evet.
0: Kaç soru kaldı bitmesine ikinci soru? Sadece 4 sorumuz kaldı. Mert'le devam ediyoruz.
2: Ali'nin ağası.
0: Ali'nin ağası 80 puan değerinde ve anlam bilgisinden gelecek sorumuz. İsteklendirme, heveslendirme, teşvik anlamlarındaki kelimedir. Süremiz başladı.
2: Ya dilimin ucunda da...
0: Efendim?
2: Dilimin ucunda unuttum.
0: Olmadı grup çalışması. Haydi bakalım. Ne olabilir? Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım.
2: Motivasyon.
0: Doğru mu görelim? Arkadaşlarım da katıldı sana. Çok iyi gidiyoruz ve Betül'le devam ediyoruz.
3: Toka'nın T'si.
0: Toka'nın T'si 80 puan değerinde ve spordan gelecek sorumuz. Yüzerken kolları sırayla üstten ileriye doğru uzatıp suyu arkaya doğru çekme hareketidir. Süremiz başladı.

0: Kulaç atmak.
1: Doğru mu cevabımız görelim? Yine Emin İltaber 80 puanı kumbaraya attık. Şahanesiniz. Ve İltaber'le devam ediyoruz.
0: Kodlayamayacağım çünkü yumuşak ye.
1: Yumuşak ye 90 puan değerinde ve matematikten geliyor sorumuz. Eşit aralıklarla yerleştirilmiş birimlerin bulunduğu yatay bir çizgidir. Süremiz başladı. Hadi ekip çalışması ne olabilir?

0: Açalım bir kutu. Bir kutu daha açalım.
1: Sayı doğrusu.
0: Sayı?
1: Sayı doğrusu.
0: Doğru mu cevabımız görelim? Bravo. Ve son harfimiz Hazal için geliyor.
1: Urfa'nın usu.
0: Urfa'nın O'su 110 puan değerinde ve eş anlamlardan gelecek sorumuz. Alışılandan veya beklenenden fazla olma durumu manasındaki kelime ve eş anlamlısıdır. Süremiz başladı. Alışılandan veya beklenenden fazla olma durumu manasındaki kelime ve eş anlamlısıdır.
1: İkincisi aniden. Ama birincisi ne? Birincisi çokluk olabilir.
2: Çokluk aniden.
0: Çokluk aniden. Görelim doğru mu? Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım.
2: Zorluk beraber. Yok olmuyor.
0: Olmadı mı? Olmadı.
1: Zorluk bereket.
0: Zorluk olabilir. Bereket mi? Görelim. Arkadaşlar okuyalım soruyu bir daha. Alışılandan veya beklenenden fazla olma durumu manasında kelime ve eş anlamlısı. Hazal.
1: Çokluk bereket.
0: Çokluk.
1: Bereket.
0: Çokluk bereket mi? Çokluk. Başka nedir o? Çokluk. Başka?
1: Bolluk bereket.
0: Mert bolluk bereket dedi. Arkadaşları da gülerek ona katılıyor. Doğru mu cevabımız? Harikasınız. Şahanesiniz arkadaşlar. Şimdi tabii ki hemen kumbaraya gideceğiz ama tahminleri alalım Mert.
3: 1350.
0: 1350 Betül.
1: 1040.
0: 1040 İlteber.
2: 1280.
0: 1280 Hazal.
1: 1300.
0: 1300. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikti. Kumbaramızda 1620 puanımız var arkadaşlar. Herkes şaşırdı evet ve hedefimize kalan puan 880. Yani bu demek oluyor ki finalde...
1: 5 soru.
0: İlteber 5 soru dedin. Evet 5 soru cevaplarsak ödül bizim olacak arkadaşlar. Şimdi Mert'cim nasıldı ikinci tur?
3: Yani heyecan
0: gitti
3: yoktu.
0: Artık. Evet artık gitti.
3: O yüzden daha güzeldi. Daha fazla soru cevapladım.
0: Şahanesin Betül'cüğüm.
1: Gene hızlı geçti ama bir zor bir de kolay soruların da gelmesi iyi oldu. Heyecanım da gitti.
0: Çok güzel bir ekip çalışması yaptınız İlteber.
2: Benim için daha durak bir tur geçti. Önceki turlarda daha çok butona falan aktiftim. Bu tur biraz
0: ama
2: daha durak geçti.
0: Ama olayımız neydi arkadaşlar? Butonu çok aktif etmek değil değil mi? Butonda çok aktif olmak değil. Beraberlik ve birlik burada. Beraber bulduğumuzda cevapları çok daha güzel oluyor. O yüzden hepiniz harikasınız. Hazal.
1: Gerçekten çok eğlenceli geçti bu turda aynı olarak. Butonu daha aktif kullandığımı düşünüyorum.
0: Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. O zaman hadi bakalım hızlıca nereye gidiyoruz?
1: Finale.
0: Finale gidiyoruz. Biz finale gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane iki turun ardından şimdi geldik final turumuza. Arkadaşlar final turu için hazır mıyız?
4: Hazırız!
0: Şahanesiniz. O zaman Mert için gelsin kategorilerimiz. Spor, doğru yazım, hayvanlar alemi ve genel kültür. Hangisi olsun?
3: Sporun A'sı.
0: Sporun A'sı. Sorumuzu görelim. Futbolda ve handbolda kural dışı bir hareket sebebiyle kaleye tam karşıdan yapılan ceza atışıdır. Süremiz başladı.
3: Penaltı.
0: Doğru mu görelim? Sen de kendini erkenden alkışladın. Betül'le devam ediyoruz.
1: Genel kültür Ü.
0: Genel kültür Ü. Sorumuzu görelim. İçine su doldurup yıkanmaya yarayan teknedir. Süremiz başladı.
1: Küvet.
0: 200 puan daha kumbaramızı atıyor muyuz görelim? İltebar, sen bütün program boyunca hep arkadaşların da cevap verdiğinde sen de cevap verdin. Elim böyle bekledi. Nasıl bekledin? Bir göster bize. Hep böyle alkışta bekledin. Hem kendine çok inandın hem de arkadaşlarına. Ben de seni alkışlamak istiyorum. Ve seninle devam ediyoruz İltebar'cığım.
2: Spor Lüleburgaz.
0: Spor Lüleburgaz'ın L'si. Sorumuzu görelim. İki takım arasında sopa ve topla yapılan bir spordur. Süremiz başladı.
2: Handball. Yok. Yok.
0: Değiştir. Hangisi?
2: Handball olsun.
0: Tamam, handball olsun dedi. Doğru mu? Hadi ekip çalışması. Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım.
1: Beyzbol.
0: İltebar katılıyor musun?
2: Evet.
0: Mert?
3: Evet.
0: Hazal?
1: Evet.
0: Bu ortak cevapla kumbaramıza 200 puan ekliyor muyuz? Şahanesiniz. Arkadaşlar ben bir kumbaraya gitmek istiyorum hemen. Bakalım kumbaramızda kaç puan birikti? Kumbaramızda 2220 puanımız var arkadaşlar ve sadece 280 puana ihtiyacımız var. Yani iki soru bilirsek ödül bizim. Hazal'la soru. Devam ediyoruz.
1: Evet, hayvanlar alemi I.
0: Hayvanlar alemi I. Sorumuzu görelim. Boz renkli, benekli, yumurtasından yararlanılan bir kuştur. Süremiz başladı.

0: Hadi ekip çalışma.
1: Bıldırcın.
0: Cevap doğruysa eğer 200 puanı kumbaramıza atar mıyız? Eller yine havada. Arkadaşlar şimdi kaldı ödüle sadece
1: bir soru.
0: Daha sorularımız var ama biliyorsunuz. 80 puan. Bir soru bilebilirsek ödül bizim. Ama hiç baskı altında hissetmiyoruz kendimizi. Çünkü daha sorumuz var. Mert için gelsin kategoriler.
2: Genel kültür Orkun hocamın O'su.
0: Genel kültür Orkun hocamızın O'su. Sorumuzu görelim. Saçları bir arada tutmaya yarayan eşyadır. Süremiz başladı.
2: Toka.
0: Herkes katılıyor mu Mert'e?
1: Evet.
0: Herkes katılıyor. Hazal İlteber, Betül ve Mert'in ortak çalışmasıyla bu şahane ekip kumbaramızı doldurur mu görelim?
3: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada POTS. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel POTS, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel POTS. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
4: Bu var ya bu.
5: Yok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
5: Yok ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen. Yaşanacaksa
9: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır,

0: 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacak. Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
2: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Adım Murat. Bebek yüzlü diyorlar ona. Bebek yüzlünün arkasındaki adamları getir bana.
5: Babanızın yeni avukatı Kemal.
6: Avukatın böyle yakışıklısını ilk defa gördüğüm için ben de mutluyum.
5: Teşekkür ederim.
6: Baba, babacığım, kaçırdılar beni.
7: Kızım neredesin? Tarif et yavrum. Çabuk, çabuk tarif et.
5: Bu benim son işim olacak. 10 dakika sonra yanında olacak.
6: Babacığım,
7: kızım, evladım.
6: Yaptığın işi biliyorlar. Parayı almaya geldiler.
8: Para nerede dedim?
6: Bilmiyorum. Ölümden başka kurtuluşum yoktu abi.
9: Bunu yapanları tanıyorsun. İsimlerini söyle, yarım saatte karşına dizeyim hepsini.
4: Söyle, ne istiyorsun?
5: Kız kardeşimin kanını istiyorum.
6: Hadi baba! Durma! Çek tedi!
8: Buraya gel! Bu serseriyle birlikte gebereceksin yoksa!
10: Bebek Yüzlü bugün 16.15'te TV4'te.
11: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
12: Yaşanacaksa yaşanacak.
13: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
12: Yaşanacaksa yaşanacak.
14: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen, çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
15: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
16: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
17: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
18: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
19: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
20: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
0: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
10: Sürdürülebilir Hayat, her pazar 13'te, TV4'te.
11: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak

0: Neden doğuyoruz? Şimdi saçlarımız da öyle. Doğ yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacak. Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamaz. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.

0: oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli takımlar temizlik sponsoru.
1: Platin, Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin, Eylül sayısı tüm bayilerde.
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

0: yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.

0: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
7: Ay bunu da dök dur. Köpüğü sönüp gidiyor.
6: O zaman

0: konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Değil, yıkar, geçer.
1: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
2: Ama bu...
3: Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
2: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
1: Demezdim.
2: O zaman bize müsaade.
4: Peki ya benim toplantı saatimde yavrumun canı oyun oynamak isterse?
3: Net ister.
2: 1000 megabit'e varan hız tam da bunun için Serap.
3: Ya şey olursa arka odalarda çekmezse ya toplantıda?
2: Ah canım.
3: Böyle kalırsam.
5: Bizimle kal Demet abla. Biz seni çok sevdik.
1: Ama yapay zeka destekli modemle her odada Vodafone fiber keyfini de çok seveceksiniz.
6: Ay, olur bunu vallahi götürürüm.
3: modem öyle bizi bekler.
2: Modem öyle.
6: Hadi o zaman hadi modem.
7: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
1: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
8: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
9: Bu şahane ekip kumbaramızı doldurur mu görelim? Bugünkü birincisi Mert. Bravo Mert. Süper kumbaranın bugünkü birincisi Betül. Bravo Betül. Süper kumbaranın bugünkü birincisi İlteber. Bravo İlteber. Ve süper kumbaranın bugünkü birincisi Hazal. Bravo Hazal. Arkadaşlar harikaydınız. Nasıldı sizin için? Hadi bakalım Mert'ten dinleyelim.
10: Çok eğlenceliydi, çok güzel geçti.
9: Heyecan da kalmadı artık. Şahanesin Betül'cüğüm.
11: Çok zevkli, hızlı türler de geçti. İlk başta çok heyecanlıydım ama şu an heyecanımın yüklemesi daha beni mutlu etti.
9: Harikasın İlteber.
12: Öldülden daha çok bu Ran'ın verdiği haz bambaşkaydı.
9: Ah ne kadar tatlısın. Çok teşekkür ederiz. İyi ki sen de buradasın. İyi ki buradasınız arkadaşlar. Hazal'cığım.
11: Hala en baştan yapabilirim.
9: Hep böyle söyleyenler oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bazen diyorlar ki bir daha ben şu anda devam edebilirim. İşte ikinci, üçüncü programa diye. Bazen de diyorlar ki acaba böyle kılık mı değiştirip gelsek diye. Aslında bu da iyi.
11: Ben buradan Orkun hocamı da selamları
9: yolluyorum. Orkun hocamıza da sevgilerimizi iletiyoruz. Başka selam vermek isteyen?
11: Özlem hocama ben de selam.
9: Özlem hocamıza, İlteber.
12: Yok gibi.
9: Bütün öğretmenlerine Hazal.
11: Ben de annemle babama.
9: Annemize ve babamıza teşekkür ediyoruz efendim. O zaman ben şimdi ödüle gideceğim. Tablet abla varmış, duydunuz mu? Nerede?
11: Şurada.
9: Ödül ablaca diyen orada. Var, tablet abla diyen var. Bu tarafta mı?
11: Evet.
9: Gideyim karanlıkların içinden Duygu ablamız. Teşekkür ediyoruz Duygucuğum. Ödülleriyle her zamanki köşesinde bizi bekliyor arkadaşlar.

Ben Refik Berber, 1960 doğumluyum. 11 yaşında babamı kaybedince aileme söyledim. 14 yaşında çalışmaya başladım sonra. Bursa'nın döneri meşhur, pideri köftesi meşhur, cantığı meşhur. Farklı bir şey yaratayım dedim. Kavurma, tandır ve tavayla başladım. Bursa'nın ilk tavacısıyım. Yaptığımız işte tavanın bu kadar tutulmasının sırrı çok kısa sürede, 4 dakikada pişirip insanların önüne gelmesi. 14 yaşında başladım, şu anda 64 yaşındayım. Bilmiyorum, herhalde öğlene kadar devam ettiririm. Çok seviyorum çünkü işimi.

Mustafa Kemal Paşa'nın Sarı Mustafalar Köyü'nde dünyaya geldim. Ailemiz sonra çok kalabalık olduğu için 13 kardeş ailemiz. 13 kardeş bakılması zor oluyor köyde. Karacabey'e göç etmişler. Babamı kaybettim. 11 yaşında babamı kaybedince okula devam ediyor. Ayakkabı yok, defter yok, kitap yok. Aileme söyledim. 14 yaşında çalışmaya başladım sonra. 18 yaşında kendime iki masalı bir iş yeri. Fakat olmadı. 23 yaşında bir daha denedik. Yine olmadı. Sonra 5 tane ortak iş. Ortak işlerle de maalesef olmuyor. En son 95 yılında eşime dedim ortak yürümüyor, ayrılıyoruz. Buraya dairemi satarak, 60 bin liraya dairemi satarak burayı hava parasıyla oraya aldım. Herkes gülüyor, ne yapacak burada? Farklı bir şey yaratayım dedim. Kavurma, tandır ve tavayla başladım. Bursa'nın ilk tavacısıyım. Yaptığımız işte tavanın bu kadar tutulmasının sırrı çok kısa sürede. 4 dakikada pişirip insanların önüne gelmesi. 4 dakika pişimde et suyunu salmıyor. Suyunu salmayınca süper bir lezzet oluyor. Ve o günden bugüne devam ediyoruz yine. Yaptığımız ürünlerin tamamı Karacabey'den. Etlerimiz, yoğurtlarımız, sütlerimiz. Her biri de doğal. Hiçbir tane koruyucu falan kullanmıyoruz. Aldığımız ürünlerde koruyucu da kullanmıyoruz. Lezzet had safhada oluyor koruyucu kullanmadığın zaman. Tabii ki insanlar bunun farkına varıyorlar. Geçmişte 4'te 5'te geliyorum. Şu anda yetiştirdiğim personel var. 2 tane oğlum var. Onlar geliyorlar şu anda. Ama ben yine takibini bırakmıyorum. Tamam, eksiklerini gördüğüm zaman uyarıyorum. Çevre, servisin çok hızlı olması gerekiyor. Yaptığımız ürünler açık, herkesin görebileceği yerde. Gizli saklı hiçbir şeyimiz yok. Günlük yapıyoruz her şeyimizi. Tabii ki bu da insanların hoşuna gidiyor. 14 yaşında başladım, şu anda 64 yaşındayım. Bilmiyorum, herhalde ölene kadar devam ettiririm. Çok seviyorum çünkü işimi. Geçmişte Ramazanlarda anneannem, babaannem hepimiz beraber olabiliyorduk. Şu anda yok, hiçbir tanesi yok. Tabii ki büyük üzüntü yaşıyoruz. Onlarla beraber olmak çok daha farklıydı.

0: Kavacı Refik buradan aldınız bana.
1: Kolay gelsin. Şu anda Karacabey'in Cuma pazarındayız. Buradaki ürünlerin tamamı Karacabey'li çiftçiler tarafından üretilip pazara çıkartılıyor. Gördüğünüz marul, pırasa, havuç, kırmızı lahana, şurada gördüğünüz her ürün kolay gelsin. Gördüklerinizin tamamını kendi tarlalarında üretip pazara getiriyorlar ve ucuz veriyorlar. Gördüğünüz her şey çok bedava. Kavrulmuş cevizi yaptığımız ıspanakları buradan çok temiz, çok körpe görmüş olduklarınız hiçbir yerde bulamazsınız. Karacabeyli çiftçilerimiz bunları yetiştirip buraya geliyor ve buradan alıyoruz. Bize 2 kilo ıspanak yapar mısın? Bu kadar lezzetli olmasın diye tek neden bunlar doğal. Ev yapımı salçalar yine Karacabey'in. Salçalar acılı ezmede falan bunları kullanıyoruz. Ev yapımı. Bütün arkadaşlarımız gayet güzel ürünler çıkartıyorlar. Mükemmeldir zeytinlerimiz. Kendi ürünleri arkadaşların, dışarıdan herhangi bir şey almıyorlar. Yine Karacabey'in Rumca ismi Mihalis biliyorsunuz. Rumlardan kalan bir peynir çeşidimiz var. Şu anda kelle diyorlar ona. Fakat Karacabey'de ustalar yetişmediği için Manyas'taki ustalar yapıyor. Şu anda yeni aldığım duyumlara göre gençler başlamışlar Mihalis peynirini yetiştirmeye. Üretiyorlarmış şu anda. Şu gördükleriniz de Mihalis peyniridir. Manyas yazmışlar. Bunlar kuru soğan olduğu zaman bunların güzel dolmasını yapıyoruz. İmralı soğan. Yine Karacabey'e ait bir ürün. Bunlar da Karacabey'li çiftçilerimizin yetiştirdikleri taze soğanlar ve marullar. Alışverişimizi tamamladık. Mutfakta buluşalım.

Ocağımızın başındayız. Bugün sizlere 3 tane ürünün tanıtımını yapacağım. Öncelikle kuzu tandır. Kuzu ön koldan yaptığımız, daha önce hiç satılmayan ürünlerdi bunlar. Kuzu kollar satılmayan ürünlerdi. Bunları televizyonlarda yaptığımız yemek programlarında göstererek, tandırın en güzel şekilde kuzu koldan yapıldığını öğreterek, tamam, bugün çok değerli bir et oldu. Kasaplarda bile fiyatlar alabildiğine yükseldi. Bunu size yapımını tarif edeceğim. Bunun için ne gerekli? Kuzu kol, kestirdiğimiz kuzu kollar, önceden kestiriyoruz kasaba. Eti parlaklık kazandırmak için bir miktar çiçek yağı. Ondan sonra tereyağı, bir tane soğan ve tuz. Etin yapımına başlayalım. Öncelikle bir miktar çiçek yağı. Sonra tereyağı. Bir adet soğan ve tuz.

Bunu hallettikten sonra üzerine yağlı kağıt ve alüminyum folyo. Şimdi şefterimiz tuzun önceden atıldığı zaman etin sertleştirdiğini söylüyor. Öyle bir şey yok. Bu et zaten 4 saatte pişiyor. 4 saatte pişen ette tuz kendini içine çekmek zorunda. Bu kemikten lezzet olayı şey edecek. Demiglas sos gibi olur bunun suyu sonuçta. Yağıyla beraber hiçbir şey sertleştirme söz konusu değil. Bu şekilde güzelce sarıyoruz. Evet, fırına attık. Bunun pişimi 4 saat. 4 saat sonra çıkarıyoruz. Arada tabii ki çevirmek için 2 saat sonra bir çevirme işlemi yapmamız gerekiyor.

Şu anda ikinci ürünümüze başlıyoruz. İkinci ürünümüz de erikli kuzu kavurma, ekşi erikler. Erikler Kütahya'da, Emet'in köylerinde toplanıyor. Oradaki kadınlar topluyor, bunu kurutuyorlar. Biz de oradan alıyoruz. Bu ekşi eriklerle yaptığımız kavurma, kuzu kavurma. Kuzu etinin butlarını, sinirlerini, fazla yağlarını aldırıyoruz. Sonra bunu çiçek yağı, bir miktar çiçek yağı. Etimizi sacın üstüne koyuyoruz. Yine tereyağı. Beraberinde. Bunu 10-15 dakika suyunu çıkarmasını bekliyoruz. Bizde 3 tane ürün var, söylemiştim. Biri tandır, biri erikli kuzu kavurma, bir tanesi de saç tava. Bu erikli kavurma korkunç rağbet gören bir et. Bu yaban erikleri eti asidiyle beraber çürütüyor. Çok güzel yumuşatıyor. Bu da mükemmel oluyor ve bunu her gün arıyor. Vatandaşlarımız her gün arıyor. Mükemmel bir et, tavsiye ediyoruz herkese. Bu Osmanlı'dan bugüne kadar gelen bir yemek. Türkiye'de yapan var mı? Muhakkak yapan vardır. Daha farklı şeylerini deneyen arkadaşlarımız var herhalde. Vişneli falan yaparlar. Fakat erikte olan asit vişnede yok. Erik mükemmel çürütüyor etimizi. Evet, şu anda gördüğünüz gibi suyunu almaya çalışıyoruz. Buranın yemek kültürü şöyle söyleyeyim. Dışarıda pek yemek yemez Karacabeyliler. Et tüketimi çok fazladır. Hamur işini pek fazla rağbet yok Karacabey'de. Genellikle et. Dönercilerimiz, pideli köftecilerimiz, kavurmacılarımız ve ızgara köfte genellikle. Tamam mı? Burada rağbet gören şeyler bunlar. Ete yine devam ediyoruz. Suyunu çıkarana kadar buna muhakkak çevirmemiz gerekiyor. Hızlı bir ateş olsaydı daha çabuk olacaktı. Ocağımız küçük olduğu için şu anda biraz gecikmeli oluyor. Yine etimize devam edelim kavurmaya. Suyunu saldıktan sonra bunu tencereye alacağım. Suyunu biraz çekmesi gerekiyor. Tencerede kavurmaya devam edecek. Sonra da eriklerini ilave edeceğiz. Kavurmamız şu anda suyunu çekti. Bunu hemen tencereye alıyoruz. Tencereye aldıktan sonra tencerede kavurmaya devam ediyoruz.

Etimiz şu anda kavruldu. İçine sadece soğan koyduk. Bir 10 dakika daha kaynatacağız bunu. Bu eriklerimizi, yaban eriklerimizi koyuyoruz. Baharat falan hiçbir şey gerekmiyor. Bu yaban erikleriyle etimiz daha da güzelleşecek. Yaban erikleri çok ekşi olduğu için eti ekşitir falan diye düşünmeyin. Tamam mı? Süper bir lezzet veriyor. Baharata hiç gerek yok. Evet, erikli kuzu kavurmamız bu. Şu anda hazır. Etimiz hazır. Şöyle görebiliriz. Şu anda erikli kavurmamızı bitirdik. Bizi meşhur yapan tavamıza geçiyoruz, saç tavaya.

Ortamdan ayrıldıktan sonra kendi iş yerimi açmaya karar verdiğimde Bursa'nın döneri meşhur, pideli köftesi meşhur, cantığı meşhur. Bunları çok iyi yapan kardeşlerimiz, arkadaşlarımız var. Ben bunlara yetişeceğim diye uğraşmadım. Farklı bir ürün yapıp ben de zirveye yerleşmeye uğraştım. En sonunda karar verdim bizi zirveye taşıyan ürünü yapmaya. Bu da dana bonfile. 1 kilo dana bonfile. 1 çay kaşığı kekik. Yine Karacabey'imizin meşhur salçası. 1 kaşık salça. 1 çay kaşığı tuz. 1 miktar süt. Böyle. Biraz domates, rendelenmiş domates. Ve çok az soğan rendeliyoruz. Bir miktar çiçek yağı. Ete parlaklık kazandırmamız için muhakkak gerekli. Ve terbiyemizi karıştırıyoruz. Bunu güzel harmanlıyoruz. 1 saat kadar dinlendiriyoruz bunu. Evet, etimizin terbiyesi hazır. Etimizin terbiyesini karıştırıyoruz. Eti geceden terbiye yapmamıza gerek yok. Bunu 1 saat önceden yaparsanız, bunun sütünü de fazla kaçırmayın. Sütünü fazla kaçırırsanız, eti fazla dinlendirirseniz ette koku yapar süt. Terbiyemiz şu anda hazır. Etimizi dinlendirmeye bırakıyoruz. Etimiz dinlendi. Şu anda tavaya pişirebileceğimiz kadar 230 gram falan, 250 gram, 230 gram etimizi koyuyoruz. Buna sadece 2 dilim domates, 2 dilim biber. Fazla olduğu zaman etin şeyin özelliğini bozuyor bunlar. Domatesi koymamızdaki sebep, et piştiği zaman suyunu şey etmemesi için. Ve buna eritilmiş tereyağı, pişimini hızlandırmak için. Eritilmiş tereyağını koyuyoruz ve fırına. Bunun pişimi 4 dakika. Fırına attık. Tavanın pişimi 4 dakika.

Şu anda Bursa'nın Osmanlı'dan bugüne kadar gelen süt helvasını yapacağım sizlere. Karacabey'e, Bursa'ya geldiğiniz zaman muhakkak tadına bakın. Mükemmeldir. 2,5 kilo süt. Tereyağını koydum. Bir miktar çiçek yağı. Hafif yine parlaklık kazandırmak için. Şu anda Osmanlı'dan bugüne kadar gelen süt helvasının yapımını gösteriyorum size. 250 gram tereyağı, 2,5 kilo süt, tereyağını koyduk. 3-4 kaşık çiçek yağı parlaklık kazandırmak için. 1 bardak un. Unumuzu kavuruyoruz. Unla beraber yer fıstığımız var. Bu da Türkiye'de üretiliyor. Bunları da çok iyi değerlendirmemiz lazım. Bunu yer fıstığıyla yapıyoruz. Yer fıstığıyla unumuzu beraber kavuruyoruz. Süt, tereyağı tamamı Karacabey'de üretilen şeyler. Karacabey'den. Dışarıdan pek ürün girmez. Karacabey anlattığım gibi başında da söyledim. Çok zengin, çok varlıklı. Tarladan 3 ürün alınıyor. Koyun sütünü pek fazla sevilmez. Koyun sütü de koku yapıyor diyor. Bir de koyunlarda 300 gram süt çıkar bir koyundan. Onun için inek sütünü tercih ediyoruz. Bu bölgede manda da var. Manda yoğurtlarımız var. Manda sütlerimiz var. Tabii ki onu da bulmak zor. Yani yine de bulunuyor arandığı zaman. Ama bu inek sütü her zaman var. Bu tatlı Türkiye'de rağbet görüyor her yerde. Şu anda Bursa için çok önemli. Osmanlı'dan bugüne kadar kalan bir tatlı olduğu için bütün iş yerlerinde, bütün restoranlarda bulabilirsiniz. 2,5 litre süte 1 kilo şeker. Bunu sütün içine ilave ediyorum, karıştırıyorum. Unumuz da kavruldu. Evet. Sütümüzü döktük. Kıvam alıncaya kadar karıştırıyoruz. Ateşin hızına göre kıvam alır. Kıvamı aldıktan sonra altını kapatıyoruz, boşaltıyoruz. Fırında kızarıncaya kadar kızartıyoruz. Kızarmış şeklini de göreceksiniz. Fırındaki pişimini de göreceksiniz. Tatlımız şu anda boza kıvamına geldi. Kıvamını aldı. Altını kapatıyoruz. Ve kabımıza boşaltacağız. Bunu kabımıza boşalttıktan sonra birkaç dakika dinlendiriyoruz.

Bu kadar et yemeğini bitirdikten sonra et yemeğinin yanında güzel mezelerimize başlıyoruz. Şu anda Karacabey'de yine yetişen ıspanak. Ispanağımızı çok hafif açlıyoruz. Ispanak renk kaçırmayacak. Hemen açladıktan sonra kepçeyle çıkarıyoruz. Yan tarafta da soğanı karamelize ediyoruz. Bu da bize özgü bir yiyecek. Soğan karamelize olduktan sonra içine cevizini atıyoruz. Cevizi de 1-2 dakika kızartıyoruz soğanla beraber. Kavrulmuş cevizden yaptığımız bu ıspanak borani de mükemmel bir yiyecek. Bu da Karacabey özgü. Ispanaklar Karacabey'den. Üretim yine Karacabey. Ispanağı çok hafif açlıyoruz. Renk kaçırmaması lazım. Bu yeşilliğini kaybettiği zaman hiçbir özelliği kalmaz. Açladığımız zaman çok hafif açlıyoruz. Hemen sıcak suya sokup çıkarıyoruz. Bu rengi kaybetmemesi lazım. Ispanağı da kevir kepçeyle çıkarmamız lazım. Ispanağı süzdüğümüz zaman kumlar üstünde kalır. Bir daha o lezzeti bulamazsınız. Damak zevkiniz mahvolur. Soğanımız karamelize olmaya yaklaştı. Karamelize olduğu gibi hemen cevizimizi vereceğiz. Soğutmaya bırakıyoruz. Soğuttuktan sonra süzme yoğurt ve sarımsak ilave ediyoruz. Mükemmel bir lezzet.

Şu anda soğanımız karamelize oldu. Altını kapatıyorum. Bu sıcaklığıyla, soğanın sıcaklığıyla cevizimizi atıyoruz içine. Cevizimizi de harmanlıyoruz. Bu soğanın içine şu anda cevizi çok fazla kavursak kuruyor. Ve çok renk koyulaştırıyor. Bu şekilde yeterli geliyor. Şu anda soğanımızı karamelize ettik. Cevizimizi içine attık. Cevizimiz de kavruldu. Kenara alıyorum soğutmaya. Ispanağımız da soğuyacak. Soğuduktan sonra süzme yoğurt ve sarımsak ilave ediyoruz, harmanlıyoruz. Kavrulmuş cevizli ıspanak boranimiş.

0: Evlenirsem üzülür müsün?
1: Evet.
2: Tebrik etmeyecek misin beni bakalım?
1: Eğer seni sıkıyorsam giderim. O başka nalem.
0: Kenan öz kardeşim değil ama kardeş gibi büyüdük. Evimize geldiği zaman küçücük bir çocuktu.
2: Bugüne kadar aldatıldığım yeter.
0: İlhami! Yalvarırım İlhami! Ne olur bir dakika beni dinle!
3: Canım anneciğim!
4: Hıçkırık birazdan TV4'te.
5: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
6: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
7: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
5: Demezdim.
7: O zaman bize müsaade.
3: Peki ya benim toplantı saatimde yavrumun canı oyun oynamak isterse?
6: Ne ister?
7: 1000 megabit'e varan hız tam da bunun için Serap.
6: Ya şey olursa arka odalarda çekmezse ya toplantıda?
7: Ah canım.
6: Böyle kalırsam?
3: Bizimle kal Demet abla. Biz seni çok sevdik.
5: Ama yapay zeka destekli modemle her odada Vodafone fiber keyfini de çok seveceksiniz.
3: Ay, alın bunu vallahi götürürüm.
6: modem öyle bizi bekler.
7: Modem öyle.
5: Hadi o zaman hadi modem.
8: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
5: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
7: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
9: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada POTS. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel POTS, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel POTS. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
10: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
11: Sadece duruladım. Sen de durular.
10: Duru, Türkiye'nin 1 numaralı katı sabun markası.
12: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
13: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
14: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
15: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Active Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
16: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldur.

0: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
1: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
2: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştürülen objeler olarak görüyorum.
3: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
4: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
5: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
6: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
7: Sürdürülebilir Hayat her pazar 13'te TV4'te.

0: okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
4: Ay bunu da dök dur. Köpüğü sönüp gidiyor.
3: O zaman

0: konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Yıkar, geçer.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
3: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldum.

0: Değil mi ki gelip kapına durmuş, haktan kapına yadigar geldi.
1: Haktan yadigar.
2: Atımı geri versin Ahmet kulum der.
1: Koskoca han bilmez mi ki at bana haktan yadigardır.
3: Kırat varıp kapısında durmuş, hak yadigar olmuş. Töreyi bilmez misin?
4: Evleri bırakıp gitmişler.
2: Yakın! Ateşe verin köyü!
1: Çalmadım, at bana haktan yadigar verildi.
3: Dar ağacının yolunu kesmeye bir çare şeyhim.
5: Tırlara kıyışın bu at senin Mahmut han.
0: Yıkıl! Şimdi seni de zincire vurur, sindana attırırım.
2: Bu zindandan dışarıya kuş uçmayacak, çıt çıkmayacak Mahmut han'ın emridir.
6: Amaçları Gülbahar hanım almaksa alacaklar.
2: Ahmet, erenler toprağa, yüceler yücesi Ağrı Dağı'nın doruğunda ateş yakacak.
7: Ağrı'nın doruğuna çıkıyorum Mahmut han!
3: Gitme Ahmet, dağda töreleri de onların olsun.
8: Ağrı Dağı efsanesi bugün 18'de TV4'te.
9: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
10: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
11: Tesini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
10: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
12: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
13: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
14: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
15: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
16: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express.

0: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
1: Tesini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
0: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
2: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
3: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
4: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldum.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
3: Yaşanacaksa, yaşanacak.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacaksa, yaşanacak.
6: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express

0: hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
1: Ben.
2: Kral Şakir.
1: Armut piş ağzıma düş.
0: Dört arkadaşımızla birlikte.
1: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
0: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
1: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
0: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
3: Ben.
2: Botanik.
3: Abacus.
1: Kasa.
3: Marul.
1: Kumbara.
0: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
4: Süper Kumbara.
5: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.

0: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
1: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni? Express
2: içelim. Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
3: McDonald's'tan Mac hesaplı menüler. İki çıtır tavuklu menü 200 liradan, bir köfte burger artı bir çıtır tavuklu menü 250 liradan başlayan fiyatlarla. McDonald's gibisi yok.
4: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
5: Mersi canım.
6: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
5: Hocam ben?
6: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
5: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
6: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
5: Hocam 1000 megabit diyor.
6: Ha, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
5: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
6: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
5: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
6: Ya gelsin o zaman slogan.
7: Türk Telekom. Değerli hissettirir.

yıllardır bu mesleği yapıyorum. İş yerimin kapısını açıp içeriye girdiğimde benim için her şey arkada kalıyor. Tüm dikkatimi yaptığım yemeklere veriyorum. Ocak başında da sofrayı kurarken de ve misafirlerimizi ağırlarken de her gün aynı heyecan ve özenle güne başlıyorum.

0: Çocukluğumuz, ömrümüzün en güzel çağı. Nasıl da bir su gibi akar gider anlayamayız. Ve sonra yıllar yılı özlemini çekeriz o günlerin. Benim çocukluğum da pırıl pırıldı. Bu saltanatın bir ömür boyu sürüp gideceğini sanıyordum. Bir gün, güneşli, ümit dolu bir bahar sabahı yüreğime ilk acı darbe indi. Elveda çocukluğum, elveda.
1: Annen seni görmek istiyor yavrum.

0: الرحمن الرحيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون.
1: Anneciğim, canım anneciğim benim. Yavrum. Yavrum benim. Anneciğim, anneciğim. Anneciğim.
2: Annem öleli tam 3 ay oluyor. Özlüyorum seni anne, özlüyorum. Beraber geçirdiğimiz o mesut günler çok gerilerde kaldı artık. Hıçkırık, hıçkırık. Gözyaşlar içinde yalnız ve bedbaht geçecek hayatımın tek kelimelik ifadesi bu. Babam da her gün bir parça daha benden uzaklaşıyor. Bir gün yepyeni bir felaketin habercisi birdenbire kapımı çaldı.
3: Söyleyeceklerim seni üzecek biliyorum ama biraz düşünürsen sen de bana hak vereceksin. Görüyorsun, annen öleli evimizin tadı tuzu kaçtı. Senin şefkate, bakıma ihtiyacın var, benim de. Düşün.

0: Yüzündeki ifadeye bakılırsa bana karşı pek iyi niyetli değil. Kötü kalpli bir üvey anne olmak niyetinde değilim. Beni yanlış anlama sevgilim. Her şeyi açık açık konuşarak ilerideki anlaşmazlıklara meydan vermek istemiyorum.
1: Anlıyorum yavrum.
0: Evde tıpkı çocuk gibi fazla ihmal edilmiş. Sonra bana kalırsa Kenan'ın odası ona göre çok büyük. Eşyalarını tavan arasındaki odaya nakletmek istiyorum. Ne dersin?
1: Bilmem. Doğru olur mu?
0: Neden olmasın? Onun için orası daha rahat değil mi?
1: Peki. Sen bilirsin yavrum.

0: Bu bana üvey annem tarafından verilmiş bir ceza mı yoksa mükafat mıydı anlayamadım. Tavan arasında sıkılıyordum, korkuyordum. Üvey annem hiç sevmemişti beni. Fakat beni daha çok üzen babamın hareketiydi. Ne yaparsa yapsın sesini çıkarmıyordu. Neden? Neden? Bu nedenin cevabını ise çok kısa bir zaman sonra öğrendim. Bir gece üvey annem tersiyle prova yaparken babam kütüphanesini düzeltiyordu. Eline aldığı bir kitabı hırsla yere atınca kitabın arasından bir zarf düşmüştü. Zarfın içinden çıkan resim annemin resmiydi. Kucağındaki ufak çocuk da bendim. Fakat yanımızda duran Bahriye subayı kimdi? Yoksa...
1: Baba.
2: Ne istiyorsun?
1: Baba, kim bu adam? Annemin yanında duran bu subay kim? Kim bu subay baba?
2: Her şeyi karıştırıyorsun Yezid. Ver onu bana. Defol git başımdan. Defol diyorum sana Hansur Yumurcak.
3: Bu Yezid için kendini niçin üzüyorsun sevgilim?

0: O gece hiç uyuyamadım. Sabaha kadar o adamın kim olabileceğini düşündüm. Ertesi akşam kararımı vermiştim. Ne olursa olsun o resmi alacak ve hakikati öğrenecektim.
1: Küçük Kenan'ımız 3 aylık. Kocamın ölümünden evvel en mesut anımız.
0: Her şeyi anlamıştım. Benim asıl babam resimdeki subaydı. Üvey annemin beni hırpalamasına Safi Bey'in niçin göz yumduğunu şimdi daha iyi anlıyordum.
2: Ne arıyorsun burada Kenan, cevap ver. Gece yarısı burada işin ne?
1: Hiç. Hiç.
2: Hiç ne demek? Ne saklıyorsun arkanda? Ver bakayım onu bana. Ver diyorum.
1: Hayır, vermem. Veremem. Onlar benim öz annemle öz babamın resimleri. Ölürüm de vermem size.
2: Vay küstah vay, vay ahlaksız vay. Seni büyütüp bu yaşa getirdim, bir de bana karşı geliyorsun ha?
1: Benim onlar. Onlar benim.
2: Bir de nankörlük ediyorsun ha? Yezid, seni gidi ahlaksız seni nankör! Defol, çık dışarı, çık! Hadi çık bakayım, çık dışarı! Hadi defol! Gözüm görmesin seni! Defol önümden diyorum sana! Defol!

0: Evladım, yavrum, küçük. Kenan, ne arıyorsun burada? Ne oldu sana?
1: Tanıyor musun?
0: Evet müfettiş bey, talebemdir. Bugün size bahsettiğim çocuk.
1: Gecenin bu saatinde, bu havada niçin buradasın? Ne geldi başına?
2: Öğretmenim beni evden istemiyorlar. Kovdular beni öğretmenim!
0: Zavallı yavrum. Eve götürelim Azmi bey.
1: Tabii tabii.
0: Babası Ziya bey subaydı. Bir av kazasında öldü. Kenan o zaman 4 aylıktı. Kadının kimsesi yoktu. Safi bey talip olunca evlenmek mecburiyetinde kaldı. Mükemmel bir kadındı. Çocuğuna da çok düşkündü. Ne yazık ki 5 ay evvel o da öldü. Safi bey esasında pek fena insan sayılmaz. Öyle zannediyorum ki yeni evlendiği kadın onun iyice avucunun içine almış. Bütün mesele bu.
1: Delikanlı! Bu hayattan, bu üzüntülerden kurtulmak ve benim oğlum olmak ister misin Kenan? Cevap ver yavrum, istemez misin?
0: Belki de üvey babandan çekindiğin için cevap vermiyorsun Kenan. Ama çekinmene lüzum yok, arada ben varım. Bundan sonra seni hırpalamalarına meydan vermeyeceğim. İstanbul'a gitmek, Azmi Bey'in oğlu olmak istemez misin?
2: İsterim, isterim efendim.
1: Babası olacak adamla konuşmam lazım. Maalesef bugün hareket etmek mecburiyetindeyim. Onun için derhal karar vermeniz lazım.
3: Esasen karar vermek için daha fazla düşünmeye lüzum yok. Bu mesele üzerinde bir hayli düşündük. Değil mi sevgilim?
0: Evet.
3: Şu halde vaktimiz az. Ben hemen çocuğun öteberisini hazırlayayım.
1: Lütfen.
4: İnsan yeni bir hayata başlarken bütün pürüzleri temizlemeli. Teklifinizi kabul ediyorum beyim. Çocuğu götürebilirsiniz.
1: Belki Kenan'a bazı tavsiyelerde bulunmak istersiniz. Ben onu bahçede bekleyeyim. Müsaadenizle.
4: Söyle bakalım Kenan. Bizleri ve Ayvalık'ı bırakmaktan memnun musun? Neyse, zaten bundan sonra bir arada yaşamamız çok güç olacaktı. Bizi terk etmeyi sen de istiyorsun, değil mi?
2: İstemiyordum. İstemezdim ama...
4: Fakat şimdi istiyorsun.
2: Siz de istiyorsunuz.
4: Öyle.
2: Orası, İstanbul çok uzak değil mi baba?
4: Evet, çok uzak. Fakat zararı yok. Çünkü bir daha buralara, bizlere dönecek değiliz.
2: Sizin için sormadım. Annem için. Annemin mezarını ziyaret edebilmek için sordum bunu. Allah'a ısmarladık.
4: Bir dakika Kenan. Haklısın. Bu resim senin Kenan.

0: Çok teşekkür ederim efendim.
1: Çocukluğumun tatlı hatıralarıyla dolu olan Ayvalık'tan ayrılmak kolay değildi benim için. Hele annemi bir daha ziyaret edememek hepsinden daha acıydı. Ama kader böyle istiyordu, elden ne gelir? Allah'a ısmarladık anneciğim.

0: Merhaba yavrum. Şimdi gemiye binince göreceksin, seni iyi insanların yaşadığı güzel bir yere götüreceğim. Çok mesut olacaksın orada. Şimdiye kadar bir kızım vardı, artık bir de oğlum oldu. Çok memnunum bundan.
1: Ben de.
0: Nalan'ı görünce seveceksin, melek gibidir. Onunla beraber oynar, beraber okula gidersiniz. Her zaman bir kardeşi olsun isterdi. O da senin gibi çok küçükken annesiz kaldı. Şu anda kim bilir yolumu dört gözle nasıl bekliyordur yavrucak.

0: Ben de özledim. Ben de çok özledim Nalan.
1: Canım babacığım. Sabahtan beri pencereden ayrılmadım. Gözlerim hep yoldaydı baba. Aa, bu da kim? Nereden buldun bunu baba?
0: Kardeşin Nalan. Bundan sonra daima bizden beraber olacak. Her zaman bir kardeşin olsun istemez miydin? İşte sana kardeş. Ona iyi bak, sev onu. Çünkü hayatta bizden başka kimsesi yok.
1: Hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Her zaman bir kardeşim olsun isterdim ama... Allah'ın bu kadar tatlı, bu kadar güzel bir kardeş göndereceğini ummamıştım. Seni çok seveceğim, çok seveceğim. Kimsesizliğini unutacaksın yanımda.
2: Ben sizi sevdim bile.
1: Çok memnun oldum. Duyuyor musun baba? Beni sevmiş bile. Hadi gel seni Kusi babanın yanına götüreyim. Yorgun değilsen tabii.
2: Değilim Nalan.
1: Bak hele, ismimi de biliyor. Hadi koş.
3: Hoş geldin Nalan.
1: Hoş bulduk Kusi dede. Size kardeşimi getirdim. İsmi Kenan.
3: Hoş geldin yavrum.
2: Hoş bulduk dede.
3: Çoktan beri görünmedin. Özledim seni Nalan.
1: Ben de sizi. Hele neyinizi ne kadar özledim bilemezsiniz. Biraz çalar mısınız Kusi dede? Kenan'a çok methettim de.
3: Sen istedikten sonra çalmaz olur muyum hiç?
1: Hadi gel oturalım.

0: Ne güzel çalıyor. Kavan mı bu?
1: Ney? Sen de bir şey çalmasını öğrenmek ister misin Kenan?
0: Tabii. Eskiden beri hep bir kemanım olmasını isterdim.
1: Bende var. Sana veririm onu.
0: Çok teşekkür ederim Nalan.
1: Teşekkür etmene lüzum yok. Çünkü o evde olan her şeyde benim olduğu kadar senin de hakkın var. Bunu asla unutmamalısın Kenan.
2: Çok hızlı sallıyorsun Nalan, yapma! Yavaş düşebilirim! Düşebilirim Nalan! Tabii korkuyorum, öyle hızlı sallıyorsun ki!
3: Korkak!
2: Yapma Nalan, yapma diyorum sana! Sallama artık Nalan, yeter! Yeter Nalan!
4: Kenan, ne olur sallama, dur korkuyorum!
5: Sen beni küçükken sallar mıydın? Şimdi sıra bende!
4: Kenan, sana söylüyorum, korkuyorum! Sallama, ne olur!
5: Bir şey olmasın, korkma!
2: Pekala, ben de o adama evet cevabı göndermezsem bana da Nalan demesinler.
5: Anlamadım.
2: Görürsün sen bakalım, görürsün işte.
5: Anlamadım. Hangi adama?
2: Hangi adam olacak? Şu benimle evlenmek isteyen mühendise. Hatırlamadın mı?
5: Sakın böyle bir şey yapma.
2: Ne? Senden mi emir alacağım küçük bey?
5: Nalan.
2: Bye bye.
5: Nalan.

0: sakın evleneyim demedi hala.
1: Neden?
0: Şey...
1: Evlenirsem üzülür müsün?
0: Evet.
1: Ama nasıl olsa günün birinde evlenecek değil miyim? Ayrılık er geç mukadder değil mi Kenan?
0: Biliyorum. Bunun önüne geçmeye imkan yok. Evleneceksin ve bizi terk edeceksin. O zaman kendimi annemin öldüğü gün kadar yalnız hissedeceğim. Onun için de bu işin artık çok geç olmasını istiyorum.
1: Beni çok mu seviyorsun Kenan?
0: Her şeyden çok.
1: Ben de seni çok seviyorum. Bana hayatımın en güzel hislerinden birini tattırdın sen. Kardeş sevgisini senin sayende öğrendim. Bunun için minnettarım sana Kenan.
0: Kardeş sevgisini mi?
1: Evet.
0: Benden hala. Beraber geçirdiğimiz her an için teşekkür ederim sana.
1: O adamla evlenmek niyetinde değilim. Şaka söyledim sana. Günün birinde evlenmeye karar verirsem... ...bu kararı ilk öğrenecek insan sen olacaksın. Söz veriyorum.
0: Teşekkür ederim.
1: Hadi artık eve dönelim. Hava serinledi. Bak üşümeye başladım. Sonra biliyorsun terliyim de.
0: Dönelim. Nalan'ın henüz evlenmek niyetinde olmaması beni biraz sevindirmişti. Fakat bana hala bir kardeş gözüyle bakması o kadar da üzmüştü. Ne olurdu? Ne olurdu beni biraz anlasaydı? Ona olan aşkımı hissedebilseydi. Günler geçti. Uzun günler. Okullar açıldı. Bütün gücümle derslerime sarıldım. Babam askerdi. Ben de asker olacaktım. Nalan nedense deniz subayı olmam için ısrar etti. O bembeyaz üniformanın içinde okulu bitirdiğin günü görmek... ...benim için en büyük saadet olacak diyordu. Ona bu saadeti tattırmamak büyük bir nankörlük olacaktı.

0: İçimde garip bir huzursuzluk vardı. Bu his beni devamlı bir şekilde köşke çağırıyordu. Aklım hep nalandaydı. Cumartesi günü okuldan çıkar çıkmaz eve koştum. Hislerimin beni yanıltmadığını Doktor İlhan Bey'le karşılaştığım zaman anladım.
1: Merhaba Kenan.
0: Merhaba. Nalan mı hasta doktor?
1: Evet, başka kim olabilir? Kendisine dikkat etmesi lazım geldiğini ısrarla tembih ettiğim halde dinlemiyor. Dün terli terli iki tabak dondurma yemiş.
0: Doktor, Nalan'ın nesi var? Niçin böyle sık sık en ufak bir sebeple hastalanıyor? Bana açıkça söyleyebilir misiniz?
1: Çok mu merak ediyorsun?
0: Öğrenmek istiyorum, hakkım değil mi?
1: Tabii hakkın, kardeşin değil mi? Bazı bünyeler vardır ki devamlı dikkat ve itina ister. Marazi diyemeyeceğim, belki de fazla hassasiyet. Bütün mesele bu. Henüz biraz evvel daldı, uyandırmasanız iyi olur. Allah'a ısmarladık.
0: Güle güle doktor.

0: O gün ve ertesi gün bir saniye bile ayrılmadım yanından. Acaba Nalan ölecek miydi? Ertesi günü doktor bir zatülcem geçirmekte olduğunu söyledi. İyileşmesi için gece gündüz dua ediyordum. Nalan ölmedi. Bir ay sonra ayağa kalkabildi. Onun iyileşmesi için sanki tabiat bile canlanmıştı. Doktor her gün geliyor, ilaçlara bizzat dikkat ediyor, güneş banyolarında çok defa yanında oluyordu. Doktor İlhan Bey, Nalan'a bir hastadan daha fazla itina ediyor ve alaka gösteriyordu. Bu alaka beni yavaş yavaş korkutmaya başlamıştı. Nihayet korkumda yanılmadığımı anladım.
1: Biliyorsunuz, henüz tamamıyla iyileşmiş değilim. Bu teklif biraz manasız, hem de zamansız değil mi doktor?
2: Seni ben tedavi edeceğim Nalan. Senin sıhhatin, hayatın için bütün varlığımı, benliğimi ortaya koyacağım. Fakat şimdiki vaziyette bu kabil değil. İstiyorum ki seni tamamıyla kendimin bileyim. Her an yanında, dizlerinin dibinde olayım.
1: Aman doktor, bir işiden olsa hayatımın tehlikede olduğunu zannedecek.
2: Nalan, birbirimizi aldatmayalım. Senin daima sevgi ve ihtimamla bakılman lazım.
1: Bu bir fedakarlık mı, yoksa izdivaç teklifi mi? Anlayamadım.
2: Seni seviyorum Nalan. Seviyorum. Bunu sen de biliyorsun.
1: Tek taraflı bir aşk size izdivaç için kâfi mi?
2: Seven bir erkek sevilip sevilmediğini kolayca anlar.
1: Aldanıyorsunuz.
2: Hayır Nalan. Söyle. Beni seviyorsun değil mi? Söyle Nalan, beni sevdiğini söyle. Seviyorsun değil mi?
1: Hayır.
2: İnanmıyorum. Gözlerin yalanını meydana vuruyor. Beni seviyorsun.
1: Rica ederim, rica ederim.
2: Beni üzmek istemiyorsan en kısa zamanda cevap vermelisin. Evet diyeceğin günü sabırsızlıkla bekliyorum. Unutma. Allah'a ısmarladık.
3: İyi günler Nalan.

0: Kenan, gelsene. Ne duruyorsun orada? Gelsene. Bu ne ciddiyet küçük bey? Hasta mısın yoksa?
1: Bilakis çok iyiyim. Sınıfımı da geçtim. Sana bu müjdeyi vermek için sevinçle koştum buraya.
0: Ah, Kenan! Çok sevindim. Tebrik ederim, gel öpeyim seni.
1: Teşekkür ederim, öpmene lüzum yok. Tebriğin kâfi.
0: Aa, ne oluyorsun Kenan? Bu şekilde hareket etmene sebep ne?
1: Ne istiyor bu doktor senden?
0: Hiç.
1: Nasıl hiç? Elini öpüyordu, gördüm.
0: Elimi öpmesine neden bu kadar sıkıldın? Yoksa... Yoksa bana sevdalandın mı? Sakın! Sakın böyle bir şey olmasın Kenan! Söyle! Böyle bir şey yok değil mi?
1: Hayır!
0: Öyleyse neden böyle huzursuzluk yapıyorsun?
1: Ne yapayım elimde değil! Daha evvel de söyledim sana, evlenip bizi terk etmenden korkuyorum!
0: Boşuna üzülüyorsun, evlensen bile sık sık gelip sizleri ziyaret ederim! Sen de istediğin an gelip beni görürsün! Kardeşim değil misin Kenan?
1: Evet Nalan, kardeşinim! Affet beni!
0: Hadi gel yaramaz çocuk, eve kadar gitmeme yardım et bari! Hadi!
1: Artık hiç şüphem kalmadı! Nalan'ı kaybedeceğime emindim! Gözlerimin önünde o bir başkasına ait olmaya mahkumdu! Nihayet korktuğum başıma geldi. Kısa bir müddet sonra İlhami'nin annesiyle babası Nalan'ı resmen istemeye gelmişlerdi.
0: Gel! Gel bak ne diyeceğim! Sana söz vermiştim Kenan, bir gün evlenmeye karar verirsem bu kararı ilk öğrenen sen olacaksın demiştim. Karar verdim. Doktor İlhami Bey'le evleniyorum. Ne? Sevinmedin mi?

0: Allah mesut etsin efendim. Allah mesut etsin.
1: Teşekkür ederim efendim.
2: Hayatımın en sevinçli günü. Efendim?
1: Kenan nerede? Ortalarda gözüktüğü yok.
0: Ben de ona bakıyorum. Herhalde gene çocukluğu tutup bir kenara çekilmiştir.

0: neredesin Kenan? Merak ettim. Hasta mısın yoksa?
1: Hayır. Hiçbir şeyim yok.
0: Beni tebrik etmeyecek misin?
1: Evet Nalan, tebrik ederim. Hayatının sonuna kadar mesut olmanı dilerim.
2: Oo, bizim küçük bey nihayet meydana çıkmışlar. Tebrik etmeyecek misin beni bakalım?
1: Tebrik ederim.
2: Teşekkür ederim. Ne? Üzgün görünüyorsun.
1: Evet.
3: Ablam evlenirken

0: Aynı huzursuzluğu ve kıskançlığı ben de duymuştum.
1: Kıskanmamak imkansız. O bu evin neşesi, daha doğrusu ruhuydu.
2: Değişen bir şey yok. İlhami o kadar iyi bir insan ki bizleri birbirimizden ayırmak gibi bir kaprise kalkışmayacağından eminim. Gene hep beraber olacağız, değil mi?
1: İnşallah.
0: Niye dans etmiyorsunuz? Herhalde kız kardeşinin düğününde onunla bir dans etmek istersin.
1: İsterim. Teşekkür ederim.
0: Hadi bakalım, hadi. Hadi.
3: Damat bey, gel bakalım, misafirler seni istiyorlar, hadi.
2: Aşk olsun Kenan, en mutlu gecemde suratını bir karış asmak doğru mu?
1: Senin en mutlu gecen olabilir. Ama benim...
2: Kenan!
1: Hayatımda bundan daha acı bir gecenin geçeceğini sanmıyorum.
2: Çocukluğu bırak Kenan.
1: Doğru. Senin nazarında daima bir çocuk olarak kaldım. Artık bu çocuğun şımarıklıklarına tahammül etmek zorunda değilsin herhalde. Seni daha fazla rahatsız etmek istemem. Müsaadenizle.

0: Nala'nın bu evden gittiğine hala inanamıyordum. Ama odasındaki boşluk ve sessizliği görünce onu gerçekten kaybettiğimi anladım. Nalansız her yer o kadar boş ve manasızdı ki bu yokluğu hiçbir şeyi dolduramazdı. Çılgına dönmüştüm. Günlerce onu görmemek için kendimle mücadele ettim. Fakat sonunda mağlup olarak onu görmek için çılgın gibi evine koştum.
1: Kenan! Kenan! Nereden çıktın böyle? Hangi rüzgar attı seni? Nasılsın?
0: Bildiğin gibi.
1: Seni gördüğüme ne kadar sevindim bilemezsin. Hadi gel içeri girelim. Ne duruyorsun? Hadi gel. Herhalde bir içki alırsın.
0: Teşekkür ederim.
1: Çok özledim sizleri. Dün akşam gelecektim, birden rahatsızlandım.
0: Ne oldu? Gene ne mi var?
1: Hiç, utanıyorum. Al!
0: Allah aşkına söyle, merakta bırakma beni!
1: Rica ederim, ısrar etme, sonra söylerim.
0: Peki. Öyleyse cevap ver bana. Mesut musun?
1: Çok.
0: Eskiden mesut değil miydin?
1: Tabii, ama bugün daha fazla.
0: Belli. Bizleri unutmandan, sık sık aramamandan belli.
1: Haksızlık etme!
0: Haksızlık eden ben değilim. Sensin.
1: Yoksa beni kıskanıyor musun? Doğru söyle.
0: Asla.
1: Öyleyse bu halin ne?
0: Ne var halimde? Benimle alay mı ediyorsun?
1: Ne kadar hırçın olmuşsun.
0: Hırçınlaşmama sen sebebiyet veriyorsun.
1: Vah zavallı yavrum vah! Sen hala kocaman bir bebeksin.
0: Öyle mi?
1: Kenan! Kenan nereye gidiyorsun? Çıldırdın mı?
0: Evet,

0: Çıldırdım.
1: Bırak çocukluğu, bir yere gidemezsin.
0: Boşuna ısrar ediyorsun, gideceğim.
1: Gitmeyeceksin.
0: Gideceğim ve bir daha da geri dönmeyeceğim.
1: Pekala. Git ama. Bundan sonra da beni ölmüş bil.
2: Aa, hoş geldin Kenan.
3: Hoş bulduk.
2: Hayrola? Aranızdan kara kedi mi geçti yoksa?
1: Yemeğe kalması için ısrar ettim ama işi varmış. Bütün mesele bu.
2: Ne o? Yoksa benden mi kaçıyorsun?
0: Ne münasebet?
2: Öyleyse işmiş dinlemem. Beraber yemek yiyeceğiz. Hem sana verilecek güzel bir müjdemiz var.
1: İlhami!
2: Aa! Niçin utanıyorsun sevgilim? Gayet tabii bu. Yakında bir çocuğumuz olacak Kenan.

0: sabırsız adamım. Kusura bakma. Erkek olursa ismini Peyami koyacağım. Kız olursa karışmam. Onu da siz bulun.
1: Ne? Çocuğumu kucağına almak istemez misin Kenan?
2: Tabii. Ha, gel bakayım canım. Haniymiş dayısı? Ha? Tonton? Burnunu yiyeyim senin. Ağlamak yok ama insan dayısını kucağında ağlar.
1: Senden bir ricam var Kenan.
2: Rica ederim, söyle.
1: Kızıma güzel bir isim bulmanı istiyorum.
2: İsmi Handan olsun. Belli olmaz. Belki günün birinde Nalan'ın ağlattığını Handan güldürür.
1: Olabilir. Kızımı büyüdüğü zaman sana veririm.

O gün Nalan'la aramızdaki uçurumun ne kadar derinleştiğini anladım. İçimde gizli gizli yaşayan ümitlerin hepsi ölmüştü artık. Evliydi, mesuttu ve bir çocuğu vardı. Bu aşkı bir kara sevda gibi ölünceye kadar çekmeye, herkesten gizlemeye mecburdum. Nalansız hayat ölümden beterdi, ölümden beter. Bütün gücümü derslere verdim. Gece gündüz durmadan çalışıyordum. Çok defa hafta tatillerinde bile okulda kalıyor, ıssız bahçede düşüncelerimle baş başa dolaşıyordum. Böylece günler geçti. Bu acıyla dolu günler geçtikçe benim için kıvanç dolu mezuniyet günlerim de yaklaşıyordu. Bu yıl mezun olacaktım. Nalan çok zayıf düşmüştü. Bir türlü eski haline gelemedi. Sık sık hastalanıyordu. Ancak hasta olduğunu duyduğum zamanlar ziyaretine gidiyordum. Handan kocaman bir kız olmuştu. Nalan'ın kocası ve çocuğu ile kurduğu yeni ve mesut dünyasına bir gölge düşürmek istemiyordum.

0: teşekkür ederim Kutsi Baba.
1: Estağfurullah yavrum. Ne istersen emret çalarım. Sana aylarca hasret kaldım.
0: Ben de size.
1: Kenan her köşke gelişte bana doğru. Hep seni anlatırız, seni söyleriz.
0: Beni mi?
2: Tabii seni.
0: Kenan!
2: Senden başka kimimiz var ki? Hoş geldin Nalan.
0: Hoş bulduk.
2: Benim için büyük bir sürpriz oldu bu.
0: Asıl benim sana bir sürprizim var.
2: Hayrola?
0: Allah'a ısmarladık Kutsi Baba, kusura bakma.
2: Sen halden anlarsın.
1: Anlarım evlatlarım, anlarım.
2: Allah'a ısmarladık.
0: Allah'a ısmarladık.
1: Güle güle, güle güle.
0: Hep burada kalacağım artık.
2: Anlamadım.
0: Yoo, düşündüğün gibi değil. İlhami ihtisasını yapmak için Amerika'ya gitti. Ben de aylarca tek başıma oturmaktansa sizlerle kalmaya karar verdim. Ne o, sevinmedin mi?
2: Sevinmez olur muyum? Çok, çok sevindim Nalan.
0: Sevineceğini tahmin etmiştim. Ha, yarın akşam okula dönecek misin?
2: Hayır.
0: Memnun oldum. Bir arkadaşımın nişanına davetliyim de kavalyem olmanı rica edecektim.

0: Yoruldun. İstersen oturalım.
1: Yok, dans etmek istiyorum.
0: Bütün gece dans ettin, yorulacaksın.
1: Ne olur bana her an hastalığımı hatırlatma. Ben de gencim. Eğlenmek istiyorum, hakkım değil mi?
0: Hakkın ama Nalan...
1: Ne olur,

0: Gene istediğin oldu.
1: Benim istediğim sana bir şey olmaması.

Nalan. Nalan. Nalan. Nalan.

hemen bir doktor çağıralım. Nalan. Nalan, biraz su vereyim mi sana? Nalan, ilacın var mı?

zamanlar bir an bile yanından ayrılmıyordum. Okulduysa bütün düşüncem oydu. Nalan. Bahar bütün güzelliğiyle etrafı sarmıştı. Bahar'ın gelmesiyle Nalan da hayat bulmuş, biraz iyileşmişti. Bir pazar sabahı bahçede oturmuş, ona kitap okuyordum. Bugünü hiç unutamam. Çünkü Nalan'a karşı ilk hatamı işliyordum. Ve bu an ömrümün en

0: yıllarca hatırası olarak kalbimde yaşadı.
1: Yeter Kenan. Sana bütün tatilini zehir edecek değilim. Bu güzel gününü niçin hasta bir kadının yanında oturarak zehir ediyorsun? Çık. Biraz akranların gibi sen de gez. Eğlen.
0: Ben sana bir şikayette bulundum mu? Eğer seni sıkıyorsam giderim. O başka ne alem?
1: Beni sıkmadığını pekala biliyorsun. Senin için söylüyorum.
0: Yanılıyorsun. Ben hayatımdan memnunum. Hiçbir yer bana senin yanında olmak kadar saadet veremez.
1: İnanayım mı?
0: İnan. İnan Nalan.
1: Bu sevda hala geçmedi mi Kenan?
0: Hayır.
1: Peki daha ne kadar sürecek?
0: Ölünceye kadar.

0: bitsin. Bitsin artık Kenan. Ben öyle istiyorum. Benim yüzümden ıstırap çekmene tahammül edemiyorum. Bitsin artık bu sevda Kenan. Bitsin.
1: Nalan. Yalvarırım ağlama. Üzülme. Benim ıstırabım, aşkım, saadetim. Bu ıstıraptan şikayetçi değilim. Ama benim yüzümden ağladığını görmektense ölmeyi tercih ederim. Sen ne istersen yapmaya hazırım. Hazırım.
0: Beni unutmanı istiyorum. Her genç gibi yaşamanı. Yeni ve güzel bir aşkın peşinde koşmanı istiyorum. Bu ümitsiz aşkı kalbinden silip atmanı istiyorum. Beni iyi dinle. Seni küçük yaştan beri kardeş sevgisinden üstün bir muhabbetle severim. Seni acıyla dolu olarak gördükçe nasıl azapla ezildiğimi bilemezsin. Ben hastayım. Öleceğim.
1: Nalan.
0: Bunu çok iyi biliyorum.
1: Sus, sus Nalan, yalvarırım sus.
0: Beni unut. Yalvarırım beni unut.
1: Nalan. Nalan. Nalan.
0: Bak Kenan. Bak. Kenan. Kenan, çılgınlık bu. Kenan.
1: Senin hasta kanın benim güneşimdir. Bana o kan hayat verecek.
0: Hayır, hayır.
1: Nalan.
0: Bunu yapmamalıydın. Bu fenalığı yapmamalıydın Kenan. Hiç kendine acımıyor musun? Niçin temiz ağzını hasta kanımla bulaştırdın? Niçin? Niçin?
1: Nalan!

0: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
1: Ama bu...
2: Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
1: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
0: Demezdim.
1: O zaman bize müsaade.
3: Peki ya benim toplantı?

0: saatimde yavrumun canı oyun oynamak isterse?
1: Ne ister?
2: 1000 megabit'e varan hız tam da bunun için Serap.
3: Ya şey olursa arka odalarda çekmezse? Ya toplantıda?
2: Ah canım.
3: Böyle kalırsam?
4: Bizimle kal Demet abla. Biz seni çok sevdik.
5: Ama yapay zeka destekli modemle her odada Vodafone fiber keyfini de çok seveceksiniz.
6: Ay, alın bunu vallahi götürürüm.
3: modem öyle bizi bekler.
2: Modem öyle.
6: Hadi o zaman hadi modem.
7: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
6: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
8: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
9: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
10: Ay bunu da dök dur. Köpüğü sönüp gidiyor.
9: O zaman

0: konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Değil, yıkar, geçer.
1: Bu var ya bu.
2: Blok dersten çıkıyor.
1: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim.
8: Sürpriz!
9: Hadi hazırlan.
8: Miami'ye gidiyoruz.
10: Dileklerini alayım.
11: Üç dilek hakkın var.
12: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim.
9: Teşekkürler.
12: Pil ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında. Üstelik 5000 TL'ye varan ek takas desteğiyle.
4: Beni seviyorsan her şeyi göze almalısın. Kendini de bizleri de yakma Turgut. Vazgeç ne olur.
13: Yapma babacığım. Alma o paraları.
14: Buranı gördüm ama kim olduğunu ispat edemiyorum size.
4: Beni elde etmek için çalmış olacak.
15: Kendini harap etmekle değişmez bir şey. Bir kazadır oldu. Kızını düşünmen lazım.
16: Polisin servetinin menbaının nereden geldiğini öğrenmesi hoşuna gitmez sanırım.
17: Yılmaz avukat çıkar çıkmaz iş bulmuş anneciğim.
4: Rahmetli babacığın da görseydi avukat cübbesiyle seni.
13: Hoş geldin.
18: Hoş bulduk. Tanıştırayım nişanlım.
13: Memnun oldum.
19: Yıllardır gözümün yaşı oldunuz Fatma. Hep sizleri sayıkladım.
4: Kızım hasta. Hem de ümitsiz şekilde hasta. Onu kaybetmekten korkuyorum.
18: Annem seni çok beğenmiş. Zaten şüphem yoktu ya.
4: Baba katilinin kızını bırakıp ölüm döşeğindeki yavruma döneceksin. Değil mi? Hancı bugün 13.45'te TV4'te.
7: Konu çocuğun olunca insanın düşünecek ne çok şeyi olduğunu anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca Allianz 365'in ailen için sağladığı indirimler ve ayrıcalıklarla rahatlarsın. Sen de hemen Allianz'ın uygulamasını indir, ailen fırsatlarını kullanmaya başla. Allianz ailemle.
3: Bugünden yarına Allianz seninle.
6: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
8: Son düzlükte muazzam bir mücadele. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
9: Alternatif çözümler

0: Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler, makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
1: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni? Express içelim.
2: Dileklerini alayım.
3: Üç dilek hakkın var.
2: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim.
4: Teşekkürler.
2: Pil ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında. Üstelik 5000 TL'ye varan ek takas desteğiyle.
5: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
4: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
6: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
7: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
8: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
9: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
10: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
11: Sürdürülebilir Hayat, her pazar 13'te, TV4'te.

0: paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Uludağ zirvesinden gelen Erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. Erikli'nin tüm ürün çeşitlerindeki fırsatları kaçırmamak için Erikli uygulamasını indir.
3: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
4: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri hep sizi bırakmıyoruz.
5: Bu da hala peşimde.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldur.

0: Hangisi ile kalktın bu akşam?
1: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim.
2: Teşekkürler.
1: Pil ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında. Üstelik 5000 TL'ye varan ek takas desteğiyle.
3: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
4: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
3: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
5: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold.

0: kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
1: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır.

Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe Ütü Bir Arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Ütü Bir Arada'nın altın çağını keşfedin.

0: Stille, Kackenmann.
1: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim.
2: Teşekkürler.
1: Bir ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında. Üstelik 5000 TL'ye varan ek takas desteğiyle.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
5: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express.

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni?
1: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
2: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
3: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
2: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
4: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
5: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
6: Merci canım.
7: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
6: Hocam ben?
7: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
6: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
7: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
6: Hocam 1000 megabit diyor.
7: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
6: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
7: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
6: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
7: Ya gelsin o zaman slogan.
8: Türk Telekom. Değerli hissettirir.

0: Kenan. Seninle bu gece iki arkadaş, iki dost, iki kardeş gibi konuşacağız. Eğer bu sabahki münasebetsizlik yapılmamış olsaydı... belki susar. Şurada yaşayacağım birkaç gün senin rahatını bozmazdı. Şimdi söyle bana, beni seviyor musun?
1: Deli gibi.
0: Buna emin misin? Yanılmış olmayasın.
1: 12 senenin her günü, her gecesi, her dakikasında durmadan seven bir kalp yanılmış olabilir.
0: Peki neden? Neden bunu ortaya çıkarmakta geç kaldın?
1: Bunun günahı sende. Elimden ne gelirdi ki?
0: Hislerini bu şekilde gizlemeseydim, belki her şey değişebilirdi.
1: Şimdi bu sözü söylemek kolay. Sana ne derece düşkün olduğumu hissetmiyor muydun?
0: Ama inan Kenan, bunu bir çocuk düşkünlüğü sanıyordum.
1: Doğru. Senin nazarında bir çocuktum. Daima da çocuk olarak kaldım. Yalan. Yalan mı?
0: Münakaşayı bırakalım. Söyle, beni sevmekle devam edecek misin?
1: Aynı şiddetle.
0: Hiç azalmayacak mı?
1: Belki artacak.
0: Dinle Kenan, ben hastayım, öleceğim. Bunu çok iyi biliyorum. Sen yaşayacaksın, mesut olacaksın. İstiyorum ki senin ıstırabını da yükleneyim. Giderken arkamda hiçbir üzüntü bırakmayayım. Daha gençsin, güzelsin. Mesut olmak hakkın. Ölümün kapısında duran hasta bir kadınla... hayata yeni atılacak bir delikanlının arasında uçurumlar vardır.
1: Nala!
0: Ne olur, itiraz etmeden dinle. Bana acımaktan ziyade... kendine acıman lazım geldiğini hiç düşünmüyor musun?
1: Peki... ne yapmamı istiyorsun?
0: Yakında mezun olacaksın. Senin gibi yakışıklı bir subayla evlenmek için can atan binlerce aile kızı bulunur. Yuvanda çocuklarıyla seni bekleyen... karım diyebileceğim bir kız. Yalvarırım, yalvarırım Kenan, beni unut! Seni mesut edecek insanı ara, yalvarırım! Yalvarırım! Bunu ölmek üzere olan bir kadının son arzusu olarak kabul et!
1: Peki! Tavsiyenizi yerine getireceğim!

0: Oo, siz daha yatmadınız mı hanımefendi?
1: Saatin kaç olduğunun farkında mısın?
0: Aha. Dert! Tavsiyelerinizi yerine getiriyorum hanımefendi. İyi geceler!

0: Bu ıslık daha ne kadar sürecek?
1: Neşem devam ettiği müddetçe.
0: Eskiden böyle bir adetin yoktu.
1: Çocukluğumdan beri hiç ıslık çalacak kadar mesut olmadım ki.
0: Bu saadeti içkiye ve beraber dolaştığın kadınlara mı borçlusun?
1: Evet.
0: Yazık, şimdiye kadar boşu boşuna vakit kaybetmişsin.
1: Maalesef öyle. İnsan hislerinin esiri olmamalı. O zaman dünyası küçülüyor. Sana beni ikaz ettiğin için teşekkür ederim. Şimdi renkli, bambaşka bir dünyada yaşıyorum.
0: Evet. İçkinin ve adi kadınların yarattığı bir dünya. Boyalı saçlı satılık kadınların.
1: Onlara dil uzatmaya hakkın yok. Çünkü bütün adiliklerine rağmen kalpleri var. Sevmesini ve hissetmesini biliyorlar.
0: Bana bu şekilde hakaret edemezsin.
1: Ederim. Çocukluğumdan beri seni sevdim. Taptım sana. Mükafatı ne oldu? Gözyaşı ve ıstırap. Bir manastır rahibesi gibi nasihatten başka ne verebildin bana? Söyle, ne verdin?
0: Ne vermemi istiyordun, ne verebilirdim sana?
1: Kendini, ruhunu, aşkını, her şeyini verebilirdin. Çünkü her şeyimi verdim sana, her şeyimi.
0: Bırak beni! O kadınları okşadığın ellerini sürme bana!

O gece bir mücrim gibi eşyalarımı toplayıp evden kaçtım. Acı bir nedamet hissi kalbimi sivri parmaklarıyla pençeliyordu. Sabaha kadar başıboş bir serseri gibi sokaklarda dolaştım. Kendi kendime mütemadiyen lanet ediyor, sefil diyordum. Niçin yaptın bunu, niçin? Neden bu rezalete meydan verdin? Okula nasıl geldiğimi bilmiyordum. İki gün kendimi bilmeden yattım. Başımın içinde mütemadiyen Nalan'ın sesi çınlıyordu. Rezil, rezil diye haykırıyordu.

0: Tam 3 hafta eve gitmedim. Cesaretim yoktu. Halbuki onun ayaklarına kapanarak beni affetmesi için yalvarmak arzusu ile kıvranıyordum. 3. haftanın sonunda Nalan'dan bir mektup aldım.
1: Kenan, sana bu mektubu bir terziye olarak değil, afname olarak gönderiyorum. Yaptığın hatanın büyüklüğüne rağmen seni affediyorum. Evimize gelebilirsin. Çünkü o senin de evin. Odama girebilirsin. Çünkü orada 15 günden beri mütemadiyen kan tüküren ve senin yolunu bekleyen bir kadın var.

0: Affet.
1: Kenan. Geldin mi Kenan?
0: Nalan. Affet beni Nalan. Affet.
1: Çocuk. Yaramaz bir çocuksun sen. Hem kendine hem bana zulmediyorsun. Hasta bir kadına reva mı bu? Söyle reva mı?
0: Seni üzdüğüm için kendimden nefret ediyorum. Ölmek istiyorum. Yalvarırım beni affettiğini söyle.
1: Affetmemek elimde mi Kenan? Elimde olsa belki.
0: Sus, sus. Ne olur konuşma. Yalnız beni dinle. Ben bir sahtekarım. Senden ayrı olduğum anlarda yaşamadım. Hiçbir kadınla da alakam olmadı. Sabahlara kadar tek başıma içtim. Seni düşünerek içtim Nalan. Sözlerimin hepsi neşem gibi sahteydi. Seni üzmek, yaralamak için alçakça rol yapıyordum. Ruhumda, kanımda, teneffüs ettiğim havada yalnız sen vardın. Ölünceye kadar da yalnız sen olacaksın. İnan, inan bana Nalan.

Bu sefer Nala'nın kendisini toparlaması biraz güç oldu. Bahçede sırtını ağaca dayamış otururken bitkinliğini hissettirmemeye çalışıyordu. Çalışıyordu ama yüzünde insanın için ürperten bir hüzün vardı. Temmuz ayının ilk haftasında imtihanlar bitti. Diploma merasimi her zaman olduğu gibi okulun bahçesinde yapıldı. Bugünden itibaren bir deniz subayı olarak donanmaya katılacaktım. Benim için tahayyül edilebilecek en büyük şerefti bu. Ama gene de içimde sebebini çok iyi bildiğim bir acı vardı. Vazife icabı sık sık, belki de aylarca Nalan'dan uzak kalacaktım.

0: Kenan.
1: Bu andan itibaren bana Asteğmen Kenan diye hitap etmen lazım hanımefendi.
0: Asteğmen Kenan. Bana bu anı yaşattığın, bu günleri gösterdiğin için teşekkür ederim sana. Çok. Çok teşekkür ederim Kenan.
1: Yok, bu olmadı. Bu olmadı işte. Ağlama çocukluk etme Nalan. Böyle bir günde insan ağlar mı?
0: Ağlar Kenan. Saadetlerin en büyüğü için ağlar.
1: Hadi gel aşağı inelim. Daha hiç kimseye görünmedim.
2: Gel ben de seni öpeyim oğlum. Karanlık bir gecede yağmur altında tanıştığım bir çocuğun bir gün bana bu kadar büyük bir gurur verebileceğini kim düşünebilirdi?
1: Siz bana gururdan çok daha güzel şeyler verdiniz efendim.
0: Bu iltifat yağmurundan bana pay düşmeyecek mi?
1: Düşmemesine imkan yok. İyi ve güzel ne varsa hepsi senin eserin. Ben bu evde bir evlatlık, sığıntı durumuna düşebilirdim eğer sen beni sevmeseydin.
3: Kenan dayıcığım!
1: Andan!
3: Kenan dayıcığım!
1: Yavrum!
3: Kenan dayıcığım!
1: Tontonum benim, bir tanecim!
3: Sen artık hep bu elbiselerimi giyeceksin dayıcığım!
1: Evet yavrum, hoşuna mı gitti?
3: Gitti ama... Dadım... Dayın gemiye binip uzaklara gidecek. Çok uzaklara gidecek diyor. Gitmeyeceksin değil mi?
1: Bilmiyorum.
3: Sakın gitme Emi dayıcığım. Gitmeyeceksin değil mi?
1: Handan, söz veremem. Ama gitsem bile kalbim daima burada. Sizlerle beraber olacak. İnan bana.

0: Ne o? Bir aşk mektubu mu? Gece yarısı gizli gizli yazdığına göre başka ne olabilir ki? Okuyabilir miyim?
1: Nalan.
0: Okumak istiyorum, lütfen.
1: Rica ederim, yarın oku. Üzüleceksin.
0: Beni bu kadar çok düşündüğün için teşekkür ederim.

Nalan, bu şekilde hareket ettiğim için belki de bana çok kızacaksın. Yalvarırım, beni anlamaya çalış. Seninle vedalaşmak ölüm kadar acı sevgilim.

0: Demek gidiyorsun.
1: Evet.
0: Ne zaman?
1: Saat 8'de gemide olmam lazım.
0: Demek sadece birkaç saat vakti.

0: gideceğin yerden yazacağım mektupların içinde tabii bana ait olanı da bulunacak.
1: Elbette.
0: Sakın mektuplarında bana karşı olan hislerinden bahsedeyim deme. Belki ele geçer. Biliyorsun ilhami 15 güne kadar dönüyor. Bana herkesin okuyabileceği kardeş mektupları gönderirsin.
1: Peki. Nasıl istersen.
0: İkinci ricam da her seven insan gibi sen de unut. Unut ki rahat öleyim.
1: Nalan, dünyanın en güzel hislerini verdin bana. 12 senemin her saniyesinde kalbim senin sevginle çarptı. Yaşadığım müddetçe de yalnız seni seveceğim.
0: Kenan, daha 22 yaşındasın, gençsin. Bana olan düşkünlüğünün sebebi biraz da yaşının icabı. Beni kaybettikten sonra seneler seni akıllandırır. Eminim ki bir gün bu kara sevdanın yerini ölmüş, veremli bir kadına duyulabilecek merhamet hissi alacaktır.
1: Nalan, sus, yalvarırım, sus! Sus! Nalan, beni biraz olsun sever misin? Vereceğin cevapla beni dünyanın en bahtiyar insanı yapacaksın.
0: Her şeyi öğrenmek için çok acele ediyorsun. Seni temin ederim ki bir gün bütün hakikati öğreneceksin. Hadi artık dönelim, vaktin kalmadı. Hadi!

Beni büyütüp bu yaşa getiren insanlardan ayrılmak çok acıydı. Ama en acısı Nalan'dan ayrılmaktı. Dışarıda, bahçede beni bekliyordu.

0: mektuplar hakkında verdiğim talimatı unutma.
1: Merak etme. Allah'a ısmarladık Nalan.
0: Güle güle.
1: Seni daima düşüneceğimden emin olabilirsin.
0: Beni hiç düşünmeyeceğine söz verirsen daha memnun olurum.
1: Nalan. Nalan.

İskenderun. Vatanımın bir parçası olan bu güzel şehre geleli 15 gün oluyor. İlk yolculuk, ilk ayrılıktı bu. İçim yepyeni heyecanlarla doluydu. Fakat Nalan'dan ayrı olmak, Nalansız olmak, her an ondan biraz daha uzaklaştığımı hissetmek sonsuz bir acı veriyordu bana. Ona durmadan yazıyordum. İşte Nalan'a bir mektup daha gidiyordu. Hislerimin bir nebzesini bile anlatmayan, hasretimin susuzluğunu maskeleyen kardeşçe yazılmış sahte mektuplardı bunlar. Çocukluğumdan beri bütün güzellikleri seninle beraber gördüm, beraber hissettim. Belki de bu sebeple gördüğüm her güzellikte seni arıyor, seni hatırlıyorum Nalan. En büyük arzum bir gün bütün bu yerleri seninle birlikte tekrar görmek. Eskiden içkiden nefret ederdim. Şimdi ara sıra içiyorum. Ne olur kızma bana Nalan. Neden içtiğimi ancak sen anlayabilirsin. Bir gece, çok fazla içtiğim bir gece bütün kaideleri çiğnedim. Biliyorum, ertesi gün okuduğum zaman vazgeçecek, bu mektubu asla Nalan'a yollamayacaktım. Ama o anda yazmak, içimdeki aşkı, hasreti, onsuz yaşamanın ıstırabını bütün açıklığıyla kağıdın üzerine dökmek arzusuyla yanıyordum. Onun için yazdım, yazdım.

0: Mehmet, kameramda masanın üzerinde bir mektup olacaktı, sen mi aldın?
1: Evet Değmenim, sabah erken postaya verdim.
0: Postaya mı? Neden, niçin, bana sordun mu?
1: Siz uyuyordunuz Değmenim, uyandırmaya cesaret edemedim. Sonra masanızda mektup görünce, unutmamanız için bana sormadan postaya verebileceğimi söylemiştiniz. Mektubu hazır görünce postaya yetişsin diye verdim Değmenim.
0: Ver bana. Ben okuyayım yavrum. Sen yorulma.
2: Peki.
0: Nalan, bu mektup diğerleri gibi olmayacak. Bir çocuk gibi kendi kendimi kandırmaktan bıktım artık.

0: Okusana İlhami. Ne oluyor Allah aşkına? Şunu hızlı okusana İlhami.
1: Bu da ne demek oluyor? Bu mektup ne böyle?
0: Ne var mektupta?
1: Oku da konuşalım.
0: Nalan, bu mektup diğerleri gibi olmayacak. Bir çocuk gibi kendi kendimi kandırmaktan bıktım artık. Ayrılık bir rüzgar gibidir derler. Küçük ateşleri söndürür, büyükleri daha çok alevlendirirmiş. Doğru Nalan. Her gün seni biraz daha çılgınlar gibi sevdiğimi anlıyorum. İnan bana, şu anda en büyük arzum yanında olmak. Eskiden olduğu gibi başımı göğsüne yaslayıp ılıklığını, kokunu duya duya ölmek. Sensiz yaşamak. Kenan'ın böyle şeyler yazması için çıldırmış olması lazım.
1: Hislerini açıklamak, hakikati yazmak neden çılgınlık olsun?
0: Hakikat mi? Katiyen!
1: Yalan söyleme! İnkar yoluna sapmakla hiçbir şey kazanamazsın.

0: Kenan neyin oluyor? Söyle. Kardeşin miydi?
1: Yok. Değildi ama...
0: Bu hakikati şimdiye kadar saklamaktaki maksat çok derin. Birbirinize anormal derecedeki düşkünlüğünüzün sebebini şimdi çok daha iyi anladım. Alçaklar!
1: Yanılıyorsun İlhami! Kenan öz kardeşim değil ama kardeş gibi büyüdük. Evimize geldiği zaman küçücük bir çocuktu.
0: Bugüne kadar aldatıldığım yeter.
1: İlhami!
0: Şimdi bana cevap ver. Handan'ın babası kim?

0: Hande'nin babası kim dedim?
1: İlhami, yalvarırım böyle konuşma. İnan bana, Kenan'la düşündüğün gibi bir münasebetimiz olmadı. Vicdanımı asla kirletmiş değilim. Her zaman sana sadık kaldım. Şerefini asla lekelemedim, inan bana.
0: Sus! İşte, mektup burada. Hala mı inkar ediyorsun? Yalanlarına kanacak kadar budalamayayım ben. Doğru söylüyorum sana, Hande'nin babası ben miyim, o mu? Söyle diyorum sana, çabuk cevap ver!
1: İlhami!
0: Cevap ver diyorum sana! Dünyanın en sefih kadınısın sen! Ölümle pençeleşirken bile kocasına ihanet edecek kadar sefih bir mahluksun!
1: Evet İlhami, ölümle pençeleşiyorum. Bunlar sayılı günlerimi gösterir. Yakında öleceğimi biliyorum. Suçlu olsaydım, gözlerimi rahatça yumabilmek için senden özür dilerdim. Yemin ederim suçlu değilim! Andan senin kızın! Böyle korkunç bir iftirayla lekeleme beni! Bana acımıyorsan evladına!
0: Hiçbir şey! Hiçbir şey benim kanaatimi değiştiremez! Senden intikam alacağım Nalan! Beni aldatmanın ne demek olduğunu göreceksin! İhanetine rağmen boşamayacağım seni! Çünkü nasıl olsa pek yakında öleceksin! Her an beni karşında göre göre! Kızının hasretini

0: seke seke öleceksin. Çünkü Handan'ı alıp götüreceğim. Bir daha da onu asla göremeyeceksin.
1: İlhami! Allah'tan kork İlhami! Beni öldür, fakat yavrumdan ayırma! İlhami! Öldür beni! Ne istersen yap, fakat yavrumdan ayırma! Yalvarırım, ayırma!
0: Hangi yavrundan? Şerefini asla düşünmediğin, sevişirken aklına bile getirmediğin yavrundan mı? Sen analık ve fazilet hisleri körleşmiş bir kadınsın. Yavrum kelimesini iğrenç ağzına alıp da kirletme! Tekir!
1: İlhami! İlhami, yalvarırım, yapma!
2: Annemi görmek
0: olmaz.
2: İstiyorum!
0: Handan'ın bavulunu hazırla, akşama gelip alırım.
3: Peki efendim.
4: İlhami! Ne oluyor İlhami? Çocuğu nereye götürüyorsun?
0: Bir arkadaşımın evine götürüyorum. Handan'ın bir müddet bu havadan uzaklaşması lazım. Nalan'ın durumu pek iyi değil.
4: Nalan zaten kızını uzaktan görmekle iktifa ediyor, odasına bile sokmuyor. Bu kadarcık bir teselliden onu mahrum etmek haksızlık olur zannedersen.
0: Ben doktorum ve çocuğumun babasıyım. Neyin iyi olduğunu sizden çok daha iyi takdir ederim. Lütfen müdahale etmeyin.
1: İlhami! İlhami! İlhami, yalvarırım İlhami! Ne olur bir dakika beni dinle!
2: Anne!
1: Yalvarırım!
2: Anneciğim! Handan. Anneciğim, canım anneciğim!
1: Eğer maksadın bir an evvel öldürmekse... bir kurşun sık bağrıma! Ama yalvarırım! Yalvarırım, yavrumu benden ayırma!
0: Kurşun mükafat olur sana! Yaşadığın her anın azap olmasını istiyorum ben!
1: İlhami!
2: Anneciğim!
1: Dur!
2: Anneciğim.
1: Yapma İlhami! Yalvarırım!
2: Anneciğim!
1: Kızım! Yavrum!
4: Nalan! Yavrum! Kızım! Nalan! Yavrum benim!
5: O büyük yanlışlıktan, affedilmez hatayı işlediğim günden beri senden haber alamadım. Deli gibiyim. Hasta mısın, bana mı kırıldın yoksa? Yoksa kötü bir hadiseye mi sebep oldum? Yalvarırım, hemen iki satır yaz bana. Ne yaptığımın farkında bile değilim. Acele cevap yaz bana Nalan.
6: Nalan Hanım'a mektup var efendim.
0: Bana verin. Teşekkür ederim.

Yavrum, bu mektup eline geçtiği zaman annenin kemikleri çoktan çürümüş olacaktır. Seni çok seven, senin üstüne titreyen bir hasta kadın sana hasret ölürken bu satırları ağlaya ağlaya yazıyor. Benim sevgili kızım. Belki anneni sana çok fena bir kadın olarak tanıtmışlar. Belki de sendeki anne sevgisini silmek için bana iftira etmişlerdir. Bunların hiçbirine inanma. Bu mektubu eline verecek olan Kenan'a sorarsan senden hiçbir şey gizlemeyecektir sanırım. Ben çok talihsiz bir kadınım yavrum. Gönlümün arzularından ziyade bağlı olduğum hüküm ve nizamların çerçevesinde yaşadım. Saadet ve refah içinde kan ağladım. Kan tükürdüm. Fakat sen bana benzeme Handan. Ellere değil, gönlüne tabi ol. İyi düşün. Sevdiğin, istediğin adama var. Uzun yılları aşarak sana kadar gelen bu sözler annenin bağrından kopmuş candan nasihatlerdir. Seni büyümüş, yetişmiş bir genç kız olarak görmek, istediğim iyi bir adamla evlendirmek saadetinden mahrumum.

0: Talihsiz kızım! Seni daha birçok zaman bağrıma basmak isterdim. Öksürüklerden ciğerlerim parçalanıyor. Seni son bir defa görmek isterdim. Kim bilir şimdi neredesin Handan? Bu satırları okurken eminim ağlayacaksın. Annenin unuttuğun sesi kulaklarına yeniden fısıldanıyor sanacaksın. Uzun yıllar sonra duyduğum bu sesi dinle. Sana ne söyledimse yap. Acele etme. Sevdiğin, tamamıyla sevdiğin, istediğin adama elini uzat. Bu adam uzun boylu, güzel bir deniz subayı olursa ruhum sükuna erecektir. Hasretini çektiğim o parlak neşeli gözlerinden öper. Saadetler dilerim yavrum. Anne, Nala. Kızıma 18 yaşına gelince verilmek üzere. Kutsi baba.
1: Söyle yavrum.
0: Senden bir ricam var Kutsi baba.
1: Emret kızım.
0: Kenan'a acele bir telgraf çekmeni istiyorum.
2: Telgraf değmenim.
3: Kenan, ölüyorum, çabuk gel. Nalan,

0: Seni bekliyordum. Tam vaktinde geldin. Bazı meseleler hakkında görüşmek istiyorum seninle.
1: Nalan! Nalan nasıl?
0: Nalan öldü.
1: Öldü mü?
0: Evet. Öldü.
1: Nalan! Nalan!

0: Boşuna ağlama. Gözyaşı hiçbir şeyi geri getirmez. Metresini bile.
1: Aklını başına topla. O benim metresim değildi.
0: Yalancı düzenbaz. İnkar edeceğine erkekçe konuş. Hakikati söyle. Nalan'la münasebetiniz ne zaman başladı?
2: Başlamadan öldü. Nalan'la sevişmek, bunu sizin yüzünüze karşı bugün haykırmak bana sonsuz bir zevk verecekti. Çünkü karına o çirkin kelimeyle itham edecek kadar basit bir insansın sen. Evet, ona olan aşkımı inkar etmiyorum. İlk gördüğüm andan beri taparcasına sevdim onu. Taparcasına. Ama asla benim olmadı. Sana ihanet etmedi.
0: İnanmak elimden gelmiyor.
2: Herkesin vicdanını kendi vicdanınızla ölçmeyin. Evet, Nalan'a olan aşkımı inkar etmiyorum. Fakat inanın sözüme asla benim olmadı. Size ihanet etmedi. Etmedi. Etmedi.

0: Yemin eder misin? Askerlik şerefinin üzerine yemin eder misin?
1: Evet. Yemin ederim. Asla benim olmadı. Asla.
0: Koş. Koş, belki yetişirsin.
2: Anlamadım. Nalan.
0: Evet. Nalan yukarıda son nefesini vermek üzere. Çabuk ol. Koş, durma.
3: Yemen İmamı Talha'nın torunu Hüseyin'in kaçırılması devletimizin başına açılan ciddi bir gayedir.
4: Bu yüzük ömrüm boyunca parmağımdan çıkmayacak.
5: Bu şeyi bırakamam. Emrediyorum, çocuğu kaçır.
6: Ailemin kökünü kurumaktan kurtardınız.
7: Asıl iftihar edilecek asker Murat'tı paşam.
8: Çöl haydutlarından yana değilim.
9: Siz onun bana mukaddes bir emanetisiniz.
10: Sevdiklerim için yaşamıyorum artık.
8: Yaşıyorsun, benim için yaşıyorsun.
3: Karşımızda uyur bir yılan var.
5: Tam bana göre adamsın.
3: Türk'ü Türk'e vurdurmak aklı sökmez. Evet, ben de bir Osmanlı zabitiyim.
11: Çöl Kartalı, birazdan TV4'te.

0: işte ne kalktın mı?
1: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim.
2: Teşekkürler.
1: Pil ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında. Üstelik 5000 TL'ye varan ek takas desteğiyle.
3: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at. İster evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
4: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pot'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
5: En tatlı sabahlar, Choco Krem'de başlar, Choco Krem.
6: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen lifter serisi.
7: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
8: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express bu.

0: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
1: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
2: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştürülen objeler olarak görüyorum.
3: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
4: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
5: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
6: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
7: Sürdürülebilir hayat her pazar 13'te TV4'te.
8: Dilek hakkım var.
9: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim.
10: Teşekkürler.
9: Pil ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında. Üstelik 5000 TL'ye varan ek takas desteğiyle.
11: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
12: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum. Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
13: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
14: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
15: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
16: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
17: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
16: Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
18: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldu

0: hepimiz kumbaramızı doldurmak.
1: Ben.
2: Kral Şakir.
1: Armut fiş ağzıma düş.
0: Dört arkadaşımızla birlikte...
1: Neydi ya? Ay, dilimin ucunda.
0: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
1: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
0: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
3: Ben.
2: Botanik.
3: Abaküs.
1: Kasa.
3: Marul.
1: Kumbara.
0: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
4: Süper Kumbara!
5: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.

0: してね、かっくんは。
1: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim.
2: Teşekkürler.
1: Pil ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında. Üstelik 5000 TL'ye varan ek takas desteğiyle.
3: Siparişiniz
4: ve Pepsi'niz.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Batman Çılgın Değişim Festivali'ni sunar. Eski koltuk takımınızı 25.000 TL'ye sayalım. Sizi yepyeni Batman'inize kavuşturalım. Üstelik kart limitinizi doldurmadan senetli taksitlerinizi elden ödeyin.
7: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
8: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
9: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Express içelim.
10: Adım Murat. Bebek yüzlü diyorlar ona. Bebek yüzlünün arkasındaki adamları getir bana.
11: Babanızın yeni avukatı Kemal.
12: Avukatın böyle yakışıklısını ilk defa gördüğüm için ben de mutluyum.
11: Teşekkür ederim.
12: Baba. Babacığım, kaçırdılar beni.
13: Kızım, neredesin? Tarif et yavrum. Çabuk, çabuk tarif et.
11: Bu benim son işim olacak. 10 dakika sonra yanında olacak.
12: Babacığım,
13: kızım, evladım.
12: Yaptığın işi biliyorlar. Parayı almaya geldiler.
14: Para nerede dedim?
12: Bilmiyorum. Ölümden başka kurtuluşum yoktu abi.
15: Bunu yapanları tanıyorsun. İsimlerini söyle, yarım saatte karşına dizeyim hepsini.
16: Söyle, ne istiyorsun?
11: Kız kardeşimin kanını istiyorum.
12: Hadi baba! Durma! Çek tepi!
16: Buraya gel! Bu serseriyle birlikte gebereceksin yoksa!
17: Bebek yüzlü, bugün 16.15'te TV4'te.
18: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
19: Sadece duruladım. Sen de durular.
18: Duru, Türkiye'nin 1 numaralı katı sabun markası.
20: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
21: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
20: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
22: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
8: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
23: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
22: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
9: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express

0: して書くのは。
1: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim.
2: Teşekkürler.
1: Pil ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında. Üstelik 5000 TL'ye varan ek takas desteğiyle.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
4: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
3: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
5: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
6: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır. Pervol'le yıkandı.

0: kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemez. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli takımlar temizlik sponsoru.
1: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
2: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
3: Ay bunu da dök dur. Köpüğü sönüp gidiyor.
2: O zaman

0: konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Değil, yıkar, geçer.
1: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
2: Ama bu...
3: Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
2: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
1: Demezdim.
2: O zaman bize müsaade.
4: Peki ya benim toplantı saatimde yavrumun canı oyun oynamak isterse?
3: Ne ister?
2: 1000 megabit'e varan hız tam da bunun için Serap.
3: Ya şey olursa arka odalarda çekmezse? Ya toplantıda?
2: Ah canım.
3: Böyle kalırsam?
4: Bizimle kal Demet abla. Biz seni çok sevdik.
1: Ama yapay zeka destekli modemle her odada Vodafone fiber keyfini de çok seveceksiniz.
4: Ay, alın bunu vallahi götürürüm.
3: modem öyle bizi bekler.
2: Modem öyle.
1: Hadi o zaman modem.
5: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
1: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
6: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.

0: istiyorum.
1: Ömür boyu birbirlerini sevdiler. Ölümsüz aşklarını kalplerine gömdüler. Ayrıldılar, ağladılar, azap çekip hıçkırdılar.

0: Onlar bir an bile sevgilerini söyleyemediler.
1: Mahvetmiyorsa.
0: Nihayet acı son geldi. Bir ömür böyle sona erdi. Ölüm bu seven kalbe son emrini verdi. Ağladılar, hıçkırdılar. Ölümden önce de olsa aşklarını haykırdılar.

0: Balkan dağlarında Bulgar komitecilerine karşı yapılan harekatta gösterdiğiniz büyük kahramanlık ve şecaatten dolayı milletimiz sizlerle iftihar etmektedir. Vatanımız sizlerden böyle daha nice büyük hizmet diliyor.
1: Ah be! Canını sevdiğim Boğaziçi! Kaderde gene sana kavuşmak varmış.
2: Balkan dağlarında bir yıl komitacı kovaladıktan sonra şimdi bir süre yan gelip yatmak hakkımız.
1: Yan gelip yatmakla kaybedilecek vaktim yok benim.
2: Peki, kıymetli vaktinizi nasıl geçireceğinizi öğrenebilir miyim?
1: Şimdi olmaz. Zamanı gelince anlatırım.
2: Vay! Can yoldaşımın benden gizlisi de mi var?
1: Bak Muratçım, seninle ömrümüz mahalle mektebinde falaka yemekten harbiyeye, harbiyeden de siperlere kadar omuz omuza beraber geçti. Ama şu anda öyle bir sırrım var ki senden bile saklı.
2: Haklısın. Bazen insan yakın dostuna bile açamayacağı durumlar içine giriyor.
1: Sakın gücenme bana. Bilirsin, benim ağzımda bakla ıslanmaz. Sırası gelince her şeyi öğreneceksin. Ama şimdi ısrar etme. Hoşça kal.
2: Keyfine bak Faruk'cum.
3: Ablacığım, seni gören bayram var sanır. Neredeyse kanatlanıp uçacaksın. Sebebini bilsen bari.
4: Sen küçüksün daha. Bazı şeyleri büyümeden anlayamazsın.
3: Sen öyle zannet bakalım.
1: Merhaba Leyla Hanım.
4: Hoş geldiniz Faruk Bey.
3: Hoş geldin Faruk abi.
1: Hoş bulduk Ayla. Maşallah görmeyeli ne kadar büyümüşsün.
3: Ah, çok teşekkür ederim. Ablacığım bak sen de işin.
4: Babam kahramanlıklarınızı anlata anlata bitiremiyor. Dün madalyalarınızı eliyle takmış.
1: Eksik olmasın. Biz de Kamil Paşa'yı öz babamız gibi severiz. Şu tesadüfe bakın, ben de biraz evvel buradan geçiyordum.
3: Beşir abi, sandala binelim de kayıkçı hazır olsun.
1: Ne iyi oldu da karşılaştık Leyla Hanım. Sizinle konuşmak istiyordum bir hususta.
4: Akşama yalıda konuşuruz. Babamın davetini unuttunuz mu yoksa?
1: Hiç unutur muyum? Ben demek istemiştim ki, yani şey, yolunuza mani olmayayım efendim.
4: Estağfurullah Faruk Bey. Allah'a ısmarladık.
1: Güle güle efendim. Hay Allah! Size deliler gibi aşığım Leyla Hanım, diyemedim bir türlü.
5: Vay benim küçük hanimişileri gelmiş, benim elmas parçalarım gelmiş, maşallah!
3: Ay bacım, başladın gene. Paşa babam geldi mi?
5: Geldi, yukarıda, harem dairesi.
4: Merhaba paşa babacığım.
3: Good morning.
0: Vay vay vay vay! Bu ne biçim selam yahu? O Amerikan mektebinde Osmanlı adetlerini hepten unuttunuz galiba.
4: Hiç unutur muyuz paşa babacığım?
0: Vay benim başıma gelenler! Bir selam vermeyi bile beceremiyorsunuz. Mahvettiniz güzelim Osmanlılığı. Biliyorsunuz akşama misafirimiz var.
4: Biliyoruz babacığım.
6: Kadehimi Florina dağlarında destanlar yaratan Murat ve Faruk beylerin şerefine kaldırıyorum.
7: Murat ve Faruk beylerin şerefine.
0: Afiyet olsun efendiler! Sizlere değerli bir misafirimizi tanıştırmak istiyorum. Osmanlı Devleti'nin Yemen vilayetinin hakimi İmam Talha'nın torunu Veliaht Hüseyin Efendi. Küçük aslanımız Kuleli Askeri Mektebi'nin en gözde talebelerindendir. Yarın da yaz tatilinden bir istifade, uzun müddetten beri hasret kaldığı dedesine kavuşmak üzere Yemen'e doğru yola çıkıyor. İstanbul'daki son gecesini kahramanlık destanlarını duyduğu Faruk ve Murat yüzbaşıların yanında geçirmek istedi.
2: Yüksek müsaadelerinizle şunu arz etmek isterim paşam. Arap Yarımadası'nda İngilizlerle İtalyanların bazı çöl kabilelerini devletimize karşı kışkırttıkları bir sırada böyle bir yolculuk muhterem misafirimiz için tehlikeli olabilir.
8: Murat Bey'in endişeleri çok yerinde. Fakat muhterem veliahtın geçeceği yol güzergahından haberi olan yok aşiretler arasında.
0: Alman İstihbarat Teşkilatı'ndan Herr Jacobi.
3: Ben de sizin mektepte okuyorum, ben de sizler gibi cesurum. Hem üstümde bu üniforma varken kimse dokunamaz bana.

0: Kerime'niz hanımefendi görmeyeli epey gelişmişler paşa hazretleri.
1: Onlar büyüdükçe de bizi ihtiyarlıyoruz. Bu unutulmaz gecenin şerefine şerbetleri ve şekerlemeleri kızların bizzat kendi elleriyle hazırladılar.
2: Sağ olun Leyla.
3: Estağfurullah efendim.

0: Kahramanlarımızı merak ediyordun, gördün. Sabah erken yola çıkacağınız için vaktinde yatman lazım. Sabit abilerinle vedalaş, ablaların odana götürsünler.
1: Sizleri tanıdım. İnşallah sizler gibi şanlı bir zabit olacağım. Hepinize iyi geceler dilerim.
0: Hadi bakalım, ablaların geldi.

0: sonra bir yıl ayrılık beni kahretti. Demin herkesin içinde sana sarılmamak için zor tuttum kendimi.
1: Ben de.
0: Hiç kavuşmayacağız sanıyordum.
1: Şimdi kollarımdasın ya.
0: Ama her tanrının günü ölüm korkusuyla kahrolarak, her saniye sensizliğin acısıyla eriye eriye.
1: Sana asker sözü vermiştim. Döneceğim dedim ve döndüm.
0: Ama giderken bu yoktu.
1: Biz harp ederken düşmanın eli darmı toplamıyordu. Yara bir zabitin en kıymetli madalyasıdır.
0: Gönül isterdi ki üzerinde düşmanın zalim eli değil, benim okşayıcı ellerim dolaşsın. Sen uzaklardayken sana hasret kalan ellerim.
1: Artık o güzel eller avuçlarımda.

0: İşte şimdi kafana kısıldı. Söyle bakalım, niye kaçtın benden?
1: Yakalayacağını bildiğim için.
0: Ya hiç bırakmazsa?
1: Allah'tan tek niyazım da bu zaten. Beni ömrümüz boyunca hiç bırakmaman.
0: Çoğu bitti, azı kaldı Leyla. Mektepten mezun olmana 3 ay var. Şehadetnameni alır almaz, doğru babanın karşısına. Rabbi selam!

0: Allah ne güzel isim. Önce ismini övmekle başlayalım. Bütün Leyla'ların en Leyla'sı Leyla Hanım. Aferin oğlum Faruk, başlangıç güzel. Siz gönlümün zindanında açan ziyayı aşkı nev'in hande pare'yi şafaksınız. Hey be, fuzulümüzü mübarek. Girdabı mestaveri aşikanenize düşeli garkeyi keyfi tarik oldum. Yahu dikkat etsenize biraz, bakın mektubum mahvoldu.
1: İşkembe-i Kübra'dan büyüdü, ne olmuş yani?
0: Bunca güzel lafı nasıl bulurum bir daha ben?
1: Korkma, arayan mevlasını da bulur, belasını da.
0: Ha. Öyleyse sen buldun bile.
2: Bana bak arkadaş, burada hır çıkarma.
0: Ya, yok canım. Yetiştim, dayan Faruk!
3: Sen de bunca adamı neden dövdük anlasam.
0: Güzelim mektubumu mahvettiler.
3: Ne mektubu?
0: Sevgilime yazdığım mektup.
3: Vay, demek senin bir sevgilin var ve benim de bundan haberim yok.
0: Öyle. Gizli bir aşk bu. Hem öylesine gizli ki daha sevdiğim kızın bile bundan haberi yok.
3: Aklıma her şey gelirdi de senin benden gizlin olacağı gelmezdi.
0: Sen sanki anlatıyorsun her şeyi. Kaç gündür nerelere kayboluyordun onu söyle. Mesela bugün neredeydin? He?
3: Bugün mü? Büyük anneme gitmiştim. Bana aile yadigarı bir yüzük verdi. Bak. Bir gün bu yüzüğü sevdiğim ve hayatı boyunca bana bağlanacağına inandığım bir kızın parmağına takacağım.

0: de İmam Talha'nın torunu Veliaht Hüseyin elimizde.
1: Osmanlı'yı kuyruğundan ateşe verdik. Başını da yakmamız yakındır. Zaferimizi kutlayalım arkadaşlar.
2: Yemen İmamı Talha'nın torunu Hüseyin'in kaçırılması devletimizin başına açılan ciddi bir gayeledir. Seyit İdris kabilesinin bu hareketi düpedüz bir isyan vakasıdır. Bütün kervancılar muhafızlarıyla birlikte kamilen kılıçtan geçirilmiş.
3: Bu yolculuğun tehlikesini önceden tahmin etmiştim efendim.
4: Asilerin şartları nedir?
2: Kaçırılan Hüseyin'in hayatına karşılık Seyit İdris Osmanlıların Yemen'den çıkarılmalarını şart koşmuş.
3: Osmanlı devleti Yemen'den çekilirse, Yemen'de İngilizlerin maşası olan İdris'in eline geçer.
4: Bu çöl haydudunu yok etmek için derhal harekete geçmek icap ediyor paşam.
2: Bu mevzuda son derece temkinli hareket etmek mecburiyetindeyiz efendiler. Zira hem küçük veliahtın hayatını emniyete almak, hem de nazarları her an üzerimizde olan düveli muazzamaya karşı itiyadı elden bırakmamak lazım. Düşman devletlerinin Osmanlı'ya saldırmak için fırsat kolladıkları nazik bir devirde, bu hadiseyi ortalığı velveliye vermeden bastırmamız icap ediyor. Bu görevi size vermeyi düşünüyorum. Veliaht Hüseyin'i İdris eşkıyasının pençesinden kurtaracaksınız. Kızlarım yemekleri sizler için kendi elleriyle hazırladılar.
4: Bu ne şeref!
5: İnşallah beğenirsiniz.
3: Ellerinizden çıkan bir şeyi beğenmemek mümkün mü Leyla Hanım?
5: Çok naziksiniz.
4: Yemen'de çok arayacağız yemeklerinizi.
5: Yemen'e mi gidiyorsunuz?
2: Padişah'tan ferman çıktığı an Murat'la Faruk beyler devletimize Yemen'de hizmet edecekler.
5: Aman Allah'ım! Ne müthiş!
3: Ne o? Sen yatmak niyetinde değil misin yoksa?
4: Hayır, mektup yazacağım.
3: Ne mektubu?
4: Aşık olduğum bir kıza mektup yazıp bütün hislerimi açıklamak istiyorum.
3: Hadi Allah zihin açıklığı versin.
4: Alayı bırak da biraz yardım et bana.
3: Ne demek istiyorsun?
4: Senin kalemin kuvvetlidir. Mektepte de tahrirden iyi not alırdın hep.
3: Peki öyleyse. Sevdiğin kızı söyle de sana oturaklı bir mektup düşünelim.
4: Yok, kim olduğunu söylemem, sırdır. Yalnız şunu bil ki, aşık olduğum kız, dünyadaki kızların en güzeli, en hanımefendisidir.
3: Peki, yaz bakalım. Sevda ummanlarının biricik ilahisi. Gözlerine kurban olduğum eşsiz güzel. Size rastladığım andan itibaren hayatımın akışı değişti. Bütün varlığım hayaliniz ve sevginizle doldu.
4: Hay çok yaşa sen Murat, ilaç gibi sözler bunlar.
3: Devam et öyleyse. Şu anda ben kalbi binlerce aşk okuyla yaralı bir sevda kazazedesiyim. Çok uzaklara gitmek için hazırlanırken gönlümün bu gizli sırlarını size açmadan edemedim.
4: Size milyonlarca güzel söz hazırladığım halde her defası candan dilim tutulduğu için bir türlü açılamadım. Lakin sanırım gözlerimdeki sevda dolu yalvarıştan kalbimin nicesine aşkla dolu olduğunu anlamışsınızdır. Dönüşümde ilk işim muhterem paşa pederinizin huzuruna varıp desti izdivacınızı talep etmek olacak. Ebedi sevgilerimle, Faruk.
5: Faruk abiden mi? Sen her şeye burnunu sokmasan olmaz değil mi? Peki abla, kızma hemen. Murat! Murat! Nereden çıktı bu Yemen işi? Duyunca deliye döndüm, gözüme uyku girmez oldu.
3: Ağlama yavrum. Kendine hakim ol. Son dakikalarımızı gözyaşlarıyla mı geçirelim?
5: Bilmiyorum Murat, bilemiyorum. Sadece korkuyorum, müthiş bir korku var içimde.
3: Senin gibi bir asker kızına yakışmıyor korku.
5: Daha yeni dönmüştün Balkanlardan. Tam birbirimize kavuştuk sanırken şimdi Yemen'e gidiyorsun. Keşke vaziyetimizi açsaydık babama. Damadı olacak birini herhalde böyle bir tehlikenin içine atmazdı.
3: Buna alışmalısın Leyla. Beni her şeyden önce asker olarak sevmen lazım. Bir askere cepheden kaçmak yaraşmaz.

0: haklısınız.
1: Haklısın Murat. Ben de bir asker kızıyım, bunları bilmez miyim? Ama bu sefer gideceğin yer Yemen. Ateş dolu, ölüm dolu bir yer, yolu uzun. Giden geri dönmüyor.
0: İnan bana, ben döneceğim ve benimle iftar edeceksin.
2: Faruk abi merhaba.
3: Nasılsın Ayla?
2: Teşekkür ederim.
3: Leyla Hanım nerede?
2: O mektepte kaldı ders çalışmak için. Allah'a ısmarladık Faruk abi.
3: Güle güle.
0: Bu yüzük bana büyük annemden kaldı. Aile yadigarıdır. Beni sevdiğin müddetçe parmağında taşımanı dilerim.
1: Bu yüzük ömrüm boyunca parmağımdan çıkmayacak. Senden ayrılmanın acısına nasıl dayanacağım?
0: Bir gün kavuşacağımızı düşünerek.
1: Ne olursun bana dön.
0: Döneceğim.

0: Torunum ailemin hayatta kalan tek ferdidir. O kurtarılamazsa kanımız kurur. Yemen halkı başsız kalır.
1: Müsterih oldunuz efendim.
2: İstanbul'dan Yemenlere sırf Veliaht Hüseyin Hazretlerini kurtarmak için gönderildik.
0: Zaten vazifeniz yüzbaşı. Ben Osmanlı Devleti Âlisi'nin yüksek himayesine sığınmışken malımın, mülkümün ve canımın emniyetini sağlamak size düşer.
2: Şeref sözü veriyorum İmam Hazretleri. Her ne bahasına olursa olsun torununuz kurtulacaktır.
3: Günlerdir sadece kum, kum, kum. Bir de kahrolası güneş. Nerede bu şeytanlar?
4: Elbet bulacağız.
5: Ne var Leyla? Sen tabağa bakıyorsun, tabak sana. Yesene yemeğini.
6: İştahım yok babacığım. Biraz da başım ağrıyor. Müsaade ederseniz ben kalkayım.
5: Peki bir hekim getirteyim sana.
6: Hekimlik bir şeyim yok baba. Allah rahatlık versin.
5: Ve sübhanallah. Haftalardır nesi var bu kızın anlayamadım.

0: Ablacığım, neden derdini bana açmıyorsun? İnan ki ben çocuk değilim artık. Aklın Yemen'de değil mi?
1: Evet. İçimde garip bir his var. Sanki bir felaket olacakmış gibi.

şeyi geçelim. Atlayın! Patladın Melody! Açın lan! Açın!

0: Nem var abla? Ne oluyorsun?
1: Bilmiyorum Ayla. Anlatamam. Garip bir his var içimde.
2: Çocuğu kaçır! Seni bırakamam! Emrediyorum, çocuğu kaçır! Al sende kalsın tabancam!

0: Çerdek, Allah kahretsin!
1: Yüzbaşım! Yüzbaşım! Yüzbaşım!
0: Yardım et! Bu cehennemden kurtulmamız lazım.
1: Hadi!

0: Sağ olun yüzbaşım. Ailemin kökünü kurumaktan kurtardınız. Padişahım çok yaşa.
1: Gayret Mehmet'im. Gayret et. Ayşe'ni düşün. Baba diye bekleyen çocuklarını düşün. Sabrımız güneşi de yener, çölü de.
2: Ne ölmüş?

boynum.

0: kadın.
1: İlk işim sana koşmak oldu.
2: Gel aslan, gel evladım, seni ben de kucaklayayım. Öz oğluma kavuşmuş gibiyim. Dinle, iftihar ediyorum.
1: Asıl iftihar edilecek asker Murat'tı paşam. İmamın torununu kurtarmak için o kendini feda etti. Şanı şerefi de bana düştü.
2: Murat'ı öz oğlum gibi severdim. O değerli askeri kaybetmek beni büsbütün hırslandırdı. Bu müzic meseleyi kökünden halletmek için Yemen kuvvetlerinin idaresini bizzat ben alacağım üzerime.
1: Benim de fikrim yangın fazla yayılmadan ateşin söndürülmesidir.
2: Yalnız beni Leyla düşünüyor. Bir takım ruhi sarsıntılar geçirdi. Bu halde Yemen'e gitmesi mahsurludur.
1: Leyla Hanım'ın sıkıntılarına ortak olmak isterdim. Sizden haddim olmayarak Kerime'niz hanımefendinin deste izdivacını talep etsem?
2: Bir asker için en büyük bahtiyarlık kızını kahraman bir askerle evlendirmektir. Gel oğlum, seni kucaklayayım.
1: Can yoldaşım Murat'ın da hayatta olmasını ve bu sevincimi paylaşmasını ne kadar isterdim.
3: Faruk Bey'i hem bu izdivacından hem de kazandığı ikinci madalyadan ötürü iki kere tebrik ederim.
4: Bütün kalbimle tebrik ederim Faruk.
5: Hayatımın en mesut dakikalarını idrak ediyorum.
6: Sizin gibi kahramanlar her cihette saadete layıktırlar.
5: Sağ olun efendim.

0: Özel gelinimin şerefine elcazımla yaptım şerbetleri. İçin, için de dua edin.
1: Affet beni Murat'ım. Beni anlamaya çalış. Bu evliliği kendin için. Zavallı babamın yüreği rahatlasın. Yemen'e giderken gözü arkada kalmasın diye yaptım. Allah'ım sen bana yardım et. Sen bana kuvvet ver. Yüreğim Murat'ımla doluyken evlenmiş bile olsam... ...bir başka erkek bana ateş, bana ölüm gibi gelecek. Dayanamayacağım yarabbim.

0: mübarek ola.
1: Düğünümüz var ki maşallah ile.
2: Paşa hazretlerinin kerimeleri evleniyorlar.
1: Leyla Hanım Yemen kahramanı Faruk Bey ile evleniyor.

0: Leyla Hanım'ı hesap odasına götüreceğiz.
1: Maşallah, maşallah.

0: Leyla. Ayrılırken ardımdan gözyaşı döken Leyla. En yakın arkadaşımla evlenmek için ölmemi bekliyor musun? Faruk, benim yüreğim kanı alarken ne mesutsun şimdi diye. Hatırlar mısın mektuplarını bana yazdırırdın? Canını tehlikeye atmaman için senden gizlemiştim aşkım. Demek kader böyleymiş. Arsınları bilsinler beni. Geldiğim yere, çöllere, mezarıma döneceğim.
1: Leyla, saadetimin güneşi bir tanem. Sana ebedi saadetimizin nişanesi olarak bir yüzük takmak istiyorum. En mesut gecemin naçiz bir hatırası.

0: Bu yüzük?
1: Evet. Murat Bey'in yüzüğü. Giderken o takmıştı.
0: Yoksa...
1: Evet, daha fazla gizlememin doğru olmadığına inanıyorum. Murat'la birbirimizi çok seviyorduk. Evlenecektik. Kendisini sevdiğim müddetçe bu yüzüğü parmağımdan çıkartmamamı söylemişti.
0: Parmağınızda durduğuna göre hala seviyorsunuz onu.
1: Ölene kadar da seveceğim Faruk Bey. Bunu bilmenizi istiyorum.
0: Peki ya ben, benimle neden evlendiniz?
1: İyi insan olduğunuz için, babam istediği için, başka çarem olmadığı için.
0: Peki ya Yemen dönüşünde bahçede beni görünceki sevinciniz, ya sarılışınızdaki sıcaklık?
1: Murat'a aşkımın şuursuzluğuydu o, onu bekliyor. Hep onu düşünüp baktığım yerlerde onun hayalini görüyordum. İtiraf etmeliyim ki kalbim son nefesine kadar Yemen çöllerinde kaybolan Murat için çarpacak. Bu yüzük ölene dek çıkmayacak parmağımdan.
0: Açık konuştuğunuz için teşekkür ederim Leyla Hanım. İffetli bir kızdan bunu beklerdim. Size sevgim kadar saygım da büyük Leyla Hanım. Parmağınızda Murat'ın yüzüğünü taşıdıkça... zevcem dahi olsanız sizden uzak duracağım. Münasebetimiz hiçbir vakit dostluk hudutlarını aşmayacak. Çünkü Murat benim için de aziz bir hatıra. Şurada bulunuşumu dahi Murat'ın kendisini feda etmesine borçluyum. Siz onun bana mukaddes bir emanetisiniz.

0: Çabuk saklan, buraya geldiler!
1: Getirdin mi bana?
0: Geldiler dedim, duymadın mı? Sırası mı şarabın? Bırak içmeyi de saklan!
1: Görmüyor musun, bitti! Akıl vereceğine ver bana!
0: Sarhoşsun! Geldiler diyorum, anlamıyor musun Murat? Seni öldürecekler!
1: Sanki yaşıyor muyum ki ölümden korkayım? Ben çoktan öldüm Hacer! Sevdiklerim için yaşamıyorum artık!
0: Yaşıyorsun, benim için yaşıyorsun! Ben seviyorum seni!
1: Hey yancı! Ver bana işte! Seviyorum dedim!
2: Rek usta! Ver şunu bana!
0: Onu affedin efendimiz! Sarhoşluk başına vurdu! Ne yaptığını bilmiyor! O bir garip derviştir! Merhamet edin, bağışlayın!
1: Garip derviş ha?
0: Kulunuz köleniz olayım, bağışlayın onu! Ona hiddet buyurmayın!
1: Ne oluyoruz ya?
0: Acıyın ona, merhamet edin!
3: Sarhoşun kadılığını yapmak sana mı düştü, savun!
4: Merkep gibi herifsin Gaffar, eğlenceden hiç nasibin yok! Can alırken tadını çıkarmak gerek! Söyle, bu deliyi canından çok mu seversin?
0: Dünyalardan daha çok!
4: Gel öyleyse!

0: Başındaki bardağı vur. Al.
1: Sarhoşum. Kızı vururum.
0: Öyleyse bunu talihine küs. Kızı da vursan gene alırsın.
1: Demek öyle. Bir cesede bir testi fena değil.

0: Testi gelsin bakalım.
1: Aferin be derviş, sevdim seni. Tam bana göre adamsın. Benim yanıma gelir misin?
0: Varsa elbet.
1: Böyle Allah'ına kurşun sıkan bizde ***'la yıkanır. Da gani, kadın da.
2: Taşa babacığım, ne olursunuz beni de götürsenize saraya.
3: Şimdi işimiz var, başka zaman. Buraları tekin yerler değildir, pek ortalık.

0: sokaklarda dolaşma.
1: Peki babacığım.
0: Sen de etrafa iyi göz kulak ol. Şüpheli bir kimse görürsen nöbetçilere haberdar et.
2: Baş üstüne Paşa Hazretleri.

0: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
1: Ama bu...
2: Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
1: Ah, bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
0: Demezdim.
1: O zaman bize müsaade.
3: Peki ya benim toplantı saatimde yavrumun canı oyun oynamak isterse?
2: Ne ister?
1: 1000 megabit'e varan hız tam da bunun için Serap.
2: Ya şey olursa arka odalarda çekmezse ya toplantıda?
1: Ah canım.
2: Böyle kalırsam?
4: Bizimle kal Demet abla. Biz seni çok sevdik.
0: Ama yapay zeka destekli modemle her odada Vodafone fiber keyfini de çok seveceksiniz.
5: Ay, olur bunu vallahi götürürüm.
2: modem öyle bizi bekler.
1: Modem öyle.
5: Hadi o zaman hadi modem.
6: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
0: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
7: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
8: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
9: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
10: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
0: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
4: Ay bunu da dök dur, köpüğü sönüp gidiyor.
0: O zaman...

0: konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Feyri yıkar geçer.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Expert.

0: Değil mi ki gelip kapına durmuş, haktan kapına yadigar gördü.
1: Haktan yadigar.
2: Atımı geri versin Ahmet kulum der.
1: Koskoca han bilmez mi ki at bana haktan yadigardır.
3: Kırat varıp kapısında durmuş, hak yadigar olmuş. Töreyi bilmez misin?
4: Evleri bırakıp gitmişler.
2: Yakın! Ateşe verin köyü!
1: Çalmadım, at bana haktan yadigar verildi.
3: Dar ağacının yolunu kesmeye bir çare şeyhim.
5: Tırlara kıyışın bu at senin Mahmut han.
0: Yıkıl! Şimdi seni de zincire vurur, sindana attırırım.
2: Kuzundan dışarıya kuş uçmayacak, çüt çıkmayacak Mahmut Han'ın emridir.
6: Amaçları Gülbahar Hanım'ı almak sağlayacaklar.
2: Ahmet, erenler toprağa, yüceler yücesi Ağrı Dağı'nın doruğunda ateş yakacak.
7: Ağrı'nın doruğuna çıkıyorum Mahmut Han!
3: Gitme Ahmet, dağda töreleri de onların olsun.
8: Ağrı Dağı efsanesi bugün 18'de TV4'te.
9: Mersi canım.
10: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
9: Hocam ben?
10: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
9: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
10: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
9: Hocam 1000 megabit diyor.
10: Hemen yükselt paketini.

0: Başka ne diyor peki?
1: Evde mega wifi performansı için mesh modem kullan diyor.
0: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
1: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
0: Ya gelsin o zaman slogan.
2: Türk Telekom. Değerli hissettirir.
3: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
4: Tesini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
3: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
5: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
6: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
7: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır. Pervol'le yıkandı.
8: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldur.

0: Paraf Para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol ile yıkandı.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Pepsi ile hepsi güzel.
6: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
7: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
8: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla.
7: Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods.
9: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
10: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldum.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil,

0: 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
1: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express.

0: gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni?
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
2: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Oh. Mersi canım. Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
4: Hocam ben?
5: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
4: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
5: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
4: Hocam 1000 megabit diyor.
5: Ha, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
4: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
5: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
4: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
5: Ya gelsin o zaman slogan.
6: Türk Telekom. Değerli hissettirir.

0: Sana en kıymetli hediyeyi getirdim ya Seyit. Paşa kızının kellesini.
1: Paşa kızının mı?
0: Gövdesini Osmanlı paşasına bıraktım. Kızıdır, insaflı olmak lazım. Pederhane bir hisle bağrına bassın diye.
1: Paşanın kızı ikileşti desene. Güzel! Seyit İdris'e bulaşmak ne demektir, bellesin Osmanlılar!
2: Ne var, ne oldu Faruk Bey?
3: Metin.

0: olabilir misiniz?
1: Babamdan kötü bir haber mi var?
0: Hayır.
1: Ayla mı? Söyleyin, ne oldu kardeşime? Hasta mı? Cevap verin Faruk Bey! Yoksa daha kötü bir şey mi?
0: Yemen'de şehit edilmiş.
1: Aylam! Güzel kardeşciğim, nasıl kıydılar sana, nasıl? Allah'ım! Bu Yemen belasını ne musallat ettin başımıza! Kimi sevsek alıyor, biz de oraya gidelim! Yalvarırım, tayinini Yemen'e çıkart!
0: Sakin olun Leyla Hanım!
1: Kardeşimin intikamı içimi yaktıkça buralarda kalamam! Gidip orada, babamın yanında harbe katılmak istiyorum! Bir nefer gibi!
2: Bu kara yüzünden içimiz dışımız oldu. Kılıçlarımız paslandı işretten.
3: Ne olacaktı ya?
2: Vakit öldürmeyecektik boş yere.
3: Hadi be kafasız! İçsem de içmesem de mecburuz beklemeye.
2: Neden?
3: Osmanlı ile harp etmenin şakası yoktu ondan. Kaleye varıp Osmanlı'nın top ateşiyle mi yanalım? Gebermeye mi ustadım be?
2: Sen kocamısın İdris. Tekmil kof olmuşsun. Reisin ama kanın uyuşmuş. Aşireti idare etmekten acısın artık. Sana karıların dizi dibinde pineklemek yakışır. Burada çöl kanunları söker. Çölde en kuvvetli kimse aşirete o hükmeder.
3: Öyledir Gaffar.
2: Öyleyse göster kendini. Sana meydan okuyorum. Çık dövüşelim. Zayıf olan geberir, kuvvetlisi aşiretin reisi olur.
4: Kuvvet lafı olunca önce benden boy ölçüşmen gerek.
2: Sen kimsin be?
4: Çık karşıma, öğren meraklıysan. Tabii, ömrün yeterse.
2: Eceline susamışsın sen, sapıtmışsın! Senin gırtlağını doğrayıp köpeklere yedirmezsem, gaffarlığıma yuh olsun! Getirin kılıçları!

0: Sabreden derviş muradına ermiş. Osmanlı'nın da suyu ısındı artık, yakında bitiktir işleri. Osmanlıları söküp defedince yalnız Yemen'e değil, tek bir Arabistan'a hakim olacağım. İngiliz sarayından da süt gibi bir kız getireceğim kendime. Krallık bu, böyle lazım. Nasıl fikrim ha?
1: İyi, iyi biliyorsun işini.
0: Bilirim Zahir, her bir altı bilirim. Senin ne mal olduğunu bile. Sen İngilizsin. Beni kontrol et diye soktular aramıza.
1: Yamansın. Benim İngiliz olduğumu anlamak için kafa ister.
0: Ne sandın ya?
1: Peki, nereden anladın bunu?
0: Gözlerinden anladım. Renginden. Bir de çevirdiğin dalaverelerden. Tam İngiliz oyunu. Benden bir şey kaçmaz. Ama aramızda ha, gene ben bilmemiş olayım. Oh. Şimdi El Yakup'la buluşacağım. Osmanlı'yı kıstırmak için beraber hazırlayacağız taarruz planını.
1: Ben de gelsem?
0: Hayır, aşireti boş bırakamayız. Dönene kadar reisliği sen yapacaksın burada.
2: Ben buraya kardeşimin intikamını almaya geldim baba. Ama eve tıkılıp kaldım. Ne biçim harp bu böyle?
3: Karşımızda uyur bir yılan var. Çöle çöreklenmiş sinsice bekliyor.
4: Sanki yok oldular paşam. Silindiler dünyadan. Ne gören var ne de duyan.
3: Ama aldanmamak lazım. Çünkü uyanıklar. Her an gözleri üstümüzde. Kulakları burada. Her bir hareketimiz malum onlarca.
2: Öyleyse biz uyuyoruz demektir.
3: Hayır kızım, yersiz bir aceleyle Mehmetçiklerimizin kanını çöle zebil edemeyiz. Biz de hazırlanıyoruz. Şimdilik tek ipucumuz El Hazm adındaki köyde kabile şeyhlerinin eğlence tertipledikleri.
5: Osmanlı paşasının gavur kızı.

0: Seyyid efendimiz emir buyurdular. Türk sabiti kadınını alıp uzaklaşsın. Çöl kadınlara tekin değildir diyorlar.
1: Böyle bu çöl küstahını. Bir Osmanlı sabitine akıl vermek serserilere düşmez.
2: Zaten sıkıldım. Davet bile etseler kalmaya niyetim yok. Lütfen gidelim.

0: Seni görünce birden değiştin. Sebebi nedir acaba bunun?
1: Saçmalıyorsun Hacer.
0: Sen istersen akıllanırım. Sen iste, yalnız senin malın, senin kölen olayım, senin için yaşayayım.
1: Boş konuşuyorsun hala.
0: Boş konuşan sensin. Senden istediğim ne ki? Kölelik, sana yük olmak değil. O kadar kaçtığına göre benden, çöl seni erkekliğinden etmiş herhalde. Gözü Osmanlı Paşası'nın kızında, ben sana gösteririm.

0: Uyumamışsınız gene. Renginiz kireç gibi.
1: Ayla'nın katilleri çölde kadın oynatırken gözüme kolay uyku düşer mi?
0: Haklısınız Leyla Hanım. Ama elden ne gelir? Şimdilik yapacak bir şey yok. Varsa söyleyin. Öl deyin öleyim.
1: Şimdilik sadece yalnız kalmak istiyorum Faruk Bey.

0: Buraya niçin geldin?
1: Öldürülen kardeşinizdi, değil mi?
0: Evet, katilinden intikam almak için geldim buralara.
1: Anlamıştım.
0: Onun katilini tanıyor musun?
1: Evet. Onu handa gördüğünüz şeyh öldürdü.
0: Beni ona götür.

0: Osmanlı paşasının gavur kızı!
1: Gebertelim!
2: Parçalayın! Durun, bırakın!
0: Senin intikamını alalım!
2: İntikamım bana düşer! Çöl kanununa göre ben yakaladım! Benim malım demektir! Beni yalnız bırakın! Önce bir sorguya çekeceğim!
3: Hem ölümüne ağladığım, hem kardeşimi öldürdüğü için kin beslediğim iki insan da sensin, ha? Ölüm maskesi altında vaatlerini unutup sevdiğinden kaçan bu ahlaksız sensin demek!
2: Leyla!
3: Sana ölümün için gözyaşı döküyordum Murat!
2: Sen de aşık rolünde bir arkadaş hırsızı! En sevdiğim arkadaşımla evlenmek için ölümü fırsat bilen macera düşkünü!
3: Hayır Murat, öyle değil! Ama sen yaralısın, kan kaybediyorsun!
2: Bu basit sıyrık çabuk geçer! Ama gönlümde açtığın yaranın acısı ömür boyu sürecek!
3: Hayatta olduğunu bilseydim ömür boyu beklerdim seni! Benimki evlilik değil, yaşlı babamın saadeti uğruna yaptığım bir fedakarlıktır! Faruk seni sevdiğimi bilerek kabul etti bu işi! Sevgimize hürmet gösterdi! Ama sen sahiden sevseydin, çöl maceralarını bana tercih etmez! Dönerdin!
2: Döndüm Leyla! Hem de aşkla dolu koştum sana! Ama karşıma gelinlikli bir kız çıktı, gülüyordu, eğleniyordu! Sanki bütün dünyalar onundu! O an artık hayatımda bir yerim kalmadığını anladım! Artık sen arkadaşımın karısısın! Bense kızgın kumlarda avare bir Osmanlı fedaisi! Şimdi tek emelim, Osmanlılara ölüm saçan bedevileri kendi kazdıkları kuyuya düşürmek!
3: Şimdi anlıyorum her şeyi! O gece handa gördüğümde tanıyamamıştım seni. Ama gene de içimi garip bir his sarmıştı. Sabahlara kadar tesirinden kurtulamadığım bir his. O esrarengiz adam büyülemişti beni sanki.
2: Sus Leyla, yeter! Evli bir kadına yakışmaz böyle sözler.
3: Ben nazarında sadece evli bir kadın mıyım Murat?
2: Evli ve üstelik de arkadaşımın karısısın.
3: Anlayışsız olma Murat! Kuru kelimelerle öldürmeye kalkma her şeyi!
2: Aramızda ne kaldı ki zaten? Bu yüzük...
3: Senin hatıran Murat!
2: Onu çıkarman lazımdı!
3: Neden?
2: Beni sevdiğin müddetçe takacaktın!
3: Evet Murat! Onun için çıkartmadım zaten, hep sevdim çünkü! Ölene kadar da seveceğim! Bu yüzük hiç çıkmayacak, hiç, hiç!
2: Uzak dur benden Leyla! Faruk'a dön!
3: Faruk seni sevdiğimi biliyor, ona her şeyi anlattım!
2: Benim yaşadığımı kimse bilmemeli!
3: Ama niye? Neden hala kaçıyorsun? Gidelim Murat, her şey düzelir inan!
2: Kalmam lazım! Osmanlıların kuyusunu kazıyorlar burada! Arkada İngilizlerin parmağı var, İdris'i maşa edip saldıracaklar!
3: Ah Murat! Ya biz? Biz ne olacağız?
2: Önce vatan, sonra biz! Bedeviler bilmediğim bir yerde silah ve cephane yığınağı yapmaktalar! Şimdiye kadar yaklaşmaya cesaret edemedikleri, şehirdeki müstahkem mevkilere taarruz için hazırlıkları tamamlanmak üzere! Muhakkak karargâha dönüp, Kamil Paşa'yı haberdar etmelisin durumdan! Kuvvetlerimiz gafil avlanmamalı! Benimse buradaki görevim, gizli silah ve cephane deposunun yerini tespit edip, tesirsiz hale getirmek!
3: Göz göre göre seni burada nasıl...

0: Ölüme bırakabilirim Murat.
1: Kafama vur bunu lan. Beni bayılt, sonra da atını gizlediğin yere koş.
0: Olmaz, yapamam, seni incitemem.
1: Hadi, elini çabuk tut, gün ağaracak neredeyse.
0: Hayır, hayır, elim sana kalkamaz.
1: Eğer memleketini seviyorsan, eğer gerçekten masum kardeşinin intikamının alınmasını istiyorsan, bunu yapmalısın. Hadi vur.

0: kaçmış. Başka kızı kaçmış.
1: Küçük hanımı gördün mü bacı?
2: Gece değil, erkenden yatıyor. Odasında yok mu?
1: Hayır, yok.

0: Osmanlı paşasının kızını yakaladık garip derviş. Onu aramaya çıkan kocası olacak sersem de elimize geçti. Her şey yolunda. El Yakup gelir gelmez taarruza geçeceğiz.
1: Kadınla kocası nerede?
0: Benim çadırdalar.
1: Onunla yalnız konuşmak istiyorum.
0: Yaman İngiliz gavurusun. Kafanda kim bilir gene ne tilkiler dolaşıyor. Bu sefer kapıya sırtını dönme sakın.
2: Faruk Bey! Faruk Bey!

0: بس لرمينا انا ميرو.
1: Evet, benim Faruk. Can yoldaşım.
0: Umur! Kardeşim! Sen de mi esir düştün?
1: Onun gibi bir şey. Ama seni ve karını kurtaracağım.
0: Leyla benim karım değil Murat. O bana her şeyi anlattı. Aranızdakileri daha önce bilseydim... ...bu münasebetsiz duruma hiç düşer miydim? Ne olursun affet beni.
1: Affedecek bir şey yok Faruk. Kısmet böyleymiş.
0: Çölde senin yerine ben kalmalıydım Murat.
1: Hissiyatın sırası değil kardeşim. Şu anda Leyla'nın hayatını nasıl kurtaracağız onu düşünmeliyiz.
2: İdris buyurdu. Esir siyaset meydanına götürülecek.
3: Konuş köpek! Kale içinde kaç Osmanlı askeri var?

0: Dur Hamza! Konuşturmadan geberteceksin iti. Türk zabitini dayakla söyletemezsin. Ama onun dilini açacak başka yollar da vardır. Bu kadın senin avradın değil mi zabit efendi? Allah için de güzel kadın. Onu sevmeye dokunmaya kıyamaz insan. Burada kanları kızgın çölün ateşiyle tutuşan sayısız bedevi var. Hepsi kadına susamışlar. Onların arasına bırakıversem karını, şuracıkta, gözünün önünde. Onu yiyip bitirmelerini seyretmek ister misin?
1: Ya Allahsız kitapsız çöl domuzu, harp dediğin yürekle yapılır, erkekçe dövüşülerek yapılır. Anan çölde hangi canavardan peydahladı seni?
0: Önce benim olacaksın, sonra herkesin. Bu kadına ilişme Seyit. Osmanlı'nın namusunu korumak sana mı düştü? Yoksa doğru mu Hamza'nın anlattıkları? Sizi çadırda Türkçe konuşurken dinlemiş. Yoksa sen de mi Osmanlı zabitisin?
2: Ben ne Osmanlıyım ne zabit. Sadece şu kadına aşığım. Onun güzel gözlerine tutuldum.
0: İspat et Osmanlı olmadığını. O zaman sana bu kadını bağışlayacağım.
2: Nasıl?
0: Vur şu herifi. Kadını da kurtar, canını da. Bağışlarım ikinizi de, karar ver. Bir Osmanlı zabitine karşı ikinizin hayatı.
2: Bir Osmanlı zabitinin ölmesi mühim değil. Ama yakalamışken konuşturalım onu. Vurursak Osmanlı kuvvetleri hakkında bilgi toplayamayız.
0: Boş ver bilgiyi. Paşanın kızı elimizdeyken canımız emniyettedir. Hadi dayan anlı herifin şakağına.

0: Bas tetiğe. Bir kurşun her şeyi halledecek. O köpeği vurmazsan ben seni burada parçalatırım. Kadın da bizlere kalır.
1: Yeter artık. Oyun bitti İdris. Türk'ü Türk'e vurdurmak aklı sökmez. Evet, ben de bir Osmanlı zabitiyim. Sana son darbeyi vuracak anı bekliyordum. Gebermek için vaktin geldi. Sana abdest alacak fırsat bile vermeyeceğim. Cehenneme mundar gideceksin.
0: Hamza'nın söylediklerinden sonra senin eline dolu tabanca verecek kadar budala mı sandın beni? Yakalayın şunu!
2: Çabuk kal!
0: Tam zamanında geldin Ali Yakup. Şimdi olacakları seyret ki yüreğin yufka mı değil mi anlayalım.
3: Bu ne tesadüf? Yalıdaki davetten sonra demek kısmet yeniden burada karşılaşmakmış. Aramızda bir paşa hazretleri eksik, bir de kaçırdığınız Veliaht Hüseyin.
0: Onlar da ele geçecek.
3: Ama bunun için kanlı eğlencenin biraz ertelenmesi gerekiyor Seyit İdris. Bu son derece değerli misafirlere iyi bakmak lazım. Çünkü kaleye taarruzda onlar bize kalkan olacaklar. Paşa hazretleri herhalde ne kızını ateşe tutmak ister... ...ne de damatlarını.
0: Top ve cephaneden ne haber?
3: Buraya ona haber vermeye geldim. Dağ kalesinde kabilelere dağıtım başladı. Biz de oraya gitmeliyiz.
0: Öyleyse hemen gidelim. Hamza! Esirler sana emanet. Ben dönene kadar iyi muhafaza et onları.
4: Meyvelerinin en lezzetlisi.

0: Oyna bakalım. Kan şehvetlendirdi beni. Kan kadın istetir bana. Oyna. Oyna da gözlerim dolsun.
1: Haluk.
0: Oyna. Ha ha ha!

0: سلام
1: سلام.

0: Nereye? Şeyhlerin toplantısına, İdris'i basmaya.
1: Hayır Faruk, sen karını alıp şehre döneceksin. Kamil Paşa'ya haber vermek lazım. Şeyhlerin oraya, ben gideceğim.
0: Hayır, tek başına gitmen ölüm demek Murat.
1: Tek başıma gitmem ölüm demek değil Faruk. Ya sen gidersen?
0: Benim ölmem fark etmez. Ölmesi gereken biriyim ben. Fazlayım aranızda. Bırak beni, bırak!
1: Ölüm Allah'ın emri Faruk, senin değil. Sen evlisin, yaşaman lazım.
0: Evliyim ama kalbi senin için çarpan bir kadınla. İkiniz için de fırsat bu. Bırak beni Murat, bırak!
1: Bırak! Ben gideceğim, ben!
0: Hayır!
1: Kocanı şehre götür Leyla.
2: Sen?
1: Ben Dağ Kalesi'ne gidiyorum. Paşa babana her şeyi anlat.

0: Ey savaş ateşini güneşin yaktığı kızgın kumlardan alan çöl fedaileri! Büyük gününüz geldi! Bakın, görün! İşte İngiliz kralının size vaat ettiği, sabırsızlıkla beklediğiniz hediyeler! Osmanlı'ya kalelerin ardına sığınıp saklanmak yok artık! Her bir aşirete beşer tane verdiğimiz bu toplar, çöl insanına mamur şehirlerin ganimet kapısını açacaktır! Artık saraylar yan gelip yatmanız için sizi bekliyor! Ay parçası cariyeler, koyunlarınıza girmek için sabırsızlanıyorlar! Zafer parolamız, Osmanlı'ya ölüm!
1: Ne acaba ya?

Ölüme yalnız gitmek var mıydı arkadaşım? Yapaneliği havaya uçurmamız gerek. Kılıcını bana versen dinamitle.

0: seviyorsan her şeyi göze almalısın. Kendini de bizleri de yakma Turgut. Vazgeç, ne olur.
1: Yapma babacığım, alma o paraları.
2: Buranı gördüm ama kim olduğunu ispat edemiyorum size.
0: Beni elde etmek için çalmış olacak.
3: Kendini harap etmekle değişmez bir şey. Bir kazadır oldu. Kızını düşünmen lazım.
4: Polisin servetinin menbaının nereden geldiğini öğrenmesi hoşuna gitmez sanırım.
5: Yılmaz avukat çıkar çıkmaz iş bulmuş anneciğim.
0: Rahmetli babacığın da görseydi avukat cübbesiyle seni.
1: Hoş geldin.
6: Hoş bulduk. Tanıştırayım nişanlım.
1: Memnun oldum.
7: Yıllardır gözümün yaşı oldunuz Fatma. Hep sizleri sayıkladım.
0: Kızım hasta. Hem de ümitsiz şekilde hasta. Onu kaybetmekten korkuyorum.
6: Annem seni çok beğenmiş. Zaten şüphem yoktu ya.
0: Baba katilinin kızını bırakıp ölüm döşeğindeki yavruma döneceksin. Değil mi?
8: Hancı birazdan TV4'te.
9: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
10: Ay bunu da dök dur, köpüğü sönüp gidiyor.
9: O zaman...

0: Dantile formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Seyri yıkar geçer.
1: Nefret!
0: Hadi hazırlan.
1: Miami'ye gidiyoruz.
2: Dileklerini alayım.
3: Üç dilek hakkım var.
4: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim.
5: Teşekkürler.
4: Pil ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında. Üstelik 5000 TL'ye varan ek takas desteğiyle.
6: En tatlı sabahlar, Choco Krem'le başlar. Choco Krem.
7: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın.

0: Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemez. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: Bu fiyatları gören herkes şokta. Aman kaçırma. Ayarlanabilir ve çıkarılabilir omuz askılı kadın kol çantası 599 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.

0: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
1: Ama bu...
2: Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
1: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
0: Demezdim.
1: O zaman bize müsaade.
3: Peki ya benim toplantı saatimde yavrumun canı oyun oynamak isterse?
2: Ne ister?
1: 1000 megabit'e varan hız tam da bunun için Serap.
2: Ya şey olursa arka odalarda çekmezse ya toplantıda?
1: Ah canım.
2: Böyle kalırsam?
4: Bizimle kal Demet abla. Biz seni çok sevdik.
0: Ama yapay zeka destekli modemle her odada Vodafone fiber keyfini de çok seveceksiniz.
5: Ay, olur bunu vallahi götürürüm.
2: modem öyle bizi bekler.
1: modem öyle.
5: Hadi o zaman hadi modem.
6: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
0: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
7: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
8: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni? Express içelim.
9: Sürpriz! Hadi hazırlan. Miami'ye gidiyoruz.
10: Dileklerini alayım.
11: 3 dilek hakkım var.
12: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim.
9: Teşekkürler.
12: Bir ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında. Üstelik 5000 TL'ye varan ek takas desteğiyle.
13: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
14: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
15: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğilerek yatıştır.
8: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldum.

0: 3 dilek hakkın var.
1: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim.
2: Teşekkürler.
1: Bir ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında. Üstelik 5000 TL'ye varan ek takas desteğiyle.
3: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Express
4: içelim. Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Bazı şeyler böyledir. Modası hiç geçmez.
7: Tecrübeyle sabit.
8: Modası geçmeyen lezzet, al beni.
9: Çikolata, bisküvi, karamel, uyumu bu. Al beni, al.
3: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express.

0: gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni? Express içelim.
1: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
0: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldum.

0: oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni? Express
2: içelim. Ülker çikolatalı gofret efendim.
3: Oldum.
4: Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express.

0: oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Heyecan deyince dibine kadar.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni?
4: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Stille kalktın mı?
1: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim.
2: Teşekkürler.
1: Pil ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında. Üstelik 5000 TL'ye varan ek takas desteğiyle.
2: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
3: Ama bu...
4: Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
3: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
5: Demezdim.
3: O zaman bize müsaade.
2: Peki ya benim toplantı saatimde yavrumun canı oyun oynamak isterse?
4: Ne ister?
3: 1000 megabit'e varan hız tam da bunun için Serap.
4: Ya şey olursa arka odalarda çekmezse? Ya toplantıda?
3: Ah canım.
4: Böyle kalırsam?
6: Bizimle kal Demet abla. Biz seni çok sevdik.
7: Ama yapay zeka destekli modemle her odada Vodafone fiber keyfini de çok seveceksiniz.
2: Ay, olur bunu vallahi götürürüm.
4: modem öyle bizi bekler.
3: Modem öyle.
2: Hadi o zaman hadi modem.
8: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
2: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
9: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.

0: Zaferi kazandık değil mi?
1: Müsterih ol oğlum. Zafer her zaman sizin gibi kahraman evlatları olan milletindir.
0: Yaptığım hatadan dolayı bana kırgın değilsin ya Murat. Bunu bilsem gözlerimi öyle rahat kapayacağım ki.
1: Oh Faruk. Benim yiğit kardeşim, can yoldaşım. Cesaretin göğsüne taktığı şu al renkli şeref nişanına ben sahip olabilmeyi nasıl arzulardım?
0: Talihine küs, kısmet benimmiş. Emanetini iade ediyorum.

0: Mahancı!
1: Gurbetten gelmişim. Yorgunum Mahancı. Şuraya bir yatak ser yavaş yavaş. Aman karanlığı görmesin gözüm. Beyaz perdeleri ger yavaş yavaş. Sıla burcu burcu. İlle ocağım. Çoluk çocuk hasretimde kucağım. Sana her şeyimi anlatacağım. Otur başucuma, sor yavaş yavaş. Ben o gece hem ağladım hem içtim. İki gün diyardan diyara uçtum. Kayseri yolundan Niğde'yi geçtim. Uzaktan göründü Bor yavaş yavaş. Garibim, her taraf bana yabancı. Dertliyim, çekinme, doldur be hancı. İlk önce kımıldar hafif bir sancı. Ayrılık sonradan kor yavaş yavaş. Bende bir resmi var, yarısı yırtık. 10 yıldır evimin kapısı örtük. Garip bir de sarhoş oldum artık. Bütün sırlarını der yavaş yavaş. İşte hancı ben her zaman böyleyim. Öteyi ne sen sor, ne ben söyleyeyim. Kaldır artık, boş kadehi neyleyim. Şu benim hesabı gör, yavaş yavaş. Good.

0: İlk önce kımıldar, hafif bir sancı.
1: Buyur baba.
2: Sağ ol evlat, sağ ol.
0: Sonradan kor yavaş.

0: Arabamız bozuldu da, geceyi burada geçireceğiz. Yer var mı baba? Bugün evlendik. İstanbul'a balayına gidiyorduk.
1: Allah mesul etsin.
0: Sağ olun. Yerin var mı baba?
2: Niye cevap vermiyorsun? Bir şey mi oldu?
3: Yer çok ama, ne oldu sana be baba? Dilin mi tutuldu?
2: Yok.

0: musunuz?
1: Evet yavrum. Ne zaman bir gelin görsem tutamam gözyaşlarımı. Sizleri de üzdüm. Buyurun. Yatacak yerimiz de var. Yiyecek yemeğimiz de var. Allah sizleri mesut, bahtiyar eylesin.
0: Sizin mutlaka bir üzüntünüz var.
1: Var kızım, var. Yıllar önceki günler geldi gözüme. O eski hatıralar canlandı gözümün önünde birdenbire.
2: Anlatın öyleyse, belki rahatlarsınız.
1: Başınızı şişirmeyeyim evladım.
0: Memnun oluruz.
1: Anlatayım. Anlatayım öyleyse. Vaktiyle bambaşka bir yaşantım vardı. Kral Sanayi müessesesinde çalıştığım günler şimdi hayal oldu. Fabrikanın can damarı, kalbi, beyni, her şeyi bendim. Bütün önemli işler, para, pul, idare hep benden sorulur. Patron bile en ufak bir sıkıntısında beni çağırır. Bensiz bir şey yapamadığını söyleyerek her gün teşekkür üzerine teşekkür yağdırırdı. Son çağırdığında fedakarca çalışmamın mükafatı olarak kazançtan prim vermeyi vaat etmiş. Hatta prime mahsuben avans diye yüklü bir de para vermişti. Kızım Aysel'le biricik kadının Fatma'ya hediyeler alıp sevincimi onlarla paylaşmak heyecanıyla eve dönerken ilk müjdeyi çocukluk arkadaşım komiser muavini Kadir'e vermiştim. Sarılıp yanaklarımı öperek tebrik etmiş. Beni övmüş. Öyle eşsiz bir insansın ki çok daha fazla mükafatlara layıksın demişti. Evet sevgili karıcığımla Aysel'ciğimin bir havaya uçmadıkları kalmıştı sevinçten. Cavidan'la ahbap olan adamlardan biri onu şarkı sonunda masamıza davet edince olanlar olmuş. Bakışlarımı kadının büyüleyici gözlerinden ayıramamıştım. O da aynı heyecanı hissetmiş gibi konuşma süresince ayıramamıştı bakışlarını benden. Hatta bir vesileyle telefon numarasını da vermişti. Belli ki aramamı istiyordu. Ertesi gün çalışırken hayatımda ilk defa işimden başka bir şey düşünüyordum. Cavidan'ı. Onu unutmaya kararlıydım ama yıllık bilançoları hazırlarken bile yanlışlıkla Cavidan'ın telefon numarasını yazmıştım deftere. Sonunda da aynı numarayı çevirmeden edememiştim. İlk buluşma, ilk kadeh o yaşa kadar bilmediğim bir başka sarhoşluğa, bir başka aleme götürmüştü beni. Ona baktıkça bir tuhaf oluyordum, başım dönüyordu. Balmumun beyazı ellerini avucuma aldığımda o güne kadar yaşamamış olduğumu anlamıştım. Her şey güzel ve tatlıydı. Ve aşk şaşkınlığı içinde evdekilerin beni acı bir merakla beklediklerini unutmuştum. Karım ilk defa asık bir yüzle karşılanmış. Onunla ilk defa tartışmıştık. Durumu kurtarmak için hayatımın birinci yalanını söylemiş, onu bir iş meselesi yüzünden geciktiğime inandırmıştım. Cavidan'ın yanında kuş gibi uçan saatler, iş başında geçmek bilmez saniyeler olmuştu. Unsuz zaman duruyordu sanki, çalışamıyor. Beni civa gibi faal görmeye alışık memurların hayret dolu bakışlarını üzerimde hissediyordum. Anlamışlardı bende bir fevkaladelik olduğunu. Sanırım onu düşünememezlik, insanın kanını alevlendiren sesini duyamamazlık edemezdim bundan sonra. Beni sofra başında aç karnına bekleyen karımı, yavrumu, onların üzüntüsünü, saati, her şeyi unutmuştum. Ve işin kötüsü, onca sevdiğim karım şimdi gözüme düşman gibi görünmeye başlamıştı. Açıkça kavga ediyor. Ve böyle tatsızlıklara alışık olmayan zavallı Aysel'ciyi ağlatıyorduk. Nihayet bir gün gerçeği çarpmıştı suratıma. ayrılmak istiyordu benden. Sonu olmayan bir...

0: ilişkiydi bizimkisi. Ben alt tarafı maaşı sınırlı basit bir memurdum. O ise yarınını, kızının istikbalini düşünmek zorundaydı. Evliydim de üstelik, ona ne verebilirdim? O ise güzelliği geçerliyken şanına layık lüks bir hayat geçirmek istiyordu. Konuşmuş, vermiş, veriştirmişti. Sonunda mecburen kabullenmiştim ayrılığı. Nereye gitsem, kendimi neyle oyalamak istesem boştu. Cavidan kahve kalabalığı içindeyken bile gözlerimin önündeydi. Ne başka bir şey görüyor, ne de kulağımın dibinde konuşulanları duyuyordum. Fabrikada işe yaramaz bir gölge haline gelmiştim. İradem çözüldükçe çözülüyordu. Ve onsuzluğa ancak 3 gün sabredebilmiştim.
1: Ayrılamıyorum, çünkü vazgeçemiyorum senden. Aslında öylesiye nefret ediyorum. Kurtulamadığım için de iğreniyorum kendimden.
2: Ya evini ya beni seçmeye mecbursun. Beni istiyorsan para bulursun. Ama öyle 3-5 bin lira değil. Benim gibi şahane bir kadına yetecek kadar. 300 bin, 500 bin.
1: Yarım milyon mu? Bu kadar parayı nereden bulurum? Adam mı soyayım, çalayım mı?
2: Çal!

0: fabrikada her şey elinde. Kasadaki paraları çal. Çal. Çal.
1: Yuvana dön Turgut. Yuvana dön.
0: Dışarıya gideriz. Baş başa mesut yaşarız.
2: Bizi bırakma babacığım. Akşamları erken dön eve.
3: Aklım başımda değil Kadir. Hastayım. Olmadık bir çılgınlık etmekten korkuyorum. Ölsem daha iyi. Kötü insan oldum.
4: Kötü olsan kötülüğünü itiraf etmezsin.
3: Ya şeytana uyup da bir saçmalık edersen?
4: Benim bildiğim Turgut şeytanı yola getirir. Şeytan onu sapıttıramaz.

0: Babam geliyor mu anne?
1: Şimdi gelecek yavrum. Yemediğini görürse üzülür. Sonra öpmez seni, masal da anlatmaz.
0: Küskünüm ben ona. Dün gece yedim de ne oldu? Geldi mi babam?
1: Babanın işleri var yavrum. Bizleri daha iyi yaşatmak için çalışıyor. Baban iyi insandır.
2: Evet Cavidan, karar verdim çalacağım.
3: Demek, karısı senle de konuştu.
1: Kadın çok harap.
3: Turgut pırlanta gibi insandır. Bir buhran geçiriyor ama eminim kanındaki iyilik sonunda galip gelecek. Allah Allah, bu saatte kim arar ki? Alo? Evet, ben Osman.
4: Fabrikanın sahibisiniz değil mi? Ben Turgut'un bir arkadaşıyım. Başına bir felaket gelmesinden korkuyorum.
3: Nasıl bir felaket?
4: Buhran geçiriyor. Bu gece fabrikayı soyacak. Ona mani olursanız, bir suç işlemesini önler, iyilik etmiş olursunuz.
3: Nasıl olur, yapamaz! Hayır, hayır, inanmam!
4: İnanmazsanız yarın sizin için de, Turgut için de iş işten geçmiş olur.
5: Buyurun beyim, bir emriniz mi var?
2: Yazılması gereken bir evrakı unutmuşum da yukarıda. Biraz çalışacağım.
5: Ay hay, buyurun!

0: seviyorsan her şeyi göze almalısın. Kendini de bizleri de yakma Turgut. Vazgeç, ne olur.
1: Yapma babacığım, alma o paraları. Bizleri düşün.
2: Hayır, yapamayacağım.
3: Delirdin mi Turgut?
4: Ben...
3: En dürüst bildiğim, en çok inandığım insandın. Hadi temiz mazine acımadın, zavallı karını, çocuğunu da mı düşünmedin?
4: Almayacaktım zaten, vazgeçmiştim. Bu bir kabustu, geçti zaten. Kurtuldum. Hakikati gördüm birden, inanın bana.
3: Asla! Çaldığın, adi bir kadınla yemek istediğin o paralarda kaç kişinin hakkı var biliyor musun?
4: Biliyorum. Siz de beni anlayın. Bir defacık olsun affedin.
3: Sana inanmıyorum.
4: Bitti. Bütün kalbimle, bütün namusumla pişmanım.
3: O kelimeyi ağzına alma. Namuslu şerefli insanların arasında senin yerin yok artık. Cezanı çekmelisin.
4: Etmeyin. Bana değilse karıma çocuğuma acıyın. Siz de babasınız. Sizin de çocuğunuz var.
3: Merak etme. Karınla çocuğuna ben bakacağım. Alo, polis müdüriyeti mi?
4: Yalvarırım size. Hayatımı yıkmayın ne olur.
3: Yaklaşma. Alo, birinci şube müdürünü istiyorum.
4: Yalvarırım yapmayın. Ne olur yapmayın. Yapmayın.
5: Yardım.

0: Ne oldu Turgut? Nen var? Bir tuhafsın Turgut. Söyle. Konuş. Karınım ben. Derdinin, acının ortağıyım senin.
1: Hakkını helal et Fatma.

Dostça girdiğim yerden seni böyle çıkarmak istemezdim. Ama kader.

0: Ben çalmadım ve öldürmedim. Vuran'ı gördüm ama kim olduğunu ispat edemiyorum size. Ama aradan 1000 sene geçse bile, nerede olursa olsun tanırım onu. Beni hapsedin, isterseniz idam edin. Ama ne olur, inanın bana.
1: Şahit Cavidan Şenses'i getirin.
2: Cavidan Şenses!
3: Gitmiş, çalmış, öldürmüş. Haberim yok. Kendisini istemiyordum. Beni elde etmek için çalmış olacak.
4: Siz, bildiklerinizi anlatın.
5: Bence melek gibi bir insandı. Nasıl oldu hala inanamıyorum. Son olarak bana olmadık bir çılgınlık yapmaktan korkuyorum demişti. Allah yardımcısı olsun.
6: Kocam suçluyu çok severdi. Paraları kurtarmak için değil, onun kötülük etmesini önlemek için gitmişti.
7: Silah sesine içeri koştum. Patronun odasından Turgut Bey fırladı. Önüne geçmek istedim, elindeki silahla kafama vurup beni bayılttı.
8: Başımızda bir felaketin dolaştığı belliydi. Bir kadınla münasebet olduğunu anlamıştım. Ne olursa olsun, Turgut kadar ben de suçlu hissediyorum kendimi. Daha sabırlı, daha anlayışlı olabilirdim. Ona yardımcı olabilirdim. Yuvamı kurtarmak için daha çok çırpınabilirdim. Ama kabahat ondan çok onu doğru yoldan çıkaranlarındır hakim bey.
5: Kendini harap etmekle değişmez bir şey. Bir kazadır oldu. Kızını düşünmen lazım.
8: Üzülmemek elde mi Kadir abi?
5: Öyle ama çaresine. Düşün yenge. Ta şu kadardan birlikte büyüdüğün en yakın arkadaşının biliğine kelepçe vurup götürmek kolay mı? Ona vurduğum kelepçe benim ciğerimi yaktı.
9: Anneciğim! Bu babamın resmi değil mi?
10: Evet yavrum.
9: Bu gece gelmeyecek mi babam? Çok özledim.
5: İşleri var kızım, bak gazetelerde çıkıyor, çok kazanıp sana ciciler almak için ya.
9: Ben cicileri değil, babamı istiyorum anneciğim. Söyleyin gelsin, kucaklasın, öpsün beni. Bana masal anlatsın, ne olur.
11: Gerçek bir suçlu var karşınıza. Yanlış, çirkin ve haram bir aşkla gözleri kör, vicdanı sağır, gerçek bir suçlu. Hiçbir ahlak, gelenek, aile kutsiyeti tanımadan bir kadının peşinden uçuruma giden sanık, içimizde sadece öfke ve nefret uyandırıyor. Karısını ve yavrusunu aylarca ihmal etmiş, hiçbir söz, hiçbir yalvarış, hiçbir gözyaşı vicdanını titretmemiş. Ve o kendisine bir baba sevgisiyle inanıp bağlanmış olan patronunun kanına girmiştir. Aç ve sefil ihtirasına karısını ve çocuğunu da kurban etmiştir. İddia makamı ayrıca yüksek heyetinizden vereceğiniz adil karara yardımcı olmak üzere şurada gördüğünüz ana oğula insafla, ibretle bakmanızı talep eder.
4: Gerek şahitlerin konuşması, gerek savcılık makamının iddiası ve Türk Ceza Kanunu'nun 169. maddesi mucibince sanığın 17 yıl ağır hapsine karar verilmiştir.

0: adalete dinletemedim kendimi. Deliler aleyhimeydi. Ama sen olsun inan.
1: Neye yarar inanmam?
0: 17 yılımın acısı hafifler Fatma. 17 yıl. Dile kolay. Yaşarken ölmek ölümlerin en acısı. Kızına sarılamamak. En inandığın kadınla beraber olamamak.
1: Bana inanmış olsaydın, dinleseydin beni, şu an aramızda tel örgüler olmazdı Turgut. Çocuğuma katilin kızı dedirtmek istemiyorum.
0: Haklısın Fatma, haklısın. Ama yalvarırım getir kızımı. Son bir defa olsun göreyim ne olur.
1: Hayır, yavrumun masum kafasına hapishane parmaklıkları ardında bir baba hayali çizmek istemiyorum. Sen de istemezsin.
0: Doğru Fatma, doğru. Cinayet işlemesem bile katilim. Çalmamış olsam bile hırsızım.
1: Bu yüzden kızın için öldün Turgut. Ona babam öldü diyeceğim.
0: Evet, kaderim bu. Boyun eğmek lazım. Bari kızıma babasının tertemiz, iyi bir insan olduğunu söyle. Beni öyle bilsin, öyle ansın.

0: Müdür çağırıyor.
1: Seher vakti bu yerdanım.
2: Nakliniz geldi. Sinop cezaevine gönderileceksiniz.
3: Ama karım var, kızım var benim burada. Havalarını teneffüs etmek, onların yakınında bulunduğumu bilmek bile yeterdi bana.
2: Anlıyorum ama formalite bu. Sen de alışırsın.
4: Turgut, jandarmalar arasında uzaklara giderken artık ne düşündüğünü dahi bilemeyecek tarifsiz kederler içindeydi. Hayatını hapishane sürünerek geçirecekti. Demir raylar, demir parmaklıklar, çelik süngüler ve çelik kelepçeler. Kocasının bir anlık şehvet bunalımı, Fatma'yı da fabrika köşelerine düşürmüştü. Yasak bir aşkın acısını yavrusuna hissettirmemek için gece gündüz kan ter içinde çalışıyordu. Öldürülen Osman Bey'in fabrikası el değiştirmişti. Hüseyin'in çaldığı paralarla Cavidan satın almıştı fabrikayı. Hiçbir vicdan azabı duymadan kendi çıkarını düşünüyordu. Kızına parlak bir istikbal hazırlamak için ardında bıraktığı gözyaşları umurunda bile değildi. Babasını hala unutamayan Ayselcik, okulda bile üzgün, sessiz ve çalışkandı. Raylarsa bitip tükenmezcesine uzuyorlardı. Yıllar Turgut'u jandarmalar arasında dolaştırmaya alıştırmıştı. Acı çekiyordu ama gene de yüzünü garip bir tebessüm kaplamıştı. Büyümüş olan kızını hatırlayışın gülüşü müydü yüzündeki, yoksa kara taliyle bir çeşit alay mıydı belli değildi. Karısı Fatma ise çalışkanlık ve dürüstlüğü sayesinde bir konfeksiyon atölyesinde şefliğe kadar yükselmişti. Kadıncağızın alın teri kızına lise diploması kazandırmıştı yıllar sonra.

0: bizimkiler hukuk diploması alana kadar ben avukatlık stajımı bile tamamladım. Şimdi işin zoru müşteri avına çıkmak.
1: Gel seni annemle tanıştırayım. Fabrikasında hukuk müşaviri olursun.
0: Kolay mı?
1: Zoru ne? Ben söyleyeyim yeter. Annem bir dediğimi iki etmez. Yarın evde bir parti veriyorum. Sen de gel.
0: Aysel'le buluşacağım.
1: Onu da getir. Zaten sevgilini merak ediyordum. Tanımış olurum.
2: Mali müşavirimiz olarak banka kredi fonlarını zorlamanız lazım.

0: Kredileri genel olarak kısmışlar Cavidan Hanım.
1: Peki, ben şahsi hesabımdan bir çek keserim size.
0: Baş.
1: Almanya'ya ısmarlanacak otomatik tezgahların prospektüsleri geldi mi?
2: Evet efendim, dosyası masa üzerinde.
1: İncelerim sonra, gidebilirsiniz. Gene ne var? Para için geldinse boşuna zahmet ettin.
3: Ziyaret sebebimi iyi tahmin ettin ama boşuna zahmet ettiğimi sanmıyorum. Çünkü eski dostunun sıkıntıda oluşuna gönlün el vermez.
1: Şantaj mı yapıyorsun?
3: Yok, hakkım olan bir parayı istiyorum.
1: Ne bitmez hak bu? Çalınan parayı bölüştük. Ben iş kurup çoğalttım, sen kumarı da bitirdin.
3: Mühim olan bugün züğürt oluşum. Polisin servetinin menbaının nereden geldiğini öğrenmesi hoşuna gitmez sanırım.
1: Polis aynı zamanda cinayetin kim tarafından işlendiğini de öğreneceğine göre hangimiz zararlı çıkarız tahmin edersin.
3: İyisi mi bu işi dostça halledelim. Vereceğin 5.000 liracık ne seni fakir eder ne de beni zengin. Sonra unutma, bütün karanlık işlerinde sağ kolunum.
1: Peki ama bu son.
3: Son olmasa da kumarda kaybetmedikçe seni rahatsız etmem.

0: başladı da ondan beklettim.
1: Sana bir müjdem var. Ha? Staj bitti, avukat oldum artık.
0: Ay yaşasın!
2: Ama benim hukuk müşavirim var.
3: Ama bu biricik kızının istediği bir avukat anneciğim. Ne olur beni kırma. Ha, yarın akşamki partiye de davet ettim. Yılmaz'ı görünce müjdeyi verirsin. Beni kırmayacağını biliyordum. Canım annem benim, biricik anneciğim.
4: Yılmaz avukat çıkar çıkmaz iş bulmuş anneciğim. Yarın patronun partisine davetli. Beni de çağırdı.
5: Doğrusu iyi çocuktur Yılmaz.
4: Ah, iyilerin iyisi. Şimdiki gençlerin hiçbirine benzemiyor.
5: Hoş geldiniz.
4: Sarıldım size, bizi unuttunuz.
6: Unutur muyum ama işler? Sanki başkomiser değil, emniyet umum müdürüyüm. Bütün karışık meseleleri bana yüklüyorlar.
7: Rahmetli babacığın da görseydi avukat cübbesiyle seni.
1: Avukat olmak mühim değil. İş bulmak önemli anne.
7: Tanrı babandan esirgediği talihi sana verir inşallah. Osmancığım sağ olsaydı, işin kendiliğinden hazır olur, kendi fabrikanın avukatlığını yapardın.
1: Buna da şükür anne. Aysel de çok sevindi.
7: Şu kızı merak etmeye başladım doğrusu.
1: Merak mı, kıskançlık mı? Ondan söz ederken yüzüm bir tuhaf oluyor.
7: Hiç bile. Ben senin yanlış bir iş yapmayacağını bilirim. Yalnız müstakbel gelinimi merak etmeye başladım.
1: Dünyanın en tatlı kızı. Öyle cici, öyle cici ki görünce benden çok seveceğine eminim.
7: Eminim seveceğime.
3: Merhaba, hoş geldin.
1: Hoş bulduk, tanıştırayım, nişanlım.
3: Memnun oldum. Ama parmaklarınızda yüzük yok.
1: Karar verdik, evlensek de yüzük takmayacağız. Kalplerimiz birbirine öyle bağlı ki ufak bir maden parçasına lüzum görmüyoruz.
3: Bir dükkanda işçi misiniz?
4: Evet, bir çiçekçi de. Annem sizinki gibi fabrikatör olmadığı için çalışmaya mecburum.
3: Gel seni annemle tanıştırayım.
2: Bu işte de muvaffak olacak.
3: Anne, sana bugünün en genç, yarının en büyük avukatını tanıştırayım.
1: Memnun oldum.
2: Hem de en yakışıklısı. Sizin gibi bir hukuk müşaviri bulduğu için kızıma teşekkür etmeliyim.
1: Demek işe kabul edildin.
3: Bana inanmamış mıydın Yılmaz? Annem beni öl desem ölecek kadar sever.
2: Hem kızımı severim, hem de onun sevdiklerini. Kıymetli avukatımla iki kadeh içersek daha iyi anlaşırız.
3: Annemle çabuk anlaştılar.
4: Memnun oldum.
3: Ayağına bağ olmazsanız mesleğinde çabuk ilerleyebilir.
4: Ben Yılmaz'ın ayağına bağ değil, kalbine huzur vermek isterim.
3: Erkeklerin kalplerine güvenecek kadar sorsunuz demek.
4: Yoksa siz aşka inanmıyor musunuz?
3: Ben de annem gibi kuvvetliyimdir. Sadece istediğimi elde edeceğime inanıyorum.
4: Anlayamadım Necla Hanım.
3: Bazı şeyleri zaman sözlerden daha iyi anlatır.
2: Nişanlanmak konusunda pek acele...

0: Öyle davranmışsınız.
1: Evlilik çalışan erkek için bir kuvvettir.
0: Evliliğine göre. Akıllı insanlar için evlilik bir ticarettir.
1: Evlilik benim için bir alışveriş değil. Aşk mahsulüdür.
0: Hukuk müşavirim olarak önce karakterimi iyi tanımanız lazım. Ben fikirlerine karşı gelinmeye alışık olmayan bir kadınım.
1: Fikirlerinize hürmetim var hanımefendi ama sizi gönül işlerim değil, hukuk alanındaki gücüm ilgilendirir sanırım. Tabii işe alınacaksın.
0: İşe alındınız dedim. Kızıma söz verdim. Yarın fabrikaya gelirseniz şartları konuşuruz.
1: Öyleyse müsaadenizle. Nişanlımı fazla yalnız bırakmayın.

0: Neyin var sevgilim?
1: Hiç.
0: Bilirim seni, kızacak bir şey mi yaptım?
1: Hayır, ben hata ettim gelmekle. Çiçekçi kızın bu zenginler arasında işi ne?
0: Sen çiçekçi kız değil, buradaki şımarık zenginlerin güzelliğini kıskandığı eşsiz bir çiçeksin.

0: Hiç anne, hiç!
1: Anlıyorum.

0: Dün o aptalla yanak yanağa dans eden Yılmaz, yarın ayaklarına kapanacak.
1: Annem! Anneciğim benim!
0: Yavrum!
2: Anasıyla övünürken öyle tepeden bakıyordu ki!
0: Sosyete kızlarının çoğu züppe olurlar. En iyisi sözlerine kulak asmamak.
2: Babamı sordu.
0: Aman Aysel, mesele etme şu münasebetsizleri!
2: Babamın mezarın nerede anne?
0: Şeyde! Eyüp'te!
2: Beni bir defa bile götürmedin. Bir tek resmini bile göstermedin. Babamı unutturmak için ne mümkünse yaptın. Benden sakladığın bir şey mi var?
0: Yanılıyorsun yavrum! Haksızlık ediyorsun!
2: Öyleyse düş önüme! Şimdi hemen gitmek istiyorum! Ona çiçek götürmek istiyorum! Mezarı başında dua etmek istiyorum!

0: Bir şey sormak istiyorum. Eskiden bu evde bir Turgut Bey otururdu. Bir kızı bir de karısı vardı.
1: Adam soysuzun biriydi. Hırsızlık yaparken adam öldürdü. Niye soruyorsun?
0: Ben onların bir tanıdıklarıyım da Fatma Hanım'la kızını arıyorum.
1: Buradan taşınalı seneler oldu.
0: Nereye gittiler acaba?
1: Bilmem, karakola sor.
0: Sordum ama kimse bilmiyor.

0: Şimdilik net 5.000 lira aylık. Prim ve mükafatlar ayrı.
1: Doğrusu bu kadarını beklemiyordum hanımefendi. Acemi bir avukat için çok değil mi?
0: Verdiğim maaşı çok bulacağınıza, ona layık olmaya çalışın.
1: Çalışacağımdan emin olabilirsiniz hanımefendi. Yalnız ilk işe başladığım gün izin isteyeceğim için özür dilerim. Babamın ölüm yıl dönümü. Annemle mezarını ziyarete gideceğim de.

0: Belki de bütün emeklerim boşa gidecek. Çaresiz kaldım Allah'ım, günahımı bağışla. Babacığım, seni unuttuğum, aramadığım için affet beni. Bundan sonra sık sık geleceğim. Bütün sevinçlerimi, kederlerimi sana söyleyeceğim. Yaşamanı, benim bu günlerimi görmeni isterdim. Ama biliyorum ki sen her an yanımdasın. Şimdi bile gülümsüyorsun bana. Okşuyorsun beni, öpüyorsun babacığım.
1: Gidelim kızım.
0: Anne, anneciğim.
1: Yavrum.
0: Evladım.

0: Selamun aleyküm. Bir şey soracağım.
1: Buyurun sorun.
0: Eskiden bir polis Kadir Efendi vardı. Bu 20 yıl kadar evvel.
1: Biz yeniyiz. Müdüriyetten sorsanız daha iyi olur.
0: Teşekkür ederim.
1: Bir şey değil.
2: Gözlerini yumar mısın Aysel?
3: Öpücük çalacaksın.
2: Hayır. İlk kazandığım paradan sana basit bir hediye aldım. Çam sakızı, çoban armağanı.
3: Ne kadar naziksin. Öyleyse öpücüğü ben çalayım senden.
2: Prim ve mükafat hariç 5000 lira aylıklı

0: ve seni deliler gibi seven genç avukatın evlilik teklifini kabul edersen hemen...
1: Aa, beni sevinçten çıldırtmak mı istiyorsun Yılmaz?
0: Kabul edersen seni istetmek için annemi yollayacağım.
1: Ah, Yılmaz! Yılmaz'ım benim! Altın kalpli Yılmaz'ım!
2: Ah. Evlilik önemli bir konu Yılmaz. Bu kadar kısa zamanda onu sevdiğini nasıl anladın?
0: Çocuk değilim ben anne. Aysel'in yüzü, konuşması, açık kalpliliği... her görüşümde daha çok bağlıyor beni. Ondan ayrılırken ağlamak istiyorum. Çocuklaşıyorum.
2: Evlenmeni, yuva kurmanı ben de istiyorum ama... hislerini iyice yokla oğlum. Ufacık bir heves için genç, ümitlerle dolu bir kıza ıstırap çektirmeye hakkın yok.
0: Mümkün olsa şimdi evine gidelim, Aysel'i iste benim için derdim.
2: Kararın ciddiyse yarın hemen giderim.
0: Oh, anne! Alo! Hürmetli hanımefendi, buyurun.
3: Vazifen dışı bir davette bulunmak istiyorum oğlum. Necla hasta, ağırca. Seni görmek istiyor. Hemen gelebilirsen müteşekkir kalırız.
0: Geçmiş olsun efendim, derhal geliyorum.
4: Değil mi ki gelip kapına durmuş, haktan kapına yadigar geldi.
5: Haktan yadigar. Atımı geri versin Ahmet kulum der.
4: Koskoca han bilmez mi ki, at bana haktan yadigardır.
6: Kırat varıp kapısında durmuş, hak yadigar olmuş. Töreyi bilmez misin?
7: Evleri bırakıp gitmişler.
5: Yakın! Ateşe verin köyü!
4: Çalmadım, at bana haktan yadigar verildi.
6: Dar ağacının yolunu kesmeye bir çare şeyhim.
8: Tırlara kıyışın bu at senin Mahmut han.
4: Yıkıl! Şimdi seni de zincire vurur, zindana attırırım.
5: Kuzundan dışarıya kuş uçmayacak, çüt çıkmayacak Mahmut Han'ın emridir.
9: Amaçları Gülbahar Hanım almaksa alacaklar.
5: Ahmet, erenler toprağa, yüceler yücesi Ağrı Dağı'nın doruğunda ateş yakacak. Ağrı'nın doruğuna çıkıyorum Mahmut Han!
6: Gitme Ahmet, dağda töreleri de onların olsun.
10: Ağrı Dağı efsanesi bugün 18'de... TV4'te.

0: Boş 1 kilo siyah çay 289 lira. Bir şah 3 kilo tam yağlı yoğurt 169 lira 50 kuruş.
1: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
2: Ay bunu da dök dur. Köpüğü sönüp gidiyor.
1: O zaman...

0: Santre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Seyri yıkar geçer.
1: Sürpriz!
0: Hadi hazırlan.
1: Miami'ye gidiyoruz.
2: Dileklerini alayım.
3: 3 dilek hakkım var.
4: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim.
0: Teşekkürler.
4: Bir ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında. Üstelik 5000 TL'ye varan ek takas desteğiyle.
5: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru. Haydi.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim.
7: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.

0: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care. Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna. Kim tutar seni? Express içelim.
2: Dileklerini alayım.
3: Üç dilek hakkım var.
4: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim.
5: Teşekkürler.
4: Pil ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında. Üstelik 5000 TL'ye varan ek takas desteğiyle.
6: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin.
7: Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna.

0: Stile kalktın mı?
1: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim.
2: Teşekkürler.
1: Pil ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında. Üstelik 5000 TL'ye varan ek takas desteğiyle. Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
3: Cheesy'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Cheesy Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Cheesy Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
4: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
5: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.

0: ki?
1: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi. Baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle. Bugünden yarına
2: Allianz seninle. Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
3: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Jelly Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek yatıştır.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express
6: içelim. Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
7: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum. Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum. Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.

0: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
1: Ama bu...
2: Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
1: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
0: Demezdim.
1: O zaman bize müsaade.
3: Peki ya benim toplantı saatimde yavrumun canı oyun oynamak isterse?
2: Ne ister?
1: 1000 megabite varan hız tam da bunun için Serap.
2: Ya şey olursa arka odalarda çekmezse ya toplantıda?
1: Ah canım.
2: Böyle kalırsam?
4: Bizimle kal Demet abla. Biz seni çok sevdik.
5: Ama yapay zeka destekli modemle her odada Vodafone fiber keyfini de çok seveceksiniz.
0: Ay, olur bunu vallahi götürürüm.
6: modem öyle bizi bekler.
1: Modem öyle.
0: Hadi o zaman hadi modem.
7: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
0: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
8: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
9: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
10: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun var. Kim tutar seni? Express
11: içelim. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
12: Oy şefim.
13: Ülker çikolatalı gofret efendim.
12: Yengeme de verin.
14: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen yoktur.
12: Olsun.
14: Olsa olsa bilmeyen vardır. Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla.
15: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.

0: Şu probisi bir yapamadınız ya.
1: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık. Anlıyor, yapamıyor. Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz.
2: Probis, probis.
3: Bari kötü ayrılmayalım.
1: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
4: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet.
2: Probis, probis.
5: Schwarzkopf Liss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Sürpriz!
8: Hadi hazırlan.
7: Miami'ye gidiyoruz.
9: Dileklerini alayım.
10: 3 dilek hakkın var.
11: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim.
8: Teşekkürler.
11: Pil ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında. Üstelik 5000 TL'ye varan ek takas desteğiyle.
12: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
13: Çok aradım seni, çok. Şu sizlere aradığım 2-3 gün, hani hapiste geçirdiğim yıllardan daha uzun geldi bana.
14: Uluştuk ya, üzme kendini, otur şöyle. Otur. Bize 2 çay yap.
15: Çay üstüne bir.
13: Ya. Fatma da gözümde tütüyor.
14: Merak etme, onlara yokluğunu belli etmemeye çalıştım.
13: Allah razı olsun.
14: Ya işte buldum, vaziyetleri iyi.
13: Nasıl, değişti mi? Güzel mi hala? Yoksa felaketler çökertti mi onu da benim gibi?
14: Hep aynı ama daima hüzünlü.
13: Ya kızın? O nasıl?
14: Görsen tanıyamazsın. Boyu boyunu geçti. Dal gibi, fidan gibi.
13: Şu garip tecelliye bak be Kadir. Mahpushanedeki her soluğumla kızımı düşündüm. Ama yüzünü dahi bilmedi. İnan bir resmi dahi yoktu yanımda. Annesi kızımız için ölmelisin demişti. Keşke gerçekten ölseydim de bu ıstırapları çekmeseydim. Nerede oturuyorlar Kadir? Yalvarırım ver adreslerini. Korkma, ne adresi senden aldığımı söylerim, ne de rahatsız ederim onları. Sadece kızım uzaktan olsun, bir kere göreyim istiyorum.
16: Seviyorum seni Yılmaz. Kıskanıyorum. Seni düşündükçe boğulacak, ölecek gibi oluyorum.
17: Sevgin için teşekkür ederim ama vazgeçmeni dilerim Necla.
16: Yalvarırım hemen karar verme. Belki ileride...
17: 1000 yıl geçse kararım değişmez Necla. Kalbim bir başka kızdıyken sana evet dememi istemezsin herhalde.
16: Ne olur, ne olur anla beni Yılmaz.
17: Rica ederim, asıl sen beni anla. Senin gibi zengin ve güzel bir kız etrafında sayısız genç varken...
16: Ben yalnız seni istiyorum. Sensiz yapamam Yılmaz. Bir çiçekçi kızı, bir tezgahtar parçasını nasıl tercih edebilirsin bana?
17: Sevdiğim için Necla, lütfen nişanlım hakkında daha saygılı konuş ya da hiç konuşmayalım.
16: Yılmaz!
18: Maaşınız artacak. Size fabrikanın müdürlüğüyle her yıl artacak bir hisse üzerinden ortaklık teklif ediyorum.
17: Neye karşılık?
18: Nişanlınızdan ayrılacak ve...
17: Ve Necla ile evleneceğim, öyle mi?
18: Çok zekisiniz.
17: Ya da beni kolay elde edilecek kişiliksiz bir genç sanıyorsunuz.
18: Cevabınız nedir?
17: Hayır diyeceğim belli değil mi?
18: Peki, evet demek için ne istersiniz?
17: Öyle bir cevap veremeyeceğime göre hiçbir şey. Ben Aysel'i seviyorum hanımefendi. İstifamı yazılı olarak mı vereyim, yoksa derhal çıkıp gitmemi mi istersiniz?
3: Oğlum!
17: Aslında fazla zengin değilim hanımefendi. Kovulursam Aysel'le evlenmem gecikebilir.

0: Ama inatçı ve dayanıklıyımdır. Vaktiyle biz de zengindik. Babam da fabrikatördü. Bir gün öldürdüler ve soydular fabrikayı. Ama gene de yılmadık.
1: Babanızın adı Osman Bey mi?

Hem de deli gibi. Ama sonra menfaatimin gerektirdiğini yaptım. Hem de gözümü kırpmadan. Şimdi milyonlarla oynuyorum. O adama gelince sürünüyor.

0: olmamalıydı.
1: Olamaz. Ben de hala inanamıyorum. Korkunç bir tesadüf bu.
0: Affedin, yüzünüze bakamıyorum. Oğlunuzu kocanızın katili olan bir adamın kızıyla evlendiremezsiniz herhalde.
1: Bilmem. Öyle şaşkın ve perişanım ki.
0: Bu evlilik bizim görebileceğimiz bir rüya bile değil. Hakikat olmayacağını biliyorum. Sizden tek bir şey istiyorum. Ayrılırken Yılmaz kızıma sebebini söylemesin. Kızım bu felaketi hiçbir zaman öğrenmesin. Babasının bir katil, sizlerin katil olduğunu bilmesin.
1: Hiçbir zaman bilmeyecek, bana inanın. Zavallı kızın ne günahı var ki? Şanssızlığına bir de unutamayacağı bir ıstırap mı ekleyeyim? Aslında bu olay ikimizin arasında kalmalı. Yılmaz da bilmemeli. Çok seviyorlar birbirlerini. Gül gibi iki gencin mutluluklarını yıkmamalı.
0: Neler diyorsunuz? Sahi mi söylüyorsunuz?
1: Neden yalan olsun?
0: Büyük insan mısınız hanımefendi?
1: Estağfurullah! Sadece çocuklarımızı seven iki zavallıyız. Bırakın ağlamayı da onların nişan işlerini konuşalım.
2: Aşkta kaybeden kumarda kazanır derler ama ben ikisinde de kaybediyorum.
3: Canımın en sıkkın zamanında benden para yerine küfür işidirsin Hüseyin.
2: Öfke seni büsbütün güzelleştiriyor Cavidan. Hem söyle, sıkıntın ne?
3: Sıkıntın mı? Bana bir yardımda bulunursan sana 50.000 lira veririm.
2: Aha, 50.000 mi? Babamı doğrarım onca para için.
3: Önemsiz bir kızı temizleyeceksin.
2: Kız mı? Amatörce bir iş desene. Araba kazası kâfi bile.
3: Anlaştık mı?
2: Kızın cenaze ilmihaberi hazır demektir.

0: Kimsiniz? Aman Allah'ım! Turgut! Turgut!
1: Evet, benim. Dayanamadım size. Yıllardır gözümün yaşı oldunuz Fatma. Hep sizleri sayıkladım.
0: Fakat nasıl olur? Seni Aysel ölü biliyor. Yabancı bir mezarı senin mezarın biliyor. Seni severek, ağlayarak matemini tutuyor. Yakında nişanlanıyor da.
1: Nişanlanıyor mu?
0: Hem de kiminle biliyor musun? Öldürdüğün adamın oğluyla.
1: Ne? Osman'ın oğluyla mı?
0: Evet. Ne Aysel ne de Yılmaz mazimizdeki felaketi bilmiyorlar, bilmeyecekler de. Git ne olur, bir daha da gelme. Biz bittik, tükendik, boş bir ömür geçirdik. Hiç değilse kızımız mesut olsun. Bu saadeti ona çok görme.
1: Ona bir defacık olsun sarılmak. Kıvrım, canım kızım demek istiyor.
0: Bunu sen istedin Turgut. Bu hayatı bizlere sen hazırladın. Çok çektik.
1: İşlemediğim bir cinayetin cezasını fazlasıyla çektim Fatma. Ama şimdi artık kızımla aramızda o demir parmaklıklar yok.
0: Alnının lekesi var. O lekeli alın benim için hala öpülecek kadar temiz. Kalbimdeki yerini ne yaptıkların sarstı, ne de mahpuslarda geçirdiğin yıllar.

0: Anlamaya çalış Turgut! Mezarına çiçek götüren kızının karşısına hortladım diye mi çıkacaksın? Nişanlısına işte babanın katili kayınpederin diye mi tanıtacağız?
1: Haklısın Fatma!

Gidiyorum Fatma. Sana yalvarırım bu resmi alayım. Bir resmi çok görme bana. Seni seviyorum Fatma. Aslan kadınım benim. İyi kadınım. Kıymetini bilemediğim deliyim.

0: 61.
1: Ah, teşekkür ederim. Ölümden kurtardınız beni.
0: Bir şey değil kızım.
1: Buyurun.
0: Teşekkür ederim yavrum. Fakirim ama dilenci değilim.
1: Aa, estağfurullah. Hayatımı kurtardınız.
0: Seni kurtarmak benim için milyonlar eder kızım. O zevk yeter bana.
1: Deli miydi neydi? Bile bile geldi üstüme. Sanki öldürmek istiyordu beni.
2: Beceriksiz sersem! Kolaycacık bir işi yüzüne gözüne bulaştırdın.
3: Dilencinin biri kurtardı hayatını, ne yapayım?
2: Ezemez miydin ikisini de?
3: Geri dönemezdim ya.
2: Al ve defol, bir daha da çıkma karşıma.
3: Kızı öldüremedik fakat satın alabilirsin.
2: Ha, nihayet kafan çalıştı. Kız aşık ama anası satın alınabilir.
4: Annem seni çok beğenmiş. Zaten şüphem yoktu ya.
1: Neden?
4: Hem senin güzelliğinden hem annemin zevkinden.
1: Çok teşekkür ederim.
4: Nişanı hemen yaparız artık.
1: Ne zaman istersen. Ama bu nişanı ikimizin arasında kimsesiz kutlamak istiyorum.
4: Anlayamadım.
1: Senin yüzünü ben takayım, benimkini de sen.
4: Aa, sürpriz bir nişan yapalım diyorsun. Öyleyse yarın hemen takalım.
1: Tamam, nerede?
4: Yarın burada.
5: Buyurun.
2: Fatma Hanım'sınız değil mi?
5: Dikiş için mi zahmet ettiniz?
2: Hayır, size bir talih kuşu olarak geldim. Bir atölyede çalışıp ayrıca evde de göz nuru döktüğünüzü biliyorum.
5: Sözlerinize hiçbir mana veremedim.
2: Uzatmadan konuşayım. Şahsınıza büyük bir konfeksiyon mağazası açabilirim.
5: Ne karşılığında?
2: Hasta bir kızım var. Her an ölebilir. Sizin kızınızın sevdiği çocuğa aşık. Kızınızı kandırıp ortadan yok olabilirseniz 100.000 lira veririm.
5: Yani kızımın saadetini satın almak istiyorsunuz.
2: 100.000 lira fakir bir aileye yeni mutluluk kapıları açabilir.
5: Başkalarına belki ama böyle bir teklif karşısında ancak sokak kapısını açabilirim gitmeniz için.
2: Kızımın ölümü üzerine pazarlık etmek mi istiyorsunuz?
5: Ben yalnız kendi kızımı düşünüyorum hanımefendi. Babasız yetim büyüttüm ben onu. Sen!
2: Neden öyle bakıyorsunuz?
5: Sen Cavidan değil misin?
2: Cavidan değil. Fabrikatör Cavidan hanımefendiyim.
5: Beni tanımadın mı? Ben Turgut'un karısıyım.
2: Turgut'un karısı mı?
6: Masum bir kızı neden ezip öldürmek istesinler? Acemi bir şoförün sersemliği bu.
0: Hayır. İnan, hani çok çektim. Kendim de değilim diye inanmak istemiyorsun ama ben eminim. Mahsustan böyle ezmek için çevirdi direksiyonu. O arabanın içindeki adamı da bir yerden çıkartacağım ama... Al, bak, arabanın plaka numarası. O pala bıyıklı adamı 1000 kişinin...

0: içinde görsem tanırım. Ne olur, şu işi bir tahkik et be Kadir. Çok çekmiş bir arkadaşının son ricası bu.
1: Merak etme Turgut, senin dileğin benim için emirdir. Hadi sağ iç.
2: Necla ölecek. Günleri sayılı. Yalvarırım, reddetme onu. Bütün servetim, her şeyim senin olsun. Ölüme mahkum bir evladın anası olmanın acısını Allah kimseye göstermesin. Hiç değilse onu bir müddet avut.
3: Acınızı anlıyorum. Fakat siz de masum bir nişanlının çekeceği acıları düşünsenize. Aysel de hassas bir kızdır. Kahrolur, o da ölebilir.
2: Demek mirasımı almayacak kadar aptal, kızımla evlenmeyecek kadar da kuvvetlisin, öyle mi?
3: Evet.
2: Peki, evleneceğin kızın ne mal olduğunu biliyor musun? Ya ortada ondan nefret edebileceğin bir mani varsa?
3: Dünyanın en iyi kızından nefret etmem için hiç, hiçbir sebep olamaz.
2: İşte, nişanlına ait nüfus cüzdanı sureti. Adı Aysel Gür, baba adı da Turgut. Turgut Gür, yani babanın katili. Anlıyor musun Yılmaz? Babanı öldüren, servetini çalan katilin kızı Aysel.
3: Hayır, olamaz böyle bir şey. Olamaz böyle bir şey.
2: Doğruysa, baba katilinin kızını bırakıp ölüm döşeğindeki yavruma döneceksin, değil mi? Kızımı sevmesen bile babanın intikamını almış olursun.
0: Bulundu mu?
1: Evet, araba Cavidan Işık adında bir kadına aitmiş.
0: Cavidan Işık mı?
1: Evet, senin Cavidan.
0: Onun alının karıştığı yerde felaket dolaşır. Var bunda bir bit yeniği. O arabadaki herif de hiç çıkmıyor aklımda. Bir yerde gördüm, tanıyacağım ama... Ah be Kadir, kolay mı bu? Bittim yıllar yılı. Pişmanlıkla, hasretle, acıyla karıncalanan bir beyinden hayır mı gelir? Yoksa ben onu tanırdım ama...
1: Üzme kendini artık. Geçti o günler canım.
0: Geçti. Geçti ama delip de geçti.
4: Evet Yılmaz, biliyorum. Ama bu işte kızcağızın günahı ne?
3: Zavallı babamın günahı neydi? Ya senin günahın neydi anne? Aysel'i seviyorum. Hem de ömrümce unutamayacak kadar çok. Fakat...
4: Öyleyse unut eskiyi. Bir kin yıkmasın mutluluğunuzu.
3: Bu basit bir kin değil, bir kan davası anne. Hayat boyu sevdiğim kadının yüzüne bakarken... babamın masum hayalini... onun babasının kanlı ellerini göremem. Biz unutsak bile mezarındaki babam affetmez beni. Bağrıma taş basarım ama evlenemem onunla. Gönlüm istese de evlenemem.
5: Ah. Ne var Yılmaz? Niye öyle bakıyorsun? Korkutuyorsun beni.
3: Buraya sana alacağım bir nikah hediyesiyle gelecektim Aysel.
5: Hediye mi?
3: Ufak bir sürpriz yapmak istemiştim sana. Ama hediye yerine başka bir şey var cebimde. Senin nüfus suretin.
5: Ne var bunda?
3: Babanın ismi var. Turgut Gür. Öldü diye yalan söylediğim babanın adı.
5: Neler söylüyorsun Yılmaz?
3: Babamı öldüren Turgut Gür. Rahmetli anılacak değil, hapishaneler kuşu Turgut Gür. Anlıyorsun değil mi Aysel?
5: Bilmiyordum. İnanamıyorum. Söyle, Yılmaz'ın dedikleri doğru mu anne?
2: Maalesef doğru kızım.
5: Peki, o yalanlar neydi? Yıllar yılı beni ölmüş bir babanın üzüntüsüyle aldatmanın sebebi neydi anne?
2: Katilin kızı damgası altında ezilmemen için yavrum.
5: Şimdi ezilmedim mi? Şimdi utanıp kahrolmadım mı? Babamın hapishanede olduğunu bilseydim, elin çocuğunu aldatmazdım. Kalbimin kapılarını kapatır, haddimi bilir, evlenmeye kalkmazdım. Kimse de en sevinçli anımda suratıma katilin kızı diye ayık.

0: Seni almaya geldim oğlum. İzin ver de bundan sonra sana oğlum diyeyim evladım. Gel.
1: Hep Cavidan'ın yüzünden oldu. Teklif ettiği parayı reddedince yıktı Aysel'imin saadetini. Kendisi seni benden almıştı. Kızı da kızımın nişanlısını çaldı. Korktuğum geldi başıma. Aysel, babam katil, sen yalancısın diye ağlayarak isyan ederken ölmeyi isterdim.
2: Bazen yaşamak ölümden daha acı. Tanrı insandan bazı kere ölümü bile esirgiyor. Kötü olan bizler gibi yaşayan ölü olmak. Bir şeyler yapmam lazım. Kadere boyun eğdiğim yeter. Öldürmediğim adamın cezasını çektim. Ama galiba elimi kana bulamanın zamanı geldi.
1: Hayır Turgut, yeni bir delilik yapma. Yalvarırım.
2: Eskiden delilik yapmamıştım. Sadece bir budalalık etmiştim. Ama şimdi...

0: Hadi Allah versin, gecenin bu saatte dilencilik mi olur?
1: Yok, dilenmeye gelmedim. Cavidan Hanım'la görüşmek istiyordum. Hayati bir mesele için.
0: Hanımefendisiyle görüşmek istiyorlar.
2: Buyurun, beni istemişsiniz. Turgut!
1: Kımıldama, yersin kurşunu. Seninle anlaşmaya geldim Cavidan.
2: Anlaşacak bir şeyim yok seninle.
1: Benim de kaybedecek bir şeyim yok.
2: Evet, konuş.
1: Bütün hayatımı zindanlarda çürüttün. Beni çoluğumdan çocuğumdan ettin. Hayatımı mahvettin. Ve alnıma o kanlı lekeyi de sen sürdün. Belki her şeyi affederdim ama kızıma yaptıklarını asla.
2: Turgut!
1: Söz konuşma! Kızımın karşısına alnımın akıyla çıkacağım günü bekledim. Yavrum, hayatta hep sıkıntı ve çile çekmişti. Zavallı kız. Hayatta bir kişiyi sevebilmişti. O da Yılmaz'dı. Sen elinden hayattaki tek ümidini de gene sen aldın. Yılmaz'ı kızıma iade edeceksin Cavidan.
2: Nasıl yani?
1: Söylediğin sözlerin yalan, nüfus kağıdının sahte olduğunu söyleyerek.
2: Yapamam.
1: Yapacaksın. Sonra kızın da aradan çekilecek. Yavrumla Yılmaz birleşecek.
2: Yalvarırım, isteme bunu benden. Benim kızım hasta, kalp hastası. En ufak bir heyecan, üzüntü kızımı öldürebilir. Onu hayatta tutan tek ümit Yılmaz.
1: Cevabın bu mu?
2: Ne istersen yapayım. Kızına milyonlarımı bağışlayayım ama kendi elimle çocuğumu öldürmemi isteme benden. Bak, önünde diz çökerek yalvarıyorum. Ne olur, biricik yavrumu çok görme bana.
1: Kızımın saadetini hiçbir şeye değişmem Cavidan. Milyonların da, her şeyin de senin olsun. Ya kızımın saadetini geri ver, ya da canını alacağım.
2: Yapma Turgut, yapma!
3: Ne oluyor? Kim bu?
1: Polis çağırmak senin için iyi olmaz Cavidan. Maziden başlayacaklardır tahkikata.
2: Başlarsa ne olur?
1: Şöhretli bir fabrikatör hanımın isminin geçmişteki kirli bir hadiseye karışması pek hoş değil. Sonra o zaman gözden kaçan bir ipucu her şeyi çorap söküğü gibi çözebilir. Benim için bir şey fark etmez. Ben nasıl olsa cezamı çektim.

0: öldüremedim. Keşke katil ruhlu olsaydım. Kızımı öldürmek isteyen adam doğurduydu. Hatırladım, onun eski dostuydu, rakibimdi. Fabrikadaki oda kapısının önünde onu görmüştüm, hatırlıyor.
1: O gece fabrika oda kapısında mı? Bir dakika, konuşmamız lazım.
2: Ne münasebe, sizi tanımıyorum.
1: Polislerle konuşmak için ille de ahbap olmak gerekmez, buyurun.
2: Hepsi bu kadar. Cinayeti de işleten, çalınan paraların üstüne de oturan Cavidan...
1: Öyleyse imzala bakalım şunu. Cavidan Hanım'sınız değil mi?
3: Evet, buyurun.
1: Rahatsız ettim, özür dilerim. Emniyet müdürlüğüne kadar gideceğiz hanımefendi.
3: Anlayamadım, siz kimsiniz?
1: Polis. İkinci şube cinayet masası başkomiseri Kadir İnan.
4: Ben Cavidan Hanım'ın hukuk müşaviri ve yakınıyım. Siz gidebilirsiniz. Biz sonra geliriz.
1: Özür dilerim beyefendi, Cavidan Hanım şu andan itibaren mevkufturlar. Ve mevcutlu olarak götürmeye mecbur.
3: Ne demek istiyorsunuz? Siz delirdiniz mi? Bir iftira karşısındayım muhakkak.
1: Hiç zannetmiyorum. Bütün deliller toplandı ve suç ortağınız Hüseyin Çolak'ın itiraflarıyla tevkif kararınız çıktı.
3: Suçum ne peki?
1: Suçunuz 20 yıl evvelinden başlıyor. Cinayete ortaklık, soyguna yataklık etmek...
5: Hayır, olamaz. Büyük bir adli hata işliyorsunuz. Tevkif etmek istediğiniz kimse... Türkiye'nin en maruf insanlarından biridir. Hukuk müşaviri olarak bunların hesabını soracağım sizden.
1: Heyecanlanmayın küçük bey. Hanım babanızın katilidir.
5: Babamın katili mi?
1: Evet. Getirin.
2: Kusura bakma Cavidan. Her şeyi itiraf etmek zorunda kaldım.
3: Doğru mu bunlar anne, doğru mu? Doğru kızım. Ama inan, yaptıklarım kötülük bile olsa... ...hayatta her şeyi senin için, senin iyiliğin için yaptım.

0: Demek Aysel'in babası babamın katili değildi ha?
1: Değildi oğlum. Herhalde masum bir kıza bir hiç yüzünden yaptığın hakaret için kendisinden özür dilersin.
2: Özür dilemene lüzum yok Yılmaz. Adaleti bile şaşırtan şeytanların kurbanı oldun. Baba katilinin kızıyla evlenemezdin.
0: Ama şimdi Yıldırım nikahıyla evleneceğiz. Kendimi affettirmeye, kabalığımı unutturmaya çalışacağım.
2: Yılmaz'ım benim! Yılmaz'ım!
3: Affettin bizi değil mi?
4: Sizlere kızmadım ki affedeyim Fatma!
3: Artık aramızdasın ya! Bütün çektiklerini unutturacağım sana!
4: Hayır Fatma! Katil değilim ama... aranızda bulunmaya hakkım yok! Seni gözleri yaşlı beklettiğim günleri unutmadım ben! Kızımın karşısına çıkmaya da yüzüm yok! Siz mesut olun, bana yeter!
3: Turgut!
4: Yok, itiraz etme Fatma! Saadetinize kirli mazimle gölge düşürmek istemem! Ben bundan sonra uzaklarda bir yerde... sizlerin iyiliğinizi düşünerek, dua etmek... ölümümü beklemek... başka yapacak bir şeyim yok Fatma!
3: Kızının düğününde olsun, bulunmayacak mısın?
4: Aysel'imi... gelin elbisesiyle görmek en büyük arzumdu! Ama... kendimi ona gösterip utandırmak istemem tam düğün gününde!

0: Ay Selin. Kızım. Yavrum.
1: Hadi bakalım kalabalık etme. Seyrettiğin yetmedi mi? Ne işin var senin böyle yerlerde? Hırsız mısın? Uğursuz musun? Nesin?
0: Haklısın. Ama ayrılamıyor insan. İstiyor ki böyle melekler kadar güzel, bu yaşta bir kızı olsun. İsmi Aysel olsun o kızın. Onun evlendiğini, mesut olduğunu gören bir de babası olsun.
1: Hadi be, hayal görme. Nereden senin böyle bir kızın olacak?
0: Haklı.

yavrular. Ne zaman bir gelin görsem kızım gelir aklıma. O gece gelir. Neyse, sizleri de üzdüm. Hadi, rahatınıza bakın.

TV 4 ekranlarından, Gezmek Olsun programından bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim de bugün TV 4 ekranlarında Gezmek Olsun programında neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün İstanbul Avrupa Yakası'nda Beyoğlu ilçesinde Galata'dayız. Galata'nın çevresindeki sokakları, caddeleri sizlere göstereceğiz. Şu anda bulunduğumuz yer Büyük Hendek Caddesi.

Gezmek olsun bütün güzel enerjimizle TV4 ekranlarında başladı efendim. Herkes koltuklarına rahatça yaslansın, çaylar kahveler alınsın. Muhteşem bir program sizleri bekliyor TV4 ekranlarında, benden söylemesi. Şu anda Galata Kulesi'ni çok net görüyorum. Şu anda bulunduğum caddede, Büyük Hendek Caddesi'nde herkes fotoğraf çektiriyor ya da Galata Kulesi'nin fotoğrafını çekiyor. Hemen yan tarafındaki Küçük Hendek Caddesi'nde de, ki birazdan gireceğiz, orada da herkes fotoğraf çekiyor ya da çektiriyor. Buradaki bütün sokaklar ve caddeler Galata Kulesi'ni görüyor. Biz de bugün sizlere Galata Kulesi'nin çevresindeki sokakları, caddeleri göstereceğiz en güzel şekilde. O zaman biraz önce dediğim gibi koltuklarınıza rahatça bir yaslanın. Muhteşem bir program için hazırlanın. Uçuşa geçiyoruz.

0: Endek Caddesi'nde, Galata'nın diğer cadde ve sokaklarında olduğu gibi farklı yerlerde bir şeyler yiyebilirsiniz, bir şeyler içebilirsiniz. Her yer gerçekten de çok güzel görünüyor. Bakın mesela bu pastane gerçekten dışarıdan baktığınız zaman çok güzel ve keyifli görünüyor. Burada çayınızı, kahvenizi yudumlayıp, tatlınızı yiyip güzel bir güne başlangıç yapabilirsiniz. Yerli, çoğunlukta yabancı turistin fazlasıyla ilgisi var Galata Kulesi'nin çevresindeki sokak ve caddelere. Sadece biraz önce gösterdiğim pastane, fırın yok bir şeyler yiyip içebileceğiniz. Yine sağ tarafımda da değişik tatlıları yiyebileceğiniz bir kafe var. Hemen onun yanında da. Tercih buraya geldiğiniz zaman tamamen sizin. Benden söylemesi. Şu anda bizim içinde bulunduğumuz cadde Büyük Hendek Caddesi. Genellikle yerli ve yabancı turistler buraya geldiği zaman fotoğraf çekiyor ya da çektiriyor. Birazdan Mithat'tan da rica ederim benim fotoğraflarımı çekmesini. Çünkü Galata Kulesi buradan poz verince net bir şekilde arkanızda görünüyor. Önüne geçtiğiniz zaman ekranı geniş tutmanız gerekiyor. Hem sizin hem de Galata Kulesi'nin çıkması için fotoğraflarda. Ama burada pozunuzu verdiğinizde hop Galata Kulesi direkt arkanızda Büyük Hendek Caddesi'nde. O zaman Mithat'la hemen yer değiştirelim. Mithat benim birkaç kare şöyle fotoğrafımı çek. Ben pozumu verdim. Mithat benim Galata Kulesi'nin hemen karşısındaki caddede, Büyük Hendek Caddesi'nde muhteşem fotoğraflarımı çekti diye düşünüyorum. Öyle mi Mithat?
1: Öyle düşünüyorum.
0: Mithat'a telefonumu verdiğimde, fotoğraf çekmesini istediğimde genelde çekemiyor çünkü. Ve ben caddelerde, sokaklarda, semtlerde, ilçelerde gördüğüm insanlardan rica ediyorum. Umarım bu fotoğraflar güzel çıkmıştır Mithat'cığım. İnşallah dedi. Hanımefendi de pozunu veriyor. Ama arkadaşı yanlış çekiyor bence Mithat. Bak böyle çekeceksin. Nereden geldiniz?
2: Bursa'dan.
0: Bursa'dan gelmişler. Ne zaman geldiniz?
2: İki gün olmuş.
0: Ne kadar?
2: İki gün.
0: İki gün olmuş. Ay çok da güzel.
2: Öyle
0: bir hanım.
2: Bence.
0: Bak böyle. İsim?
2: Gizem.
0: Gizem dememde bir sakınca var mı? Yokmuş. Gizem'in fotoğraflarını çekiyorum. Galata Kulesi'ni görecek şekilde. Sürekli insanlar gelip geçtiği için en boş anını yakalamaya çalışıyorum. Şöyle, umarım beğenirsin. Genelde beğenilmiyor. Ben Mithat'ın çektiği fotoğrafların hiçbirini beğenmiyorum. 41 kere maşallah çok güzel görünüyorsunuz. Sadece biriniz değil, üçünüz de. Bir gösterebilir misin Mithat? Ay maşallah Bursa'dan, Osman Gazi'den gelmişler. İki gündür de buradalarmış. Başka nereleri gezdiniz? Soralım. Başka nereleri gezdiniz?
2: Rotamız yeni başladı.
0: Rota,

0: başladı.
1: Önerebileceğimiz bir yer var. Bebek var, muhteşem. Özellikle hafta içi kesinlikle gidilmesi gerek diye düşünüyorum. Bebek'te bir dondurmacı var. Mini bir dondurmacı. Orada dondurma yemeniz gerekiyor. Dondurmaları gerçekten muhteşem. Ve Bebek'te bebek kahvesi var. Denizin kenarında. Orada kesinlikle kahvelerinizi yudumlarken azıcık bilgi alışverişi yaparsınız. Sosyal medyaya da bakarken o bilgi alışverişi daha da pekişir diye düşünüyorum. Üçünüze de maşallah, yolunuz açık olsun, iyi gezmeler. Hoşça kalın. Burada Büyük Endek Caddesi'nde yürümek zor. Çünkü adım başı fotoğraf çeken ya da çektiren var. Aslında baktığınız zaman bu caddenin trafiğe kapalı olduğunu biliyorum ben. Ama bazen motorlar gelip geçiyor. Doğru değil. Değil mi Mithat? Doğru değil. Bir şeyler yiyip içeceğiniz yerlerin yanı sıra o kadar güzel şeyler var ki bu arada. Yani sağıma bakıyorum, çok güzel ürünlerin olduğu bir yer var. Soluma bakıyorum, yine çok güzel ürünlerin olduğu bir yer var. Böyle bir şeyler yiyip içmenin yanı sıra alışveriş yapabileceğiniz dükkanlar da var. Bakın şöyle küçük küçük. Bütçenize ve zevkinize göre alışveriş yapabilirsiniz. Şimdi biz Galata Kulesi'nin yanına doğru geldik. Büyük Endek Caddesi'nden çıkacağız. Hemen Küçük Endek Caddesi'ne gireceğiz. Büyük Endek Caddesi'nin biraz daha böyle alt kısmına gittiğiniz zaman avize alabileceğiniz, elektrikle ilgili dilediğiniz dükkanı bulabilirsiniz. Orada da avize alışverişinizi, evinizin abajur alışverişini de yapabilirsiniz. Oralarda çok güzel. Aşağı doğru yürüyerek kendinizi saldığınızda da nereye gidiyorsunuz? Galata Köprüsü'ne. Biz şu an Galata'dayız. Köprüye gitmeyi tercih etmiyoruz. Biraz Galata Kulesi'nin yanına gidelim. Sonrasında çevresinde neler var, neler yok sizlere göstermeye devam edelim. Büyük Endek Caddesi'nden çıktık. Galata Kulesi'nin hemen yanına geldik. İlerleyen zamanlarda Galata Kulesi'ne de çıkacağız. Onu da söyleyeyim size. Galata Kulesi haftanın 7 günü açık sevgili seyirciler. Sabah 8.30'dan akşam 10'a kadar geldiğinizde Galata Kulesi'ni ziyaret edebilirsiniz. Dilerseniz hemen arkamda görmüş olduğunuz bilet yerinden biletinizi alırsınız. Dilerseniz müze kartınızla giriş yaparsınız. Onu da söyleyeyim. Bu arada gerçekten çok güzel ve tarihi bir yapı. Yukarıya çıktığınız zaman bütün İstanbul'u görebiliyorsunuz. Muhteşem. Özellikle restorasyon çalışmalarından sonra bize en güzel şekilde hizmet veriyor. İlerleyen bölümlerde Galata Kulesi'nin içine gireceğiz. Şimdi biz hemen Galata Kulesi'nin karşı tarafında, sol tarafta Galata Kulesi'ni arkamıza aldığımızda Büyük Endek Caddesi'ni kısa bir sizlere gösterdik. Hemen yan tarafındaki Küçük Endek Caddesi'nde de neler var neler yok merakınız gitsin. Sizlere gösterelim. Sonrasında hemen kulenin diğer tarafındaki, giriş tarafındaki sokakları ve caddeleri de sizlere göstermeye devam edelim. Küçük Endek Caddesi'nde şu anda bulunduğumuz caddede damak zevkinize göre ve bütçenize göre bir şeyler yiyip içebileceğiniz yine kafeler var. Şöyle görmüş olduğunuz gibi konaklayabileceğiniz otellerin de olduğunu belirtmek istiyorum. Bu arada Galata Kulesi'ni böyle yakından gören, tam Galata Kulesi'nin yanındaymış gibi hissedebileceğiniz ve oturabileceğiniz, bir şeyler yiyip içebileceğiniz teraslar da var. Birçok dizinin çekildiği, televizyon filminin, sinema filminin çekildiği, onun yanı sıra klibin çekildiği. Geldiğiniz zaman dilerseniz oralarda da oturabilirsiniz. Bu dediğim caddelerde de yine oturup bir şeyler yiyip içebilirsiniz ya da konaklayabilirsiniz. Bazen İstanbul içindekiler de böyle yerlerde, tarihi yerlerde konaklamak istiyorlar. Fiyatlarına bakıyorlar. Bütçelerine uygunsa bir değişiklik olsun diye konaklamak istiyorlar. Bu da bir fikir olsun sizlere. Bence güzel olur. Hani bir gün böyle dolu dolu İstanbul içinde de olsanız gezmiş olursunuz. Küçük Endek Caddesi'nde böyle alışveriş yapabileceğiniz, tasarım ürünlerin bulunduğu çok güzel bir dükkan var. Hemen

yan tarafında da genellikle şehir dışından gelenler için hediyelik alabilecekleri, sevdiklerine götürebilecekleri ürünler var. İstanbul'u anlatan, İstanbul'u tanıtan ürünler var. Bütçenize ve tabii ki hem karşınızdakinin hem de kendi zevkinize göre alabilirsiniz. Ben bu tasarım ürünlerin olduğu dükkana girmek istiyorum Küçük Hendek Caddesi'nde. Buraya girelim biraz, ne var ne yok bakalım. Sonrasında hemen şöyle bir göstersin Mithat gösterebiliyorsa. Küçük Hendek Caddesi bu kadar sevgili seyirciler. Hemen sağ tarafta da yine tasarım ürünlerin bulunduğu bir mağaza var. Orayı da gezebilirsiniz. Farklı farklı mağazalar var. Buraya geldiğiniz zaman şunu hatırlatmak istiyorum ben sizlere. Burada dükkanlar genellikle öğle saatlerinde açılıyor. Bazı dükkanlar tabii ki sabah saatlerinde açılıyor. Ama gece geç saatlere kadar açık oldukları için bazı dükkanlar geç açılabiliyor. Onu da söyleyeyim. Tasarım ürünlerin olduğu mağazadan sizleri karşılayayım.

Küçükelin Dek Caddesi'nde tasarım ürünlerin olduğu mağazaya girdik. İçeride gerçekten birbirinden güzel ürünler var, el yapımı. Hemen Mithat'ın sağ tarafında seramikten el yapımı bardaklar, Türk kahvesi fincanları, fincanlar var. Hepsi birbirinden güzel. Yine bütçenize göre tercih edebilirsiniz. Sevdiklerinize götürebilirsiniz ya da kendiniz alabilirsiniz. Her renkten var. Enerjim yükselsin, ben kırmızı, turuncu isterim diyorsanız, bakın burada turuncunun en güzel hali var. Şöyle göstereyim. Fazla almamaya çalışıyorum da sevgili seyirciler, kırılır diye. Şöyle bir fiyatına baktım. Fiyat bence uygun. Şöyle görmüş olduğunuz gibi yine el yapımı çantalar var. Şöyle bakın, Türk kahvesi fincanları çok güzel. Yaz gelince masalarımız, masa örtülerimiz, tabaklarımız genelde limonlanıyor böyle. Limon tasarımlı ürünler ortaya çıkıyor. Şöyle limon tasarımlı bir Türk kahvesi fincanı. Yine kirazlısı da var, karpuzlusu da var. Hepsi de çok tatlı bence. Şöyle bakın, tabaklar var hemen arkada, el yapımı. Bunları illa kahvaltı tabağı olarak kullanmayabilirsiniz. Duvara dekor amaçlı da kullanabilirsiniz. Mithat'ların evinin bir bölümü mesela tabak dekorlarıyla dolu. Ve çok şık duruyor. Hemen bakın, şurada yine yapmışlar benim biraz önce söylediğimi. Servis tabaklarını da, kullanmadığınız servis tabaklarını da yine, parçası mı kırıldı, duvara böyle farklı dekorlar yapıp bence kullanabilirsiniz. Ve hemen takıları göstersin kameraman arkadaşımız Mithat Kılıç sizlere. El yapımı birbirinden güzel ve farklı, başkasının kulağında göremeyeceğiniz takılar var. Hemen yan tarafında da gümüş takılar var, altın kaplama. Onları görebilirsiniz. Yaka iğneleri var, kolyeler var. Şöyle farklı farklı. Kısaca şöyle Küçükendek Caddesi'nde bulunan bu güzel mağazaya göz atın. Biz de sizleri Galata Kulesi'nin bir başka sokağından ya da caddesinden karşılayalım ve Küçükendek Caddesi'nden çıkalım.

Camekan Sokağı'na da geldiğiniz zaman Galata Kulesi'nin hemen giriş kapısının karşısındaki sokakta yine bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Ya da bütçenize ve zevkinize göre alışveriş yapabilirsiniz diyelim ve sizi Camekan Sokak'la baş başa bırakalım.

0: Cemekan Sokağı böyle aşağı doğru devam ediyor. Hemen şurada tarihi bir cami var. Bereketzade Camii. Fetih'ten sonraki ilk camilerden biri. Onu söyleyeyim sizlere. Geldiğiniz zaman ibadetlerinizi yapabilir, camiyi de ziyaret edebilirsiniz. Cemekan Sokağı'ndan böyle aşağı doğru indiğiniz zaman sokağın başında da söylediğim gibi Karaköy'e iniyorsunuz. Karaköy'den de buraya yürüyerek çıkabiliyorsunuz. İşte bazı insanlar genellikle turistler oluyor. Yürüyerek Cemekan Sokağı'ndan yukarı çıkıp Galata Kulesi'nin oraya geliyorlar. Burada birçok alışveriş yapabileceğiniz dükkanlar var. Dükkanların hepsi birbirine benzediği için ben bir iki dükkanı sizlere göstermek istiyorum. Genellikle 10 gibi açılıyor dükkanlar. Akşam 10-10.30 gibi müşterinin ve Galata Kulesi'nin yoğunluğuna göre kapanış saatlerinin değiştiğini söyleyebilirim. Bakın, hediyelik eşya alabileceğiniz dükkanlar var. Şöyle magnetler ya da farklı ürünler. Hemen sağ tarafında deri, cüzdan, ajanda, çanta satan, kemer satan farklı bir dükkan var, sandalet. Yani dükkanlar hemen hemen birbirine benziyor, onu söyleyebilirim. Şöyle bir cam atölyesi var. Beyefendi dedi ki burası benzemiyor. Bütün dükkanlar birbirine benziyor ama burası benzemiyor dedi. Beyefendi yeni açtı bu arada dükkanı. 8 yıldır buradasınız biliyorum. Ama yeni açtınız dükkanı. Ben hemen şurayı izleyicilerime göstereyim. Sonrasında siz yerleşin. Bu cam atölyesinin olduğu mağazayı da sizlere göstereyim Cemekan Sokağı'nda. Buraya girelim o zaman. Birkaç kıyafeti de sizlere gösterelim değil mi? Ama buraya geldiğinizde neler alabileceğinizi görmüş olun. Bu arada arkamda ayna var. Arkamdaki aynadan Mithat'ı da görüyor musunuz?
1: Kendimi saklamaya çalışıyorum.
0: Kendimi saklamaya çalışıyorum diyor Mithat. Şöyle bir görün Mithat'ı da görmüş olduğunuz gibi. Mithat Kılıç karşınızda, programımızın kameramanı. Bir alkış gelsin. Hadi böyle arkadaşım. Ah benim Mithat'ım, Mithat'ım. Evet. Mithat'a övdükten sonra içeride neler olduğuna hemen şöyle bir göz atalım. Bakın, görmüş olduğunuz gibi farklı tasarımda gömlekler var. Yine bütçenize, zevkinize göre alabilirsiniz. Şöyle kotlar var. Işıl ışıl. Bu elbiseler yazları oldukça moda oluyor. Şöyle bakın. Buraya geldiğiniz zaman böyle elbiseleri alabilirsiniz. Şöyle. Size böyle tek tek gösteriyorum. Bütçenize göre, zevkinize göre. Bakın şöyle kot elbise var. Yine şöyle çok güzel bir elbise var. Yazın bunlar fazlasıyla moda oluyor. Buradaki hemen hemen bütün mağazalarda bu elbiselerin farklı versiyonlarını bulabilirsiniz. Şöyle, bakın böyle yelekler var. Bu yelekler de bu sene moda herhalde. Birkaç mağazada daha gördüm. Burada Cemekan Sokağı'nda. Nerede olduğumuzu tekrar hatırlatayım. Galata Kulesi'nin hemen giriş kapısının karşısında Cemekan Sokağı var. Oradayız. Bakın şöyle. Nasıl oldu?
1: Üzerindekini de gitti.
0: Üzerindekini de gitti diyor.

0: Adı Murat. Bebek yüzlü diyorlar ona. Bebek yüzlünün arkasındaki adamları getir bana.
1: Babanızın yeni avukatı Kemal.
2: Avukatın böyle yakışıklısını ilk defa gördüğüm için ben de mutluyum.
1: Teşekkür ederim.
2: Baba! Babacığım, kaçırdılar beni!
3: Kızım, neredesin? Tarif et yavrum! Çabuk, çabuk tarif et!
1: Bu benim son işim olacak. 10 dakika sonra yanında olacak.
2: Babacığım!
3: Kızım, evladım!
2: Yaptığın işi biliyorlar. Parayı almaya geldiler.
4: Para nerede dedim?
2: Bilmiyorum! Ölümden başka kurtuluşum yoktu ağabey.
4: Bunu yapanları tanıyorsun. İsimlerini söyle, yarım saatte karşına dizeyim hepsini.
5: Söyle, ne istiyorsun?
1: Kız kardeşimin kanını istiyorum.
2: Hadi baba! Durma! Çek tezi!
5: Buraya gel! Bu serseriyle birlikte gebereceksin yoksa!
6: Bebek yüzlü, birazdan TV4'te.
7: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
8: Ay bunu da dök dur, köpüğü sönüp gidiyor.
7: O zaman...

0: konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Seyri, yıkar, geçer. Yaşanacaksa
1: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
2: yaşanacak. Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunlar. Kim tutar seni? Express
4: içelim. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: En tatlı sabahlar, Çoko Krem'le başlar, Çoko Krem.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldum.

0: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
1: Ama bu...
2: Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
1: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
0: Demezdim.
1: O zaman bize müsaade.
3: Peki ya benim toplantı saatimde yavrumun canı oyun oynamak isterse?
2: Ne ister?
1: 1000 megabit'e varan hız tam da bunun için Serap.
2: Ya şey olursa arka odalarda çekmezse ya toplantıda?
1: Ah canım.
2: Böyle kalırsam?
4: Bizimle kal Demet abla. Biz seni çok sevdik.
0: Ama yapay zeka destekli modemle her odada Vodafone fiber keyfini de çok seveceksiniz.
5: Ay, olur bunu vallahi götürürüm.
6: modem öyle bizi bekler.
1: Modem öyle.
5: Hadi o zaman hadi modem.
7: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
0: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
8: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
9: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
10: Okula dönüş koşuşturmasında bütçenizi düşünen teklif D-Smart'ta. 35 megabite kadar hızlı, limitsiz internet... Aile, spor veya film, dizi paketinden istediğiniz biri ve D-Smart Go kısa süreliğine ayda 1049 lira yerine 709 lira. Hemen D-Smart'a.
11: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder... ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
12: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni?
13: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle

0: saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
1: Oy şefim!
2: Ülker çikolatalı gofret efendim.
1: Yengeme de verin.
3: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen yoktur.
4: Olsun!
3: Olsa olsa bilmeyen vardır. Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla...
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express.

0: Otomotiv'e. Bakalım tezeni bitirebilecek mi? Nescafe 3'ü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
1: Tesini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
0: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe 3'ü bir arada.
2: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe 3'ü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. 3'ü bir aradanın altın çağını keşfedin.
3: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni?
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
6: Sadece duruladım, sen de durular.
5: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
4: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
7: Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Heyecan deyince dibine kadar.

0: yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa yaşanacak. Oy şefim!
3: Ülker çikolatalı gofret efendim.
2: Yengeme de verin.
4: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen yoktur.
5: Olsun.
4: Olsa olsa bilmeyen vardır. Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla...
6: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen vardır.
7: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır. Pervol'le yıkandı.
8: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna. Kim tutar seni? Express
9: içelim. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içine vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen.

0: Nescafe Express moduna al. Kim tutar seni? Express
1: içelim. Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Tervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Tervol'le yıkandı.

0: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
1: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni?
2: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
3: Bu salı 1 kilogram tarım kredi tam yağlı taze kaşar peyniri KOP'ta 435 lira.
4: Sadece dururlar.
5: Yeni Duru'nun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
6: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
7: Bravo valla.
8: Sen de sadece durula.
9: Bakın saat ilerledi. Sabah saatlerinde Galata Kulesi'nin önü, çevresi boştu, tenhaydı. Şöyle sıraya bakın. Hem yerli hem de yabancı turistler. Buradan geldik. Yine şöyle devam edelim bence. Bu arada burada yine konaklayabileceğiniz oteller var. Biraz önce de söylediğim gibi terasına çıkıp bir şeyler yiyip içebileceğiniz kafeler var. Otellerin teraslarında bir şeyler yiyip içebilirsiniz efendim. Burasının da terası var mı? Teras yok diyor. Balık ekmek de yiyebilirler diyor. Gösterelim kardeşim, ayıp ediyorsun. Şöyle bakın, balık ekmek yiyebileceğiniz balıkçı da var ama Eminönü'ne de yürüyebilirsiniz. Balık ekmeğinizi alıp Eminönü'ne yürüyerek de inebilirsiniz. Teşekkürler. Ah, rica ederim, olur mu? Ben teşekkür ederim. Şimdi şöyle ilerlediğimizde buradan araba gelip geçebiliyor. Onu söyleyeyim. Burası araba yolu. Şimdi birazdan biz şöyle ilerleyelim. Galata Kulesi'nin bilet alınan yerin, bilet ofisinin oradan böyle dolanmıştık. Şimdi buradan böyle dolanalım. Bir Galata Kulesi'nin arka tarafından dolanalım. Ve yavaş yavaş Galata Kulesi'nin yine çevresindeki Serdare Ekrem Caddesi'ne gidelim. Biraz da oralarda neler var neler yok sizlere gösterelim. Hadi gelin.

Galip Dede Caddesi'ndeyiz şu anda. Galata'nın bütün caddeleri, sokakları muhteşem gerçekten de. Galip Dede Caddesi de İstiklal Caddesi'nin sonundaki cadde. Yani İstiklal Caddesi'ni bitirdiniz, tünelin oraya geldiniz. Tünelin hemen karşısındaki cadde Galip Dede Caddesi. Oradan böyle yürüyerek Galata Kulesi'ne gelebilirsiniz, Karaköy'e

gidebilirsiniz. Çukurcuma, Cihangir, Galata Port, her yere yürümeyi seviyorsanız gidebilirsiniz bu lokasyonda. Şimdi ben Galip Dede Caddesi'nde sizi 5 senedir burada olan, tıpkı yurt dışındaki şekerci dükkanlarını anımsatan, milletin sosyal medyada paylaşımlarından yola çıkarak bunu söylüyorum, bir dükkana şimdi gireceğiz beraber. Şöyle bir gösterir misin dışarıdan? Dışarıdan o kadar güzel görünüyor ki vitrindeki bütün şekerleri yemek istiyorsunuz ve yutkunuyorsunuz. Yabancı turistin, yerli turistin fazlasıyla ilgisi var. Tabii ki elinizde yiyecekle ve içecekle dükkanın içine giremiyorsunuz. Farkında mısınız sevgili seyirciler? Her yaştan insan elinde şekerle çıkıyor dükkandan. O zaman ne duruyoruz? Hadi girelim, içeride nasıl şekerlerin olduğunu, çikolataların olduğunu sizlere gösterelim. Şöyle kese kağıdınızı alıyorsunuz. Dilediğiniz şekeri ya da çikolatayı alıp kese kağıdınızın içine koyuyorsunuz. Sonra da gidip ödemenizi yapıyorsunuz. Bu arada burada şöyle büyük şekerlerin de olduğunu söyleyebilirim. Sosyal medyanız için muhteşem fotoğraflar çıkar burada. İçeriye girdiğinizde bilmiyorum ekran karşısında sizlere gelebiliyor mu kokusu. Muhteşem bir şeker çikolata kokusu var. Hani böyle girmeden de söyledim ya, yurt dışında şeker dükkanları olur. İnsanlar böyle görselini paylaşır. Gerçekten öyle bir yer. Galip Dede Caddesi'nde burası. Şimdi ben eldivenimi aldım. Şöyle kese kağıdımı da açtım. Şunun içini birazcık dolduralım değil mi Mithat? İstediğin var mı? Sen seç diyor. Mithat'cığım ben kararsızlıkta bir dünya markasıyım biliyorsun. Burada karar verilemez artık diyor. Şöyle biraz bundan alalım. Sütlü bitter portakal draje. Şöyle. Şunu belirteyim, burası haftanın 7 günü açık sevgili seyirciler. Sabah 10'dan akşam 11.30'a kadar açık. Çok keyifli bir yer. Bir tane düşürdü. Çok pardon. Mithat da bana bakıyor. Ne yapayım? O kadar dolu dolu koymuşlar ki. Şöyle. Mithat'la ikimiz için alıyorum bunları. Biz ikimiz de tatlıyı, çikolatayı çok sevdiğimiz için. Ya insan buraya geldiğinde hangisini alacağını şaşırıyor gerçekten de. O kadar güzel. Değil mi Mithat? Evet. Şöyle bakar mısınız sevgili seyirciler? Meyveli dev ayıcık, karpuz dilimi, karışık meyveli çubuklar. Jelibon, kolalı jelibon, elmalı halka. Bakın şöyle. Hemen Mithat'ın arka tarafında şöyle büyük şekerler var. İster dekor olarak kullanın, ister elinizde yiyin. Yani şöyle bakıyorum, 30'dan 40'tan fazla çeşit var. Görüyor musunuz? Bayıldım ya. Her yaştan insan girip çıkıyor sevgili seyirciler. Hani sadece küçükler girse evet anlayacağım. Her yaştan insanlar girip çıkıyor. Şimdi tekrar hatırlatayım. Burası Galip Dede Caddesi'nde. Buraya geldiğiniz zaman Serdar Ekrem Caddesi'nin hemen çaprazında bir dükkan. Birazdan Serdar Ekrem Caddesi'ne götüreceğim çünkü sizleri. Şöyle burayla sizi baş başa bırakayım. Şekerlerimi de alayım. Sonrasında aldığım şekerlerle dışarıda sizleri karşılayayım. Çünkü burası her daim böyle kalabalık. İnsanları da fazla rahatsız etmek istemiyorum. Susuyorum. Şekerler konuşsun ve mis gibi şeker kokuları gelsin.

Şimdi Galip Dede Caddesi'nde konaklayabileceğiniz oteller var. Otellerin restoranları var, bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Alışveriş yapabileceğiniz birden fazla dükkan var. Çok uzun bir cadde, Galip Dede Caddesi. Araç geçiyor. Ama baktığınız zaman

0: Galata'ya araçla gelmek bence mantıksız. Finiküler geliyor, tramvayla gelebilirsiniz. Metro en kolayı. Vapur, tekne dedi kameraman arkadaşımız Mithat. Ve daha birçok ulaşım imkanı var. Sarı dolmuş, belediye otobüsü, minibüs. Yani buraya her şekilde ulaşım sağlayabilirsiniz. Şimdi biz birazdan nefes alacağız, bir yerde oturacağız ama ondan önce ben şekerlemelerimi aldım ve Serdar Ekrem Caddesi'ne giriş yaptım. Siz caddeyi benden önce bir gezin, sonra sizleri karşı. Serdar Ekrem Caddesi Galata civarına geldiğiniz zaman fazlasıyla popüler olan bir cadde. Galata civarındaki sokakları, caddeleri gezerken rahat bir ayakkabıyla gelmenizi mutlaka tavsiye ediyorum. Rahat bir şekilde gezebilirsiniz. Şimdi Serdar Ekrem Caddesi'nde alışveriş yapabileceğiniz, bir şeyler yiyip içebileceğiniz birbirinden güzel mağazalar var. Mağazaların hemen hemen hepsi akşam 10'a 10.30'a kadar açık olan mağazalar. Serdar Ekrem Caddesi'nden devam ettiğiniz zaman caddenin sonu Cihangir'e Çukurcuma'ya çıkıyor. Onu da belirtmek istiyorum sizlere. Şimdi biz buraya gireceğiz, sağ tarafımdaki yere. Hem burada neler var neler yok sizlere göstereceğiz. Bu arada burada vintage bir sürü mağaza var, onu da söyleyeyim. Ve bu caddenin de trafiğe açık olduğunu da belirtmek istiyorum. Şimdi biz bu mağazaya gireceğiz. Neler var neler yok sizlere göstereceğiz. Burası haftanın 7 günü açık. Hem kafe konsepti var hem de alışveriş yapabiliyorsunuz. Kafe konsepti var dedim. Sadece içecek var, yiyecek yok. Onu belirtmek istiyorum. Yani buraya geldiğinizde böyle dışarıda oturarak, birazdan ben oturacağım, sıcak soğuk içeceğinizi yudumlarken geleni geçeni izleyebilirsiniz. Gayet keyifli. En sevdiğimiz şey, geleni geçeni izlemeden önce bir içeriye girelim. Neler var neler yok sizlere gösterelim bu güzel mağazada. Sevgili seyirciler, masaların tasarımına bakar mısınız? Şu önümdeki masaların muhteşem. Kelebek deseni, ortasında da balık. Kelebekli gibi masa. Çok güzel durmuyor mu? Bu masaları satın alabiliyorlar mı?
1: Tabii tabii, her şey satılık.
0: Bu dükkandaki her şey satılık. Yani beğendiyseniz şu masayı alıp gidebilirsiniz. Çok güzel. Tasarım muhteşem. Ben güneş gözlüğümü yine buraya bıraktım. Hemen Mithat'ın sol tarafında, pardon sağ tarafında seramik el yapımı yine birbirinden farklı kupalar var. Şöyle göstersin. Bu dükkanda gördüğünüz her şeyin bu mağazada satılık olduğunu söyledikten sonra sizi buradaki güzel ürünleri görmeniz için Mithat'la baş başa bırakacağım. Bırakmadan önce çok az şu takıları da anlatmak istiyorum. Altın kaplama, tasarım takılar var görmüş olduğunuz gibi. Bütçenize ve tabii ki zevkinize göre dilediğinizi alabilirsiniz. Birbirinden farklı kolyeler ve küpeler de var. Yine seramikten kaseler var. Bakın çok güzel bir oturma köşesi yapmışlar. Sizlerin görmesi açısından sevgili seyirciler. Kırlentler, kırlent kılıfları var. Tabii ki böyle bir köşeyi oturarak bozmak istemeyiz değil mi? Oraya yazmışlar lütfen oturmayınız diye. Kırlentleri satın alabilirsiniz. Koltuğu da dilerseniz satın alabilirsiniz. Hemen arka tarafında yine el boyaması. Ülkemizin güzel yerleri var. Çok güzel ürünlerin olduğu bir mağaza. Haftanın 7 günü açık. Akşam 9-10 gibi kapanıyor. İnsanların durumuna göre. Bazen burası çok yoğun, kalabalık oluyor. Bazen az bir şekilde yoğunluk oluyor. Yaz akşamları biraz daha uzun süre açık kalabiliyor. Belli olmuyor. Serdar Ekrem Caddesi'nde böyle mağazaların olduğunu bilin ve uğrayın diyelim. Ve ben ne yapayım şimdi? Dışarıya çıkayım. Şöyle Serdar Ekrem Caddesi'nde ev yapımı limonatamı içeyim. Tatlı yiyecektim. Bir tatlı kahve, tatlı çay yaparım dedim. Çikolatalar biraz kesti. Yalan yok. Şekerci dükkanındaki çikolatalar gerçekten çok güzeldi. Bu sıcak havada biraz içimi ferahlatayım. ve limonata siparişimi vereyim. Ürünlere göz atın, dışarıda sizleri karşılayıp Serdar Ekrem Caddesi'nin adının neden Serdar Ekrem Caddesi olduğunu anlatayım.

Pesten yaz aylarının vazgeçilmezi gerçekten de. Elimizi şöyle yaptığımızda hem elimize hoş bir koku geliyor hem de kokusu etrafa muhteşem bir şekilde yayılıyor. Serdar Ekrem Caddesi'nde biraz önce tasarım ürünlerin bulunduğu mağazadayız. Kafe konseptinin de olduğunu söylemiştim. İçeride her şey satılık. Hem bir şeyler içiyorsunuz hem de alışveriş yapabiliyorsunuz, soluklanabiliyorsunuz. Bence muhteşem bir şey. Serdar Ekrem Caddesi'nde bu şekilde butik kafeler fazlasıyla yoğunlukta. Dilediğiniz kafeye damak zevkiniz ve bütçeniz doğrultusunda oturabilirsiniz. Dilerseniz tatlınızı yiyebilirsiniz ya da aperatif bir şeyler de atıştırabilirsiniz. Peki Serdar Ekrem Caddesi'nin ismi nereden geliyor? İçeride size demiştim ki Serdar Ekrem Caddesi'nin ismini sizlere açıklayacağım. Sokağın adı aslında sokak olarak diyor herkes. Serdar Ekrem Sokağı diyor ama aslında cadde. Bir kere onu da bir anlaşalım. Serdar Ekrem Caddesi'nin adı nereden geliyor? Serdar Ekrem Caddesi'nin adı Osmanlı dönemindeki ünlü bir ressam olan Serdar Ekrem'in isminden geliyor. Cadde de 19. ve 20. yüzyıldan kalma birbirinden güzel binalar var. Programın başında girmiş olduğumuz Büyük Hendek Caddesi'ne baktığınız zaman biraz daha şu an, yani öğle saatleri şu anda, bu cadde biraz daha sakin ve tenha bir cadde. Serdar Ekrem Caddesi'nde geçmişten günümüze gelen 19. 20. yüzyıldaki binaların yanı sıra çok bilindik bir apartman da var. Hemen hemen herkesin önünden geçtiği ve mutlaka fotoğrafını çektiği ya da önünde fotoğraf çektirdiği Doğan Apartmanı var. O apartmanla ilgili bilgiyi de sizlerle paylaşacağız. Günümüzde de şu an birçok ünlü ismin oturduğu apartman. Ama önce ev yapımı, şöyle soğuk limonatamı içeyim. Daha sonra Serdar Ekrem Caddesi'nde yürüyelim ve neler var neler yok detaylı olarak sizlere gösterelim.

Serdar Ekrem Caddesi'nin en önemli neredeyse binasının önündeyiz. En popüler demem belki de daha doğru olur. Doğan Apartmanı'nın önündeyiz, 56 numaralı. Öncelikle içeriye girilmediğinin bilgisini vermek istiyorum. 1894 yılında yapılmış Doğan Apartmanı. Serdar Ekrem Caddesi'ne geldiğiniz zaman caddenin sonuna doğru sarı bir bina. Fransız balkonlu, yeşil panjurlu, İtalyan mimarisiyle yapılmış bina. Belçikalı banker bir aile olan Helbig ailesi tarafından yaptırılmış. Görmüş olduğunuz Doğan Apartmanı. 50'nin üstünde dairenin mevcut olduğunu söylemek istiyorum sizlere. Burada birçok televizyon dizisinin ve televizyon, sinema filminin çekildiğini de söyleyeyim. İçeriye giremiyoruz. İçeriği çok göstermek isterdim size. Ortada bir avlusu var ve daireleri genellikle boğaz manzaralı. 2000'li yıllarda bir onarım çalışması yapılmış. Daha sonrasında performans olarak, fiyat performans olarak daha da yukarıya çıktığını belirtmek istiyorum. Şunu söyleyeyim, Doğan Apartmanı'nda birçok ünlü isim oturuyor sevgili seyirciler. Buraya geldiğiniz zaman dışarıdan cep telefonunuza ya da fotoğraf makinenize Doğan Apartmanı'nın muhteşem görselini yansıtabilirsiniz deyip sizi Doğan Apartmanı'yla baş başa bırakıyorum.

Bize ayrılan sürenin bugün sonuna geldik. Galata çevresindeki sokakları, caddeleri. Daha doğrusu Galata Kulesi'nin çevresindeki sokakları, caddeleri sizlere en güzel şekilde göstermeye çalıştık. Ama bizim programımızdan daha uzun sürede gezme süreniz var burada. Bir günü burada program içinde de dediğim gibi dolu dolu geçirebilirsiniz. Her sokaktan ve caddeden Galata Kulesi'nin en güzel halini görebilirsiniz. O zaman benim bugün yaptıklarımı sizler de yapabilirsiniz. Büyük Endek Caddesi fazlasıyla kalabalık, ben biraz daha sakin bir cadde istiyorum diyorsanız Serdar Ekrem Caddesi tam size göre olabilir. Doğan Apartmanı ve buradaki birçok apartman 19. 20. yüzyıldan kalma. Burada gezerken aynı zamanda tarihi de görmüş oluyorsunuz, günümüze nasıl geldiğini. Yerli ve yabancı turistler buraları boş bırakmıyor. Değerli izleyicilerim, bence siz de buraları boş bırakmayın. O zaman amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı, ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum, hayatta her şeyin çaresi var, bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın, TV 4 ekranlarından ayrılmayın. Öpüyorum efendim hepinizi, hoşça kalın.

Biz arabadan inemeyiz ahbap. Size yardım edeceğim diye polislere enselenmek işime gelmez. Şu bebeğin hatırına araba bile çaldık.

0: Bir kaçağı arıyoruz. Buralarda rastlamış olabilirsin.
1: Bu bize yardım eden adam, orada! Görmüyor musun komiser amca?
2: Vay! Beni yakalatacak!
1: İşte arabadaki!
0: Peşine düşün, çabuk!
1: Kardeşlerim arabadaydı!

0: Ne hazırlıyor bu çocuk? Ne oluyor senin?
1: Kız kardeşim.
0: Bacağı kırılmış ulan bunun. Ömrü billah sakat kalabilir. Annene babana söyle, çaresine baksınlar.
2: Sabıkası yok. 26 yaşında. Adı Murat. Soyadı bilinmiyor. Bebek yüzlü diyorlar ona. Bir tilki kadar kurnaz. Şeytanı bile baştan çıkaracak kadar yakışıklı. Kızları bu gülüşüyle cehenneme kadar peşinden koşturuyor. Zengin kızların bulunduğu her yerde hazır ve nazır. 2 dakikada kılık değiştirip avukat, tüccar, doktor ve profesör olabiliyor. Gözüne kestirdiği bir milyoner kızını tavlıyor ve bir eve kapanıyor. Ta ki kızın babası fidye verene kadar.
3: Fidyeyi alırken suçüstü yapabiliriz komiserim.
2: Parayı bebek yüzlü almıyor ki. İşin içinde başkaları da var.
3: Kimler?
2: Kimler olduğunu bilmiyoruz. Ama bebek yüzlüğü yem olarak kullanan koca bir grup var perde arkasında.
3: Anladığıma göre onları bulmak bana kalıyor.
2: Yaşlandım. Emekliliğim geldi çattı. Bu masanın sahibi sen olacaksın oğlum. Komiserliği cebe indirmek istiyorsan bebek yüzlüğünün arkasındaki adamları getir bana. Ama öyle

Sıkı dur bebek yüzlü. Geliyorum.

0: Hoş geldiniz. Babanızın yeni avukatı Kemal. Size eve kadar refakat görevini aldığım için memnunum.
1: Avukatın böyle yakışıklısını ilk defa gördüğüm için ben de mutluyum.
0: Teşekkür ederim. Müsaadenizle.
1: Benim de bir takım davalarıma bakar mısınız?
0: Tabii. Bütün davalarınıza bakarım.
1: Niye durduk burada?
2: Babanızın evine geldik küçük hanım.
1: Çıldırdınız mı siz? Bu dağ başında ne işim var benim?
0: İçeride öğrenirsin güzelim. Hadi yürü bakalım, gel bakalım.
1: Beni evime götürün! Beni evime götürün, anladınız mı?
0: Aman, götürürüz sen, gel bakalım. Telaşlanma yavrum, sakin ol.
1: Beni evime götürün! Bırakın!
3: Hep böyle sert davranırsın bu canım kızlara! Çenesini zedeleyeceksin zavallının!
0: Devamlı havyar yedikleri için çeneleri kuvvetlidir bunların.
3: Sakin ol kızım. Bebek yüzlü dostumuz babanı ziyaret edip gelene kadar bize misafir olacaksın güzelim.

0: Ne biliyorsun bakalım?
1: Ayağı kırık bir bebekle sokaklarda ekmek direnen bir çocuğun neler hissettiğini biliyorum. İnsan 100 gram zeytin için kaç kapıdan kovulabilir onu biliyorum. Sonra demirin tonu kaç lira onu biliyorum. Tonlarca demiri aylarca sakladıktan sonra 10 misline satarlar. Onu da biliyorum. Gördün ya, kültürüm pek zayıf sayılmaz.
0: Ticaret serbesttir.
1: Tabii serbesttir. Bir odalık ev yapmak için çırpınan garibanların sırtından geçen ay 10 milyon vurmuşsun.
0: Kanunsuz iş yapmıyorum ki.
1: Ben de. Yakalanıncaya kadar hiçbir iş kanunsuz değildir.
0: Hadi be, şimdi görürsün hareket sisteminin ne olduğunu sen.
1: Polise telefon etmeden kızınla konuşmak istemez misin?
0: Kızım mı? Ne oldu kızıma? Ne oldu kızıma?
1: Ben Murat. Verin telefona da şu herif kızıyla konuşsun.
2: Aa! Al bakalım, bey baban gözlerinden öpecekmiş.
3: Baba! Babacığım, kaçırdılar beni!
0: Kızım, neredesin? Tarif et yavrum!

0: Çabuk, çabuk tarif et.
1: Tarifesi bendedir. Yarın 9'da parayı isterim. Bırakacağın yeri telefonla söyleyecekler sana. Polise gidersen hem kızından hem de depondaki demirlerden olursun. Kim bilir, belki de kazara hapse girersin.
2: Birini mi bekliyorsun abi?
1: Hissemi bekliyorum. Parayı çoktan almış olmalılar.
2: Bu işleri ne zaman bırakacaksın abi? Sokağa her çıkışında ölüm haberini getirecekler diye yüreğim titriyor.
1: Bu işi bıraktım bile Selma. Hissemi alayım, çekip gideceğim buralardan.
2: Ben açarım.

0: Murat abimin hissesini gönderdi patron.
1: Kolay oldu mu?
0: Sorma abi, herif jet hızıyla getirdi paraları. Al, bu da senin hissenmiş. Patron gönderdi.
1: Hepsi bu mu?

0: Adı Tülin. Babası yedek parça kara borsasından 20 milyon vurmuş.
1: Desene patron, bizim bebek yüzdü ya, iş düşüyor gene.
2: Geç kaldınız.
3: Bebek yüzlü öldü artık. Bu parayla çalışacak başka bir bebek yüzlü bulursunuz.
0: Az mı buluyorsun parayı?
3: Sana milyon kazandırıyorum.
0: Mecbursun. Kucağında ayağı kırılmış 6 aylık bir bebekle kapımın önünde açlıktan bayıldığın zaman 10 yaşındaydın. Tam 15 yıldır seni de besliyorum, kız kardeşin de. Koltuk değneklerini bile ben yaptırdım.
3: 15 yıl senin için çalıştım. İşin tehlikelisini ben yaptım. Sen milyoner hayatı yaşadın. Sömürülmekten bıktım. Yetti artık. Gidiyorum.
0: Bir daha gidiyorum dediğini duyarsam... Bırak!
3: Gidiyorum.
0: Seni durduramayacaksak gideceksin tabii. Yolun açık olsun.

karşıma. Gidecekmiş Ergele. Senin iliğini kurutana kadar emmeden bırakır mıyım ulan? 15 yıllık hizmetimin karşılığını almadan bırakır mıyım?

Baban yaptı bunu. Al abini git buralardan. Bir gün bu pis işlerin ortasında öldürecekler onu. Babamı tanırım ben. Abim bana melek gibi biri derdi senin için hep. Öyle zannediyorum ki haklıymış. Beni meleğe mi benzetirdi? Kendine geldiği zaman ona de ki... meleğe benzettiğin bu insan... yıllardır seviyor seni de. Çok seviyor de. Ama hayır. Hiçbir şey söyleme. Nasıl olsa çekip çıkaramaz beni bu çirkef yerden. Sevdiğimi bilmese daha iyi.

0: Gidelim buralardan abi. Bir gün senin mezarının başında ağlamak istemiyorum.
1: Kızın adı Tülin. 20 milyonluk bir babanın tek kızı. Bu benim son işim olacak. Kendi hesabıma yapacağım ilk ve son işim.
0: Abi!
1: Bir gece içinde 1 milyon kaldırmak işlem bile değil. Düşün, 1 milyon.
0: O zaman, ne bileyim ben, bir amel...
1: Tabii düzelir. Gider, koca bir çiftlik alırız. Yemyeşil çayırlarda... küçük, beyaz kuzuların ağzını öperek uyanırız. Hiç yaşamadığımız gençliğimizi yaşarız.
0: Ben güvercinlerle balık beslemek isterim abi. Hem ne bileyim... ben, belki, hani ayağım düzelince... belki evlenirim de. Belki çocuklarım da olur.
1: Bana dayı diye bağırırlar. Onlara kapan yapmayı öğretirim.
0: Senin de çocukların olur.
1: Tabii olur, beni gerçekten seven bir kız bulursa.

0: Hoş geldiniz Tülin Hanım, buyurun emredin.
1: Geniş kenarlı bir şapka istiyorum.
0: Hay hay efendim, buyurun.
1: Evet, hiç de fena değil.
0: Çok yakıştı size.
1: Kenarı pek dar değil mi?
0: Biz size hiç kötü mal verir miyiz? Bakın bu nasıl?

0: Fırına alıyorum. Faturayı babama gönderirsiniz.
1: Emredersiniz Tülin Hanım. Güle güle efendim.
0: Zevk sahibisin. Güzel bir şapka almama yardım ettin.
2: Başka türlü de yardım edebilirim.
0: Öyle mi? Senin kadar yakışıklı birinden hiç yardım almadım.
2: Ben de senin gibi güzelden yardım almadım.
0: Arabam orada.
2: Buyurun gidelim. İsterseniz ben kullanayım. Yolları tarif etmekten daha kolaydır.
0: Tabii, buyurun. Buyurun.

0: Senin gibi bir erkeği daha önce tanımadığım için çok talihsizim.
1: Doğru. Herkesin başına böyle devlet kuşu konmaz.
2: Bu kız olduğundan emin misin?
1: Öyle bir pilci 20 yıl görmesem unutmam patron. Senin bebek yüzlü boş durmuyor. Tereyağından kıl çeker gibi arakladı kızı.
3: Belki de milyonu kendisi vurmak istiyor.
2: Bırakalım vursun. Biz de hazıra konarız. Hem artık işi bitsin bebek yüzlünün.
4: Bir milyon mu?
5: Çıldırdınız mı siz? Kimsiniz? Nereden telefon ediyorsunuz?
1: Cennetteyim. Tülin adında bir...

0: Al, iki tren bileti. İlk tren yarım saat sonra kalkıyor. Çabuk istasyona git, beni bekle. Tren kalkmadan geleceğim.
1: Ya gelmez? Gelmezse?
0: O zaman eve dön. Kucağındakine sahip ol. İyi sakla onu. Unutma, çiftliğimizin parası.
1: Abi!
0: Hadi. Boşuna uğraşma, zaten ayrılık saati geldi. Sevgili pelerin seni bekliyor.
1: Seni pis serseri seni!
0: Hadi, dırlanma! Hadi tüy bakalım!
1: Arabamın anahtarlarını ver, ben diyorum sana!
0: Arabam bana lazım, sen babanın arabasına bin, hadi!
1: Babacım!
2: Kızım, evladım! Hadi geç! Çabuk çek!
1: Murat! Etrafın sarılı, vuracaklar seni!
0: Baban mı?
1: Yaptığın işi biliyorlar, parayı almaya geldiler.
0: Para yok!
1: Biliyorsun, 15 yıldır tanıyoruz birbirimizi. Senin ölmeni istemiyorum Murat, ver parayı şunlara! Bulamayacaksın!
0: Tam babanın kızı gibi konuşuyorsun!
1: Baba! Ateş etmeyin sakın, ben buradayım!
3: Durun!
1: Hadi çabuk kaç!

0: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler, makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Bu salı 1 kilogram tarım kredi tam yağlı taze kaşar peyniri KOP'ta 435 lira.
3: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
4: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni? Express içelim.
5: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemez. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
6: En tatlı sabahlar. Çoko kremle başlar. Çoko krem.
7: Herkes gitti. Ben de yardıma geldim.
8: Ay bunu da dök dur. Köpüğü sönüp gidiyor.
7: O zaman

0: konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Seyri yıkar geçer.
1: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
2: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var.

0: atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştürülen objeler olarak görüyorum.
1: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
2: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
3: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
4: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
5: Sürdürülebilir Hayat, her pazar 13'te, TV4'te.
6: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
7: Ama bu...
8: Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
7: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
6: Demezdim.
7: O zaman bize müsaade.
9: Peki ya benim toplantı saatimde yavrumun canı oyun oynamak isterse?
8: Ne ister?
7: 1000 megabit'e varan hız tam da bunun için Serap.
8: Ya şey olursa arka odalarda çekmezse? Ya toplantıda?
7: Ah canım.
8: Böyle kalırsam?
9: Bizimle kal Demet abla. Biz seni çok sevdik.
10: Ama yapay zeka destekli modemle her odada Vodafone fiber keyfini de çok seveceksiniz.
6: Ay, alın bunu vallahi götürürüm.
8: modem öyle bizi bekler.
7: Modem öyle.
6: Hadi o zaman modem.
11: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
6: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
12: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
13: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
14: içelim. Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
15: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
16: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
15: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
17: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
18: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
19: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
13: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modu.

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim.
1: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
3: Tuttum kardeş Şupra Levrek, sana bir mucize gerek.
4: Bu kadar tazesi ya denizde ya Carrefour'da. Çipra'nın kilosu 299 liraya Carrefour'larda. Doğrusu
5: Carrefour'sa. Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
0: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express.

0: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
1: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
2: Tesini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
1: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
3: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
4: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Expert.

0: Bosch'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Harika anları keşfet. Jacobs.
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
3: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
4: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
5: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldum.

0: Kahvesi gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. En tatlı sabahlar
1: Çoko Krem'de başlar. Çoko Krem. Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos.

0: Ağustos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Harika anları keşfet. Jacobs.
2: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
3: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
4: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.

Bunu yapanları tanıyorsun. İsimlerini söyle, yarım saatte karşına dizeyim hepsini. Hiç kimse tek başına kuvvetli değildir. Unutma.

Bana emanet ettiğin bebeğe bakamadım anne. Önce onu yaşatmak için çırpındım, sonra da mutlu etmek için. Bağışla beni anne. İkisini de doğru dürüst beceremedim. En sonunda senden 20 adım ötede onu da toprağa

0: Ne işi var bu adamın mezarın başında?
1: İnsan annesinin mezarını ziyarete gelmez mi evlat?
0: Annesi.

0: ağızlı kullanmadan sigara içemeyen birini arıyorum.
1: Polis! Polis!
0: Bir de size bu paraları veren cömert patronunuzu arıyorum. Konuş!
2: Nerede olduklarını bilmiyorum bebek yüzlü. İnan bana!
0: Kim bilir?
2: Saklanıyor senden tabii. Bulamazsın onu.
0: Kim biliyor yerini?
2: İhsan bilir. Bir İhsan bilir. Dağ köşkünde.

0: Kimsin? Ne istiyorsun?
1: Dudağındaki ruşun sahibini arıyorum. Bebek yüzlüğü.
0: Acele etmezsen ömrün oldukça ararsın polis efendi. Dağ köşküne gitti.

0: Ne istiyorsun? Yemin ederim suçum yok benim.
1: Dair nerede?
0: Bilmiyorum. Yemin ederim. Bilmiyorum. Hayır, hayır. Yapma.
1: Elim yanmadan atarım kibriti.
0: Kızının, sadece kızının yerini biliyorum. Kızı okula gidip geliyor. Muhafızı da Giray.
1: Ağzını kaybeden Giray mı?
0: Evet.
1: Islak ıslak sigara içme sakın. Saatine dokunur.

0: Babam bu gece de gelmeyecek mi?
1: Bu gece de, başka gecelerde. Bazı şeyler unutulana kadar saklanması gerekiyor. Ben muhafızınız oldukça rahat uyuyabilirsiniz Zehra Hanım.
2: Bunu mu arıyorsun?

0: kimsin sen?
1: Size masal anlatmaya geldim.
2: Murat'ın sesi bu.
0: Bebek yüzlüğü! Hoşlanmam saklan baştan. Söyle, ne istiyorsun?
1: Kan! Kız kardeşimin kanını istiyorum.

Bunu babana sor. Daha 3 gün önce senin gibi nefes alan, konuşan, pırıl pırıl bir kız vardı. Bir tahta parçasına dayanarak yaşıyordu. Küçücük bir dünyası, küçücük dünyasında onu mutlu edecek tek bir umudu vardı. Anne olmak. Günün birinde anne olacaktı. Minik bir bebeğin sıcaklığını duymak için yaşıyordu. Yaşamıyor şimdi. Bir sürü çirkin nefesleriyle kirlettiler onu. Dünyasını kararttılar. Beğendin mi bu masalı?

0: 16 yaşındaydı. 16'sında Mutullah Aset küçücük bir çocuktu.
1: Silahsızım.
0: Ben de.

Oh!

Korkudan kadın gibi saklanan baban peşinden gelecektir, merak etme.

0: Barker.
1: Kız kardeşinin acısına saygı duyuyorum.
2: Hayret. Tahir gibi bir canavarın kızının ağzından saygı lafı işitmek. Korkma. Baban gibi sütü bozuk değilim. Seni sadece yem olarak kullanacağım. Baban seni almaya gelene kadar misafirimsin. Onun için ayırdığım birkaç kurşunum var da.

0: Bu ne telaş dostum? Randevuna geç mi kaldın yoksa?
1: Ben mi? Randevu mu? Yok be abi, sinemaya gidiyordum vallahi.
0: Filmin adı Bebek Yüzlü olmasın sakın.
1: Bebek Yüzlü mü? O da kim?
0: Cinayet suçuyla aranan yakışıklı biri. Senin de iyi dostum. Neyse, sen sinemana geç kalma.
2: Sen de suçlusun. Babamın kirli işlerine alet oluyordun.
3: Bizi büyüttü diye minnet borcumuzu ödemeye çalışıyordum. Beni maşa gibi kullandığını öğrenene kadar en güzel 15 yılım gitti.
2: Onu öldürünce kaybettiğin yıllar geri gelecek mi?
3: Geri gelmese de olur. Nasıl olsa kazanacağım hiçbir şey kalmadı hayatta.

0: Buldun mu Tahir'i?
1: En iyi üç adamıyla yola çıktı bile. Yola başkaları da çıktı.
0: Kim?
1: Polisler. Bana kalırsa Tahir'i bekleyecek vaktin yok. Cinayet suçundan aranıyorsun.
0: Bekleyeceğim.
2: Murat.
0: Her şey bitti artık.
1: Aptallığı bırak. Bu yol mahzenlerden rıhtıma gider. Su ve bataktır ötesi. Hadi.
0: Bekleyeceğim.
1: Arkadaşımın şimdi sabaha karşı yola çıkıyor. Rıhtında bir motor bekleyecek seni. Durma, başka çaren yok.
2: Unut şu fiilini, hayatını düşün.
1: Ölümün Selma'yı geri getireceksin, beraber ölelim.
0: Kardeşimi bu kadar ucuza mı bırakacağım? Ona ellerimle toprağa sokup bir korkak gibi kaçacak mıyım? Onu ne kadar çok sevdiğimi bilmez misin?
1: Bizim gibi sokaklarda büyüyen insanların sevmeye hakları yoktur. Kardeşlerini bilin.
2: Murat, çılgınlık etme. Hayatın ortada, geliyorlar. Durma, kaç, kaç.
1: Biz oyalarız onları, fırla. Hadi diyorum sana. Hadi, hadi.
0: Hayır, sen kalacaksın.
2: Ben de geleyim. Ben ölürsem kurşun sıkmazlar sana.
0: Ölmemi istemiyorsun. Niçin?
2: Çünkü... kendimi bildiğim günden beri seni seviyorum. Ne olur Murat, hiç olmazsa motora bininceye kadar yanında kalayım.

0: çıkmamıştır.
1: Sen kal, bu ite bekçilik edeceksin. Yürü! Gel şuradan!
0: Sigara içer misin?
2: Eyvallah!
0: Fırla Murat!

Boş ver be arkadaşım. Yaşasam ne fark edecek sanki? Hiç buradan daha güzel yerler görmedim ki zaten. Hadi git sen. Hadi. Kardeşinle hayal ettiğin çiftliği kuracaksın. Söz vermiştin.

Hadi Murat.

0: Irene.
1: Hadi baba! Durma! Çek tezi!
2: Buraya gel! Bu serseriyle birlikte gebereceksin yoksa!
1: Senin kötülüklerine perde olmaktan iyidir ölmek!

Zehra! Kızım! Aklını başına topla! Babanım ben!

0: Motora kestirmeden bir yol var Zehra. Vedalaşmaya zaman yok herhalde. Hadi eyvallah. Hoşça kal.
1: Murat!
2: Attığım kurşunu pahalı ödeteceğim sana.

0: Bir gün dönüp beni de alacağını bilsem, ömrüm oldukça beklerdim.
1: Söz veriyorum, bir gün dönüp alacağım seni.

sakın. İplere sıkı tutun. Seni yavaş yavaş indireceğim aşağı.

Ha ha ha ha ha ha ha!

0: babacığım. Bırak gitsin. Ne olur bırak. Seviyorum onu.
1: Betonun üstüne yapıştıracağım. Kopyasını çıkartacağım.
0: Ne olur bırak babacığım, yalvarırım.
1: Ben çekil
0: bırak.
1: Başımdan, defol.
0: Bırak gitsin.
1: Defol. Çekil kız başımdan! Odaya sokma beni Zehra!
0: Ne olur baba!
1: Yapma be!

0: Seni ömrüm oldukça unutmayacağım.
1: Kimsesiz bir kız hatırlanmaz Murat. Güle güle. Kurtuldun artık, yeni bir dünyaya gidiyorsun. Düşünüyorum da, acaba iki kişi sığmaz mı bu dünyaya? Belki o çiftliği birlikte kurardık.
2: Bebek yüzlü!
0: Dur! Abim o benim.
1: Öyleyse yardım etsin sana.
0: Çok geç. İp koptu artık.
2: İndir silahını bebek yüzlü. Yoksa ateş edeceğim.
0: Sakın sen ateş etme Turgut. Beni biri vuracaksa o sen olma sakın.
2: Öyleyse indir silahını. Ver.

0: Ölmeyeceksin değil mi? Ölmeyeceksin!
1: Beni öyle biri vurdu ki... istesem de yaşayamam artık.

0: iki gelip kapına durmuş, haktan kapına yadigar geldi.
1: Haktan yadigar.
2: Atımı geri versin Ahmet kulum der.
1: Koskoca han bilmez mi ki at bana haktan yadigardır.
3: Kırat varıp kapısında durmuş, hak yadigar olmuş. Töreyi bilmez misin?
4: Evleri bırakıp gitmişler.
2: Yakın! Ateşe verin köyü!
1: Çalmadım, at bana haktan yadigar verildi.
3: Dar ağacının yolunu kesmeye bir çare şeyhim.
5: Tırlara kıyışın bu at senin Mahmut han.
0: Yıkıl! Şimdi seni de zincire vurur sindana attırırım.
2: Kuzundan dışarıya kuş uçmayacak, çıt çıkmayacak Mahmut han'ın emridir.
6: Amaçları Gülbahar hanımı almak sağlayacaklar.
2: Ahmet, erenler toprağa, yüceler yücesi Ağrı Dağı'nın doruğunda ateş yakacak. Ağrı'nın doruğuna çıkıyorum Mahmut han!
3: Gitme Ahmet, dağda töreleri de onların olsun.
7: Ağrı Dağı efsanesi birazdan TV4'te.

0: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa yaşanacak. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu

0: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
1: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
2: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
3: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
4: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
5: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
6: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
7: Sürdürülebilir Hayat, her pazar 13'te, TV4'te.
8: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
9: Ama bu...
10: Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
9: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
11: Demezdim.
9: O zaman bize müsaade.
12: Peki ya benim toplantı saatimde yavrum canı oyun oynamak isterse?
10: Ne ister?
9: 1000 megabit'e varan hız tam da bunun için Serap.
10: Ya şey olursa arka odalarda çekmezse? Ya toplantıda?
9: Ah canım.
10: Böyle kalırsam?
13: Bizimle kal Demet abla. Biz seni çok sevdik.
14: Ama yapay zeka destekli modemle her odada Vodafone fiber keyfini de çok seveceksiniz.
8: Ay, alın bunu vallahi götürürüm.
10: modem öyle bizi bekler.
9: Modem öyle.
8: Hadi o zaman modem.
15: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
16: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
17: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
18: Haydi, buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim.
19: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
20: Sadece duruladım. Sen de durular.
19: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
21: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
22: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle

0: Yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacaksa yaşanacak. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldum.

0: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
1: Trile'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
2: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
0: Rivayetleri.
1: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
0: Söylenceleri.
1: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
0: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
1: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
0: Tarihi rotalar hafta içi her gün 7.15'te TV4'te.
3: Sadece durulalım. Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
4: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
5: Bravo vallahi.
4: Sen de sadece Duru'la.
6: Boyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
7: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express içelim.
6: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni? Express
1: içelim. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
3: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri temiz bırakmıyoruz.

0: İkisi birlikte çok iyi.
1: Tıpkı bizim gibi.
2: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacaksa yaşanacak. Boyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
6: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
7: Tesini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
6: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
8: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.

0: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Heyecan deyince dibine kadar.
2: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
3: içelim. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacak. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Express
3: içelim. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Pepsi ile hepsi güzel.
8: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
9: Ay bunu da dök dur, köpüğü sönüp gidiyor.
8: O zaman...

0: Başından beri sana yardım etmek istedim bebek yüzlü. Bilmiyorum neden ama istedim.
1: Ben biliyorum. Ama söylemek için geç kaldım. Her şey için geç kaldım.
2: Yardım et ona! Daha vakit varken yardım et! Çünkü o...

Ağrı toprağı, bin yıllık bahar toprağı, bin yıllık sevda toprağı. Lanetli ahuri toprağına diz çöktüm. Bin yıllık sevda toprağına, dağın ışığına diz çöktüm. Üç kere seslendim bin yıllık sevda toprağının yüreğine. Üç kere çoban, çoban dedim neredesin? Gülen kız gülbahar neredesin? Ağrı'nın doruğunda suyu son maviye kesmiş Küp Gölü derler bir göl vardır. Her yıl bahar gelip de Ağrı'nın eteklerini türlü renkte, türlü kokuda çiçekler bezediğinde, Ağrı Dağı'nın güzel, kederli kara gözlü, ince uzun parmaklı çobanları Küp Gölü'ne gelir, gün doğumundan gün batımına kadar Ağrı Dağı'nın öfkesini çalarlar. Ağrı'nın bin yıllık suskun öfkesini ve de Gülbahar'la Ahmet'i anarlar.

0: Ahmet! Ahmet!
1: Buyur dayı.
2: Konuğun kim Ahmet? Bey mi, paşa mı oğla?
1: Konuğum yok.
2: Öyleyse bu at senin kısmetindir.
1: Madem ki gelmiş kapımda durmuş, öyledir. Kendimi bildim bileli böyle güzel bir at görmedim.
2: Bir yerlerden, çok eski zamanlardan gözüm ısırıyor boynundaki damgayı. Ama kimin olursa olsun bu at senindir. Değil mi ki gelip kapına durmuş, haktan kapına yadigar geldi.
1: Haktan yadigar. Evet. Belasıyla, sevinciyle haktan yadigar. Bunun ucunda hangisi ola?
2: Kapında duran hayır mıdır, şer mi, onu da hak bilir elbet. Var atı çayıra bırak. Gene kapına gelirse bu at senindir.

0: Çok güzel, çok.
1: Cümlemiz gördük, sahibi bey de olsa paşa da, Osmanlı padişahı, Acem şahı da olsa, başını verir bu atı kimselere veremezsin. Ve hem de veremeyiz, töre böyledir.
2: Evet, veremezsin, nerelere veremezsin.

0: Demek Kırat'ı kaçırdınız. Peki bunca adam yakalayamadınız mı?
1: Sanki kanatlanmış uçuyordu. Ardından yetişemedik beyim.
0: Yetişemediniz ha? Atın bana Erzurum Paşası'nın armağanı olduğunu bilmez misiniz? Tez vurun şehitlerin başını!
2: Yürü!
3: Hadi!
0: Kırat'ı ille de isterim. Ne yaparsan yap, atı bul getir İsmail'a.
4: Ahmet abi, Ahmet abi!
2: Ne var? Ne oldu Feyzo?

0: Mahmut Han'ın cümlenize selamı var. Mahmut Han! Duydum ki atı Mahmet'in kapısı önünde durmuş. Maldan mal, paradan para, attan at beğensin. Bes atımı geri versin Ahmet kulum der.
1: Koskoca han bilmez mi ki at bana haktan yadigardır. Baş verilir, yadigar gelen at verilmez.
0: At ona da Erzurum paşasının yadigarıdır.
1: Candan can istesin Mahmut Han. Ama hak yadigarını ona veremem.
0: Mahmut Han der ki, Ahmet arkasındaki ulu dağa, başındaki birkaç dağlıya güvenmesin. Dağını da, başındakileri de yerle bir ederim. Hem de eder. Gerisini siz düşünün gayrı.
2: Bir dağlı, bir talancı çocuk atımı çaldı vermez. Bu bana da, hanlığıma da baş kaldırmadı. Siz ki bu yörelerin beylerisiniz. Beyliğe, hanlığa baş kaldırmanın sonu nice olur bilirsiniz elbet. Ne susarsınız? Han, hanlığını bilmek gerek. Ben Mahmut Hansam, bunu kimsenin yanında komam. Sırtını ağrıya dayamış, dik başlı dağların boynunu elbette kırmak gerek. Tez asker koşulsun, üstlerine varılacak, cezaları verilecek.
3: Pis bir dağlının babamın atını çalması ne cüret? Hemen yakalanıp başı vurulmalı.
4: Çalmamış ki. Kırat varıp kapısında durmuş, hak yadigarı olmuş. Töreyi bilmez misin?
3: Töre, han babam ne derse odur. Babam atı ne diye pis bir dağlıya bıraksın?
4: Ne olmuş dağlı olmayla? Biz de dağlıyız. Soyumuz Ağrı'dan.
5: Çok eskidenmiş o. Kaç kuşak geçti aradan. Saraylı oluşumuz hanidir. Ama sen, senin ruhun dağlı. Aralarına girersin, pis hastalarına derman olmaya kalkarsın. Bitli sümüklü çocuklarına bakarsın. Gülen kız derlermiş sana. Güleyim bari. Bir daha bu sarayda dağlıdan yana çıktığını duymayayım. Babam da duymasın.
3: Görürsün bak, babam askerle varıp atı nasıl alacak?
4: Eğer dağlı adam gibi bir adamsa vermez. Ölür de vermez.

0: Sen han olacak Mahmut'sun öyle mi? Hele bak! Baban yiğit bir beydi. Hap yadigarı atı kimseden istemezdi. At bir dul kadının, bir sabi çocuğun, bir hırsızın kapısında dursa bile. Sen han olmasına olmuşsun ama adam olamamışsın. Ağrının laneti başına olsun.
1: Tez boynuna lale vurulsun, zindana atılacak!

İsyan bayrağı açtılar demek. Güvendikleri şu yüce dağ öyle mi? Ben Mahmut Hansam, ağrıyı onlara zindan edeceğim. Yer yarılıp da yere geçseler bulacağım onları. İran'a, Hindistan'a, Çin'e, Maçin'e de gitseler bulacağım onları. Gel!

0: Gel de bak senin hatırsızına. Zincirlerini güç taşıyor.
1: Zavallı Sophie dedi. Senin yiğit gibi bir yiğit dediğin şu kocamız sefil mi ola?
2: Zincirlerini bile taşıyamıyor.
1: Yiğitlik kişinin yüreğindedir. Yüreği olmayanlar bunu bilmez.
0: Bu kız bu gidişle başımıza işler açacak. Soyumuzu cümle aleme rezil edecek. Ama gene de Han babamızın içimizde en fazla sevdiği o. Ne olaydı erkek olaydı? Yerime Han olurdu der durur.
2: Ya ben? Ben ne güne doğdum? Tek erkeğiniz ben değil miyim? Gözü bile görmez beni. Han olayım, bak o zaman gör.

0: Memo. Sophie'yi bildim. Demirci Hüson'un işleğinde görürdüm onu. Ağrının şifalı otlarını toplar hastalara getirirdi. Ne etmişti babam zincirlere vurmuş onu?
1: Atı vermeyen dağlının akıl hocasıymış sultanım.
0: Memo. İznin olursa bir görmek dilerim Sophie'yi.

0: Nefesim yetmez olmuş gayrı.
1: Neydi bu çaldığın Sofi dedi?
0: Ağrının öfkesini çalmak benim harcım değil. Hocamışım, bunu Ahmet çalmalı ki sarayını Mahmut Han'ın başına yıksın.
1: Ahmet?
0: Evet, Ahmet. Atı vermeyen yiğit Ahmet. Hak için baş veren Ahmet. Zulme baş kaldıran Ahmet.
1: Ahmet atı istese de veremez. Öyle mi Sofi dedi?
0: Veremez. Hak onu Ahmet'e göndermiştir. Bütün köy, bütün ağrı halkı ölür ama kır atı vermez ve de veremez.
1: Ya bir şey yaparlarsa Ahmet'e?
0: Yapamazlar. Ağrı onu korur. O ağrıdandır.
1: İnşallah Sofi dedi. Yoksa yazık olur böyle bir yiğide.
0: Seni şimdi bildim. Gülen kız, Gülbahar. İyi ki nefesim yetmez olmuş. İyi ki ağrının öfkesini çalamamışım. Han babanın sarayını yıkamamışım da saçının teline halel gelmemiş.
1: Varsın yıkılsın Sofi dedi. Zulüm ocağı olacağını, bütün saraylar yıkılsın.

0: Bu dağlar korkulu dağlardır. Bin yıl arasak bulamayız onları. Dağ bağrına alıp saklamıştır. İznin varsa bir çare düşündük. Atı da Ahmet'i de bulup sana teslim ederim kısmet olursa. Köylüleri de isterim bahar gelmeden. Olur beyim. Bahar gelmeden sana köylüleri de göstereceğim. Dünyanın neresine kaçmışlarsa bulacağım. Dönelim. Gayri gerisi sizin bileceğiniz bir iş. Gelin etmeyin ağalar. Bu işin sonu yok. Mahmut Han güçlü ve zalimdir. Sizi köylerinizde, Ahmet'i de sarayında görmek ister. Aslında Ahmet'i armağanlamaktan başka bir şey düşünmez.
1: Var selam söyle. Atı da, Ahmet'i de unutsun Mahmut Han.
2: Töre budur. Baş verilir, ak yadigâra at verilmez.
0: Sofi dede zindanda gününü bekler. Bu cevabı götürürsem o saat başını vururlar. Bir Sofi dede kaç at eder?
3: Ağalar, canlarım! İzniniz olursa ben saraya varıp, Sofi dedemin bir suçu yoktur. Düşecek baş gerekse benim başım düşsün derim.

0: Hak için baş veren at hırsızı ve de cümle dağlar sultanı sensin demek.
1: Hak için boynumuz kıldan incedir. Dağlara sultanlık haddimiz değildir. Hırsızlığa gelince bugüne dek harama el uzattığımız görülmemiştir çok şükür.
0: Atımı çaldın. Cezası nedir bilir misin?
1: Çalmadım. At bana haktan yadigar verildi. Töreyi benden iyi bilmen gerek.
0: Tüm bu dağlarda töre benim. Atımı getir. Ya at ya başını alırım.
1: Mahmut Han, Mahmut Han! Başım gider ama sen o atı bir daha göremezsin.
0: Konuşturmayın, atın zindana. Memo'ya da söyleyin kimseyle konuşmayacak.
1: Yalan söyledin Molla Kerim. Sen bey değil, köpek bile olamazsın.
0: Bu muydu bulduğunuz çare? Nerede atım? Bu lekeyi soyuma sürdürmem. Koskoca Mahmut Han atını bir davudan alamadı dedirtmem. Anladınız mı?

0: Memo.
1: Emlet Sultan.
0: Al, bunların hepsini sana veriyorum. Zindandaki adamı görmek dilerim Memo. Al bunları Memo. Hepsini al. Beni içerideki adamla görüştür. Ondan sonra git babama her şeyi söyle. Söyle ki başımı vursun.

0: Sen Ağrı'nın çobanı. Sen Hakk'ın yadigar at gönderdiği yiğit.
1: Gülbahar, düşkünlerin yardımına koşan, hastaların alnına elini koyan sen, gülen kız.
0: Seni düşümde gördüm dün gece. Kır ata binmiş Ağrı'ya sürüyordum.
1: Ben de seni gördüm. Ağrı'da, dağlarda, aramızda, yanımızda. Sonra kır at geldi Hak'tan. Sonra zindan geldi, hoş geldi. Sonra ölüm geldi, hoş geldi. Sonra sen geldin, hoş geldin.

Memo.

Memo. Canım Memo. Sağ ol. Bu dostluğunu ölünceye kadar unutmayacağım. Bu can bu tenden çıkıncaya unutmayacağım.

0: Neredeydin? Sarayda seni aramadığım yer kalmadı. Zindana gittin diyeceğim ama memo bırakmaz. Ölür de kimseyi komaz zindana. Neredeydin öyleyse? Avludan gelirken gördüm seni. Dar ağacının kuruluşunu seyretmeye çıkmadın elbet. At 3 gün içinde gelmezse... ...senin dağlı yiğit ipin ucunda sallanacak ağrıdan esen rüzgarla.
1: Senin de istediğin bu. Şu dünyada tek eğlencen adam asıldığını görmek. İğrenç ruhlu mahluk. Defol! Yusuf, kardeşim. Duydun değil mi? Asacaklar onları. Bunun önüne geçelim.
2: Onlardan sana ne? Babam haklı. O hainlerin başları ezilmeli.
1: Hayır, öldürmesinler onları. Öldürmesinler Yusuf.
2: Yoksa Ahmet mi Gülvar?
1: Evet kardeşim.
2: Babam seni öldürür. Hepimizi öldürür. Öldürür Gülbahar, öldürür! Hepimizi öldürür, öldürür! Ya bir gören ya bir duyan olduysa onu da öldürür! Hepimizi öldürür! Babama karşı durulmaz, babam seni öldürür, öldürür, öldürür Gülbahar!
1: Yusuf! Delirdin mi sen Yusuf?
2: Sen delirmişsin! Babam kimseye acımaz, babam seni öldürecek!
1: Yusuf! Kardeşim! Bunu sakın kimseye söyleme!
2: Hiç söyler miyim? Sonra babam seni parça parça eder. Her parçanı da bir köpeğe verir. Hiç söyler miyim? Sen de benim bildiğimi kimseye söyleme. Babam beni de parça parça eder. Sakın söyleme Gülbahar.

0: Hüsocan, sen ki demirini ipek misali yumuşatan, sen ki suyun, toprağın, gökteki yıldızın, yerde sürünen yılanın, sudaki balığın, cümle canlının dilinden anlarsın. Bir çare yok mu?
1: Bir çare yoktur Gülenbaçı.
0: Bir çare Hüsocan, bir çare. Atı getirmenin bir yolu.
1: Vermezler. Ve de veremezler.
0: Saray avlusunda dar ağacı 100 yıllık Sofi'yi bekler. Ne olur bir çare.
1: Vardır belki.
0: Olmalı.
1: Kervan Şeyhi. Belki Kervan Şeyhi umut kapısını açar. Var Kervan Şeyhi'nin eşiğine yüzsür.
0: Kervan Şeyhi.
1: Her kervanın yoksullar için para bıraktığı tasa birkaç akçe bırakır, benim yolladığımı, izin istediğini söylersin.

0: Cümle kervanlara yol açan, yazıda yabanda yollarını şaşırmış gurbet gariplerinin yoluna ışık tutan, dertlerine merhem olan kervan şeyhi, eşiğine yüz sürdüm.
1: Anlat derdini kızım.
0: Bir yaralı kuşum ki geldim dizin dibine. Alıcı kuşlar yöremde dolanıp dururlar. Kerem kervan şeyhim, kerem eyle. At gelmeli. Ağrının bağrından kopup gelmeli kır at. Dar ağacının yolunu kesmeye bir çare şeyhim.
1: Var git kızım. Demirci Hüso'ya söyle. Bu nişanı dağlılara götürsün. İznim vardır. Atın bir çaresine bakılacak. Baban Mahmut Han kimsenin canını almadan bir şeyler olacak. Var git kızım. Dilerim muradına eresin.

0: Han yeri ışığında baban Mahmut Han'a beyler huzurunda kıratı elimle teslime geldim.
1: Çok şükür bugünlere. Çok şükür şu parlayan yıldızlara, aya. Çok şükür ağrıdan esen sabah yerine. Çok şükür yaradana.

Yıkılacaksın yanasıca dar ağacı. Ahmet'im gidip gelmeyecek. Varsın yaşasın. O yaşasın da ben ölünceye yüzünü görmeyeyim. Dağlardaki kurt sürüsü kadar çocukları olsun. Varsın o yaşasın da ben öleyim. Hüsnü Hoca'm, sana can borçluyum. Dilersen şimdi, şimdi canımı al.

Yarın. Yarın sabah alacasında zindan kapısı ardına dek açılacak. Onu sen açacaksın Memo. Demirci Hüsu atı getirdi avluda. Gecenin karanlığına inmiş nur gibi ak duruyor. Yarın gidecek. Bağışlarsan dünya gözüyle son bir kez görmek dilerim Ahmet'i.

0: Şefik katil değilse ben bu mesleği bırakırım be.
1: Korkarım mesleği bırakmanız gerekecek Cemal Bey.
0: Şefik Kara bu sabah kendini asarak intihar etti.
1: Kocamı siz öldürdünüz. Adli bir hatay.
2: Adam cinayet ve hırza tecavüz suçundan tutuklanmış. Oysa suçsuzmuş.
3: Üzgünüm Çiğdem. Sen benim en can arkadaşımsın. Seninki burada, kocan. Yanında da bir kadın var.
4: Anlıyorum Nurhan.
2: Köşe yazarları için doküman toplayacağını söyledi.
4: Eşimin bazı yetkilerini de geri aldım.
0: Durun! Götürmeyin! Karımı götürmeyin! Çiğdem!
3: Ara sıra kavga ederler.
0: Karınızı siz öldürdünüz Cengiz Bey! İtiraf edin siz!
3: Karısından ayrıldığı an her şeyini kaybedeceğini ve bir hiç olacağını söylerdi.
5: Teşekkür ederim.
6: Peşimde Azrail gibi dolaşmaktan ne zaman vazgeçeceksiniz?
2: Seni o zavallı avukat da kurtaramayacak ya.
1: Davadan vazgeçiyorum.
0: Bunu yapamazsın.
7: Savunma yarın 13.45'te TV4'te.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
9: Bu fiyatları gören herkes şokta. Aman kaçırma. Ayarlanabilir ve çıkarılabilir omuz askılı kadın kol çantası 599 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
10: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
3: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
11: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
12: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
13: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
14: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
15: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
7: Sürdürülebilir Hayat, her pazar 13'te, TV4'te.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter.

0: erki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
2: Mersi canım.
3: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
2: Hocam ben?
3: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
3: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
2: Hocam 1000 megabit diyor.
3: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
2: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
3: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
2: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
3: Ya gelsin o zaman slogan.
4: Türk Telekom. Değerli hissettirir.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
6: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz çamlı kahvenin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
7: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
5: Rivayetleri.
6: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
5: Söylenceleri.
6: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
5: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
6: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
5: Tarihi rotalar hafta içi her gün 7.15'te TV4'te.
8: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
9: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mı iyi bu sistem?
10: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
8: Demezdim.
10: O zaman bize müsaade.
11: Peki ya benim toplantı saatimde yavrumun canı oyun oynamak isterse?
10: Ne ister? 1000 megabit'e varan hız tam da bunun için Serap.
9: Ya şey olursa arka odalarda çekmezse? Ya toplantıda?
10: Ah canım.
9: Böyle kalırsam?
11: Bizimle kal Demet abla. Biz seni çok sevdik.
12: Ama yapay zeka destekli modemle her odada Vodafone fiber keyfini de çok seveceksiniz.
8: Ay, olur bunu vallahi götürürüm.
9: modem öyle bizi bekler.
10: Modem öyle.
8: Hadi o zaman hadi modem.
13: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
8: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
14: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Mersi canım.
3: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
2: Hocam ben?
3: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
3: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
2: Hocam 1000 megabit diyor.
3: Hemen yükselt paketini.
2: Başka ne diyor peki? Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
3: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
2: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
3: Ya gelsin o zaman slogan.
4: Türk Telekom. Değerli hissettirir.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
15: Vazgeçmeye çok yakın olduğum anlarda oldu o zorlukların içerisinden geçerken.
16: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
17: Hep kendimi teslim ettim. Sen bunu başaracaksın.
5: Zorluklar karşısında asla pes etmeyenlerin.
18: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ama ben kendime güveniyorum.
17: Çalışmaya devam ettim ve başardım.
16: Bugün yeniden başlasam yine bu yolda giderdim herhalde.
5: Ne olursa olsun umudunu yitirmeyenlerin.
19: Daha başarılı, daha umutlu hayata devam ediyorum.
20: Yapacağım dedim, yaparım.
21: Gecem gündüzüm burada geçiyor benim.
5: Denemekten vazgeçmeyenlerin öyküleri.
22: Bu işi yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi.
23: Ben bu hedefimi gerçekleştireceğim deyin ve hedefinize yoğunlaşın.
5: Yaşanmış hayatların iz düşümü benim hikayem her cumartesi 12.30'da TV4'te.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
24: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: renkli mutfaklar, lezzet dolu tabaklar ve usta şeflerin ellerinde büyüyen eşsiz tatlar. Burak Patates bu programda usta şeflerin kapılarını çalacak, onların özel tarifleri ve yemek yapma tutkularını yakından tanıyacağız. Şeflerin kariyer yolculuklarına ve ilham verici hikayelerine eşlik edeceğiz.
1: Mutfakta hiçbir şey yapmak için yapma. Ve şu an geldiğim noktada şunu söyleyebilirim ki azim, hedef ve merak çok önemli.
2: Hayatta hiçbir şeyi de kolay bir şekilde elde etmedim.
3: Tabaklar yaptığınız yemeğin aslında hikayesinin başladığı noktadır.
4: Aklımda her zaman kalbinde mutfak olan bir yer vardı.
0: Şeflerin Mutfağı hafta içi her gün 9'da TV4'te.

0: içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Ben.
3: Kral Şakir.
4: Armut piş ağzıma düş.

0: 4 arkadaşımızla birlikte.
1: Neydi ya? Ay, dilimin ucunda.
0: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
1: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
0: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
2: Ben.
3: Botanik,
2: abaküs,
4: kasa,
5: marul,
6: kumbara.
0: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
7: Süper kumbara!
8: Süper kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.

0: güzel at.
1: Gördün mü atı? At buna derim ben.
0: Öyle, öyle.

0: Benim atım değil bu.
1: Mahmut Han, bu at senin atın. Erenler aşkını Ağrı'nın bağrından koparıp getirdim.
0: Ben yalan mı söylüyorum?
1: Haşa, öyle bir şey demedim. Lakin yanılmaktasın. İşte koşumu, işte damgası. Pirler hakkı için bu at senin Mahmut Han.
0: Yıkıl! Şimdi seni de zincire vurur sinden attırırım. Ağrılılar, o at hırsızları seni de aldatmış. Bu muydu bana verdiğiniz söz? Ne susarsınız? Hanlığımın şerefine halel getirmem, bir at hırsızının hakkından gelemedi dedirtmem. İkisini de alaşafakta asacağım.
1: Bu yaptığın kara zulümdür Mahmut Han. Elhak doğru, bu at sana layık değilmiş. Gidip layık olan yiğidin kapısında durmuş.

0: Bu iş burada bitecek. Ve hemen şimdi at hırsızının akıl hocası Sophie şurada sallanacak. Yarın da sıra at hırsızı çobanda.
1: Baba. Bu kara zulüm niye? Nedir bu insanlardan istediğin? Her yıl tırnakları ile, alın teri ile söktükleri mahsulden kat kat vergini verirler. Öyleyse bu kara zulüm nedir? Neden önüne çıkıp dur demezler? Neden bu kara zulmün sonunu getirmeyi kimse düşünmez? Neden Mahmut Han'ın göğsü budur diye?
0: Odasına götürün. Kimseyle görüşmeyecek. Ne olurdu erkek olaydı dediğim bu işte. Tam bana göre bir kız. Gereğinde babasına bile

0: animal. Canım Memo. Karındaşım Memo. 100 yaşında Sofi'yi öldürdüler. Yüce Dağ'ın kartalı, gönlümün sevdası Ahmet'i de öldürecekler. O ölürse ben de ölürüm Memo. Koca kılıcın, güçlü kolların var Memo. Bunlar zindan beklemekten başka, han babama kulluk etmekten başka neye yaradı? Bu koca vücudunda bir yürek taşıyorsan, bırak onu gitsin. Bırak. Ağam, karındaşım Memo. Sana ne istersen veririm. Dile benden.
1: Ne istersen mi sultanım?
0: Ne istersen veririm. Canımı iste, canımı veririm.
1: Başka ne istersen verir misin?
0: Ne istersen. Yeter ki Ahmet kurtulsun.

0: Bir tel saçın dilerim sultanım. Bir tel saçın.
1: Uzat kılıcını kesmem. Gülbahar sana kurban.

0: Ne durursun karşımda öyle? Zindan kapısını aç! Atırsızı çobanı çıkar!
1: Zindanda kimse yok. Ahmet'i salıverdim gitti.
0: Salıverdim ne demek?
1: Kuş azat ederdik küçükken. Bu yaşta bir can azat etmişim bir cana karşı, çok mu?
0: Köpek! Bunca ekmeğin gözüne dizine dursun, tez vurun başını!

0: Bir azat cana bir can yeter Mahmut Han. Askerini boş yere kırmak istemem. Şu dünyadan doymuş gidiyorum. Dostlara, bizi sevenlere, sevmeyenlere selam olsun.
1: Yedi göbekten soyumun kapısında yaşamış bir adam, Memo gibi mert bir kul bunu yapsın, olur bir iş değil. Onu bir kışkırtan, kandıran olsa gerek. Bu işi yapan öz ve öz evladım bile olsa bağışlanmayacak. Gözleri oyulup derisi yüzülecek.

0: Bağışlama bak. Gördüm de söylemedim diye. Bağışlarsın değil mi? Bağışlarsın.
1: Ne söylüyorsun sen? Neyi bağışlarmışım?
0: Dilimi üzüp gözlerimi oymazsın değil mi? Gördüm de söylemedim diye.
1: Neymiş gördüğün? Söyle.
0: Gülbahar! Gülbahar'ı gördüm dün gece. Memo'yu büyüleyip kandırdığını, saçından bir belik verdiğini, kandırıp da çobana zindan kapılarını açtırdığını gördüm.
1: Bu namus belası da mı gelecekti başıma İsmail? Soyumu lekeledi bu kız. Kimseler duymadan boynu vurulacak. Tez zindana atılsın!

0: Bu Mahmut Han'ın ettiklerine, bu kan dökücülüğüne son yok mu şeyhim? Bin yıllık törelerimizi hiçe sayar, günahsız insanları ipe çeker. Şimdi de kızını, bacımız Gülen kızın şafakta boynunu vurduracakmış. Bu zulüm, bu utanç yetmez mi?
1: Haklısın Hüso yeter. İznim vardır. Han hanlığını bilmezse halk da ona kulluk etmez. Ahmet, oğlum, sen benimle kal.

0: yapacağız?
1: Bu kalabalığa güç yetmez sultanım. Ordular baş edemez bu kalabalıkla. Amaçları Gülbahar Hanım almak sağlayacaklar.

0: Mahmut Han kendine gelince asker toplar, peşinize düşer. Çoluğu çocuğu öldürür. Ülkeyi perişan eder. Hüso Ahmet'le Gülbahar'ı al, doğru Hoşap Kalesi'ne gidin.
1: Emrin baş üstüne şeyhim.
0: Göreni, töreyi biz bozmuş olmayalım. Hoşap Bey'i kızı babasından istesin. Ne başlık icap ediyorsa verilecek desin.

0: adam. Memo kendini uçuruma attığında başucuna ilk sen vardıydın.
1: Ben vardım.
0: Bir eli yüreğinde sıkılıydı.
1: Sıkılıydı.
0: Avucunu açtığında...
1: Bir tutam saç, bir tutam kapkara saç vardı.
0: Ocağa attığın o saç mıydı? Kimin saçıydı dersin?
1: Bilir miyim oğul? Belki de bir sevdiceği vardı garibin.

0: Evime hoş gelmişsiniz. Şeyhimizin emri başımız üstüne. Şeyhime söyle, eğer Mahmut Han kızının karşılığında Hoşap Kalesi'nde istese vereceğim. Şeyhime söyle, üstüme ordu da çekse canımı vermeden kızı kimselere vermeyeceğim.
1: Biz gidelim. Bizim için kan dökülmesin.
0: Hiçbir yere gidemezsiniz. Geleceği varsa Mahmut Han'ın göreceği de var. Sen bu evin oğlusun artık. Hiçbir yere gidemezsin. Bu benim onurumdur. Sen yoksun, ben varım artık. Konuklara yemek çıkarılsın. Yer yatak hazırlansın. Çok uzak yerden at sürmüşler.

0: Ahmet. Ahmet. Yatağımızı, yüreğimizi ikiye bölen bu kılıç niye? Allah huzurunda iki can, iki kan bir olmadık mı? Bizi ayıracaksa böyle su damlası gibi ak bir kılıç değil. Kan kırmızı bir kılıç olmalı.
1: Gülbahar! Bizim geleneğimizde yok ama bu kalenin, bu göl kıyılarının, bu ovaların geleneğinde var. Baban seni bana verinceye kadar sana el süremem. Onun için koydum kılıcı aramıza.

0: Tez asker koşulsun. Sefer hazırlığı yapılsın. Oşap kalesini yerle bir edeceğim. Taş taş üstüne konmayacağım.
1: Çok asker kırılır. Belki de kaleyi alamaz. Ele güne rezil rüsva oluruz.
0: Ne yapacağız öyleyse İsmail? Ne yapacağız?
1: Bir çare gelir aklıma.
0: Ne çaresi?
1: Kızı vereceğiz sultanım.
2: Ne dedin?
1: Vereceğiz dedim sultanım. Lakin şartımız olacak. Hoşap beyinin hatırı büyük der Mahmud Han. Lakin bir de şart sürer kızını vermek için. Ahmet, erenler toprağa, yüceler yücesi Ağrı Dağı'nın doruğunda ateş yakacak. Şartımız bu.
3: Şart dediğin ölüm fermandır İsmail Ağa. Nuh peygamberden bu yana Ağrı'nın doruğuna varan olmamıştır.
1: Beyimiz iyi bilir. Şart koşmak baba hakkıdır. Han kızına bir çoban talip olursa, olmamışı olur kılmak gerekir. Bizim diyeceğimiz bu kadar.
3: Beni dinle İsmail Ağa. Ben göz göre göre Ahmet'i ölüme yollayamam. Bakalım soralım kendisi ne der.
4: İsmail Ağa'nın hakkı var. Ben Ağrı'nın bir çobanı Ahmet'im. Talip olduğum Mahmud Han kızı Gülbahar'dır. Olmazı olur kılmam gerekir. İzin ver, Han'ın istediği olsun.
3: Tanrı yardımcın olsun evlat.

Mahmutan'ı Mahmutan! Ağrının doruğuna çıkıyorum Mahmutan! Sen sağ olasın ki beni böyle zor bir işe koştun. 3 gün 3 gece ağrının doruğuna bakacaksın. Doruğun başı bulutsuz bir gecede parlayacak. Ulu bir ateş yakacağım orada. Bütün Bayazıt Ovası'ndan görülecek bir ateş. Sen de herkes de göreceksiniz ateşi.

0: Bu kaçış neden Ahmet? Bu kaçış kimden? Ağrının dönülmez olduğunu senden iyi kim bilir? Beni böyle damla damla öldürmek için mi kılıcı boğazımdan aldın? Nice çileye göğüs gerdim. Tek yaşayasın diye. Sen yaşayasın diye. Gitme Ahmet. Ne olur gitme. Ağrı doruğuna çıkanı bağışlamaz. Gidip de döneni olmamıştır. Ağrının yamaçları taşa kesmiş insanlarla doludur. Ağrı zirvesine kimseyi çıkarmaz. Gitme Ahmet. Daha da töreleri de onların olsun. Kaçalım buradan Ahmet.
1: Kaçılmaz Gülbahar. İnsanoğlu ne kendinden, ne de geçmişinden kaçamaz.

0: Hiç de konuşmuyorlar. Üstlerine sanki ölü toprağa serpilmiş. Öyle cansız kıpırdamadan dağa bakıyorlar.
1: Konuşmayan öfke, bir sevdayı bahane eden öfke. Bunun altında çok şey var İsmail. Yüzlerce yılın baş kaldırma duygusu var. Bu kalabalığa güç yetmez. Bunlar bir araya gelmeye görsünler. Bir kere daha hata ettik. Hata, onları bir araya getirdik.

Şu beladan bir kurtulayım, hepsinin boynunu vurduracağım. Önce Gülbahar, önce o, sonra ötekiler, Kervan Şeyhi, Hüsso, öteki beyler! Onlar olmasa bu kalabalık sarmazdı sarayımı. Vurduracağım, vurduracağım, vurduracağım İsmail! Görsün onlar, görsünler! Vurduracağım! Vurduracağım! Hepsinin boyunlarını vurduracağım!

0: Ahmet gideli bugün üçüncü gün. Eğer bu kalabalık bu gecede ateşi dorukta görmezse... ...sarayı da bizi de yerle bir eder. Vakit varken önüne geçelim.
1: Nasıl?
0: Vazgeçersin Mahmut Han. İstediğinden vazgeçersin. Çıkarsın sarayın kapısına. Madem ki bu kadar istiyorsunuz... ...kızımı sizin hatırınız için Ahmet'e verdim. Koşun Ahmet'i alın getirin de düğünü kuralım dersin.
1: Sözümden dönemem İsmail ağa. Dönemem. Var git askerlere, tez hazırlansınlar. Dövüşe dövüşe öleceğiz.
0: Dövüşmeye fırsat kalmaz. Göz açıp kapayana kadar mahvederler bizi. Başka çare yok Mahmut Han.

0: Ey ahali! Beni dinleyin! Ahmet'i sizin hatırınız için bağışladım. Düğününü de ben yapacağım. Madem ki bu kadar kimse, bu kadar halk geldiniz, şimdi adam gönderip Ahmet'i geri getirteceğim. Aranızda iyi at süren varsa koşsun, yetişsin. Mahmut Han vazgeçti desin.
1: İmana geldi kafir. Korku onu imana getirdi. Sarayının yerle bir edileceğini anladı. Biz hep böyle birlik olsak, bize kimse diş geçiremez. Bize dağlar, şahlar dayanmaz. Yeter ki birlik olalım.
2: Atlılar yetişebilir mi Ahmet'e? O çoktan doruğa varmıştır.
3: Ben ona el verdim. Ağrı onu tutmayacak, geriye gönderecek. Ermişlerin, pirlerin yüzü suyu hürmetine Ahmet'i bize geriye verecek.

0: Allah'a dedim şükürler olsun Allah'ım. Binlerce şükürler olsun ya.
1: Hoş geldin oğlum. Hoş geldin.

0: Kazan mübarek olsun oğul. Yüzümüzü hak ettin. Ağrı Dağı'nın tüm insanların, hak yoluna erenlerin yüzünü hak ettin.
1: Sağ ol. Senin duaların sayesinde Ağrı yolunu açtı bana.
0: Ben de saadet yolunu açıyorum size. Tanrı huzurunda birleştiriyorum. Bir yastıkta kocarsınız inşallah.
1: Şimdi izin ver de gidelim.
0: Güle güle oğul, güle güle. Pirler sizinle olsun.

0: Gidelim buradan, kaçalım. Hepimiz öleceğiz. Ablacığım, kurtar beni!
1: Korkma, ardında ben varım. Kimse kılına dokunamaz. Koskoca bir hansın artık. Gel buraya!

0: Beni seviyorsan her şeyi göze almalısın. Kendini de bizleri de yakma Turgut. Vazgeç, ne olur.
1: Yapma babacığım, alma o paraları.
2: Buranı gördüm ama kim olduğunu ispat edemiyorum size.
0: Beni elde etmek için çalmış olacak.
3: Kendini harap etmekle değişmez bir şey. Bir kazadır oldu. Kızını düşünmen lazım.
4: Polisin servetinin menbaının nereden geldiğini öğrenmesi hoşuna gitmez sanırım.
5: Yılmaz avukat çıkar çıkmaz iş bulmuş anneciğim.
6: Rahmetli babacığın da görseydi avukat cübbesiyle seni.
7: Hoş geldin.
8: Hoş bulduk. Tanıştırayım nişanlım.
7: Memnun oldum.
9: Yıllardır gözümün yaşı oldunuz Fatma. Hep sizleri sayıkladım.
0: Kızım hasta. Hem de ümitsiz şekilde hasta. Onu kaybetmekten korkuyorum.
8: Annem seni çok beğenmiş. Zaten şüphem yoktu ya.
0: Baba katilinin kızını bırakıp ölüm döşeğindeki yavruma döneceksin. Değil mi?
10: Hancı birazdan TV4'te.
11: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
12: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
13: Yaşanacaksa, yaşanacak.
14: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
15: Yaşanacaksa, yaşanacak. Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
16: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
17: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
16: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
18: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe 3'ü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold.

0: kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
3: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
4: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
5: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
6: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
7: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
8: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
9: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
10: Sürdürülebilir hayat, her pazar 13'te, TV4'te.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
12: Tuttum karides, çupra levrek, sana bir mucize gerek.
13: Bu kadar tazesi ya denizde ya Carrefour'da. Çipra'nın kilosu 299 liraya Carrefour'larda.
14: Doğrusu Carrefour'sa.
13: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni?
14: Express içelim.
15: Yaşanacaksa yaşanacak.
16: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
15: Yaşanacaksa yaşanacak.
2: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
10: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
17: Trilya'nın seyir terası diyebileceğimiz çamlı kahvenin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
18: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
10: Rivayetleri.
17: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
10: Söylenceleri.
17: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
10: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
17: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
10: Tarihi rotalar hafta içi her gün 7.15'te TV4'te.
19: Vodafone akıllı fiber

0: Sisteminizi güle güle kullanın.
1: Ama bu...
2: Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
1: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
0: Demezdim.
1: O zaman bize müsaade.
3: Peki ya benim toplantı saatimde yavrumun canı oyun oynamak isterse?
2: Ne ister?
1: 1000 megabit'e varan hız tam da bunun için Serap.
2: Ya şey olursa arka odalarda çekmezse ya toplantıda?
1: Ah canım.
2: Böyle kalırsam?
4: Bizimle kal Demet abla. Biz seni çok sevdik.
5: Ama yapay zeka destekli modemle her odada Vodafone fiber keyfini de çok seveceksiniz.
0: Ay, olur bunu vallahi götürürüm.
2: modem öyle bizi bekler.
1: Modem öyle.
0: Hadi o zaman hadi modem.
6: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
0: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
7: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
9: Abi ne yapıyoruz şu an?
10: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
11: Bu da hala peşimde.
12: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
13: Haydi buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express
14: içelim. Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
15: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
14: Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
16: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Active Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
17: Vazgeçmeye çok yakın olduğum anlarda oldu o zorlukların içerisinden geçerken.
18: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
19: Hep kendimi teslim ettim. Sen bunu başaracaksın.
20: Zorluklar karşısında asla pes etmeyenlerin.
21: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ama ben kendime güveniyorum.
19: Çalışmaya devam ettim ve başardım.
18: Bugün yeniden başlasam yine bu yolda giderdim herhalde.
20: Ne olursa olsun umudunu yitirmeyenlerin.
22: Daha başarılı, daha umutlu hayata devam ediyorum.
23: Yapacağım dedim, yaparım.
21: Gecem gündüzüm burada geçiyor benim.
20: Denemekten vazgeçmeyenlerin öyküleri.
24: Bu iş yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi.
21: Ben bu hedefimi gerçekleştireceğim deyin ve hedefinize yoğunlaşın.
20: Yaşanmış hayatların iz düşümü Benim Hikayem her cumartesi 12.30'da TV4'te.
25: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
16: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Active Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
14: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
26: Yaşanacaksa...
25: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi.

0: ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
1: yaşanacak. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen, çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
3: Özel tasarlanmış kısımları, fark yaratan detayları, estetik incelikleriyle birbirinden renkli, göz alıcı yaşam alanları.
4: Yaklaşık salon alanında 3.75 gibi bir yüksekliğimiz var.
5: Bence mimari projelerde özellikle iç mekanlardaki en büyük etkili şey iç mekandaki hacim, yükseklik.
3: Mimariye farklı bakış açısı getiren metrekare ekibi bu mekanları sizler için dolaşıyor.
6: 70'li yıllarda 3 çocuklu bir ailenin eviymiş.
7: Her parçanın ayrı bir hikayesi var.
3: Metrekare her cumartesi 13'te TV4'te.

0: yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacak.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Haydi, buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Express içelim.
6: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
7: McDonald's'tan Mac hesaplı menüler. İki çıtır tavuklu menü 200 liradan, bir köfte burger artı bir çıtır tavuklu menü 250 liradan başlayan fiyatlarla.
8: McDonald's gibisi yok.
6: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
11: Ben.
12: Kral Şakir.
11: Armut piş ağzıma düş.
10: Dört arkadaşımızla birlikte.
11: Neydi ya? Ay, dilimin ucunda.
10: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
11: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
10: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
11: Ben.
12: Botanik.
11: Abaküs.
13: Kasa.
11: Marul. Kumbara.
10: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
14: Süper Kumbara.
15: Süper Kumbara.

0: Hafta içi her gün 8'de TV4'te.
1: Gidelim buradan, kaçalım. Hepimiz öleceğiz. Ablacığım, kurtar beni.
2: Korkma. Ardında ben varım. Kimse kılına dokunamaz. Koskoca bir hansın artık. Gel buraya.

0: Söyle Ahmet. Aramıza ördüğün bu aşılmaz duvarın sebebi ne? Kalbinde çöreklenen avu nedir?
1: Beni zindandan nasıl kurtardın Gülbahar? Ne verdin de benim canımı satın aldın? Memo beni bıraktığı zaman öleceğini bilmez miydi? Bilir miydi, bilmez miydi Gülbahar?
0: Bilirdi. Zindan kapısını açan zindancı dünyanın hiçbir yerinde yaşayamaz. Onun için kalenin burcundan aşağı attı kendini.
1: Ne verdin karşılığında Gülbahar? Altın mı verdin de canını benim canıma değişti?
0: Hayır.
1: Saraylar mı bağışladın?
0: Hayır.
1: Peki, ne verdin öyleyse Gülbahar?
0: Ne istese verecektim, ne istese. Tek sen yaşayasın diye. Memo bir şey istemedi.
1: Ne istersen veririm dedin mi ona?
0: Dedim. Ama yalnız saçımdan bir tel istedi.
1: Verdin mi Gülbahar?
0: Verdim.

Yalın kılıç bu yüzden aramıza girdi demek. Saçımın telini vermekle... namusunu lekelemiş sayıyorsun beni öyle. Ağır bir suç bu Ahmet. Ölümden gayrı hiçbir şey temizleyemez. Al kılıcını, vur boynuma hemen. Al diyorum.

0: Kıyamam Gülbahar. Elim varmaz.
1: Kıyacaksın Ahmet. Ben bu yükü ömrümce taşıyamam. Kıyacaksın. Yoksa ben sana kıyarım.

0: Mahancı!
1: Gurbetten gelmişim. Yorgunum Mahancı. Şuraya bir yatak ser yavaş yavaş. Aman karanlığı görmesin gözüm. Beyaz perdeleri ger yavaş yavaş. Sıla burcu burcu. İlle ocağım. Çoluk çocuk hasretimde kucağım. Sana her şeyimi anlatacağım. Otur başucuma, sor yavaş yavaş. Ben o gece hem ağladım hem içtim. İki gün diyardan diyara uçtum. Kayseri yolundan Niğde'yi geçtim. Uzaktan göründü Bor yavaş yavaş. Garibim, her taraf bana yabancı. Dertliyim, çekinme, doldur be hancı. İlk önce kımıldar hafif bir sancı. Ayrılık sonradan kor yavaş yavaş. Bende bir resmi var, yarısı yırtık. 10 yıldır evimin kapısı örtük. Garip bir de sarhoş oldum artık. Bütün sırlarını der yavaş yavaş. İşte hancı ben her zaman böyleyim. Öteyi ne sen sor, ne ben söyleyeyim. Kaldır artık, boş kadehi neyleyim. Şu benim hesabı gör, yavaş yavaş.
2: Gurbet işim, yunun hancı. Şuraya bir yatak, sen yavaş yavaş.

0: İlkinci kımıldar, hafif bir sancı.
1: Buyur, buyur baba.
2: Sağ ol evlat, sağ ol.
0: Ayrılık sonradan, kor yavaş yavaş.

0: Yok kızım, hiçbir şey mi?
1: Birden ne oldu, bir şeye mi üzüldünüz?
0: Hayır yavrum, yok bir şey, yok.
2: Ama ağlıyorsunuz.
0: Evet yavrum. Ne zaman bir gelin görsem tutamam gözyaşlarımı. Sizleri de üzdüm. Buyurun. Yatacak yerimiz de var. Yiyecek yemeğimiz de var. Allah sizleri mesut, bahtiyar eylesin.
2: Sizin mutlaka bir üzüntünüz var.
0: Var kızım, var. Yıllar önceki günler geldi gözüme. O eski hatıralar canlandı gözümün önünde birdenbire.
3: Anlatın öyleyse, belki rahatlarsınız.
0: Başınızı şişirmeyeyim evladım.
2: Memnun oluruz.
0: Anlatayım, anlatayım öyleyse. Vaktiyle bambaşka bir yaşantım vardı. Kral Sanayi müessesesinde çalıştığım günler şimdi hayal oldu. Fabrikanın can damarı, kalbi, beyni, her şeyi bendim. Bütün önemli işler, para, pul, idare hep benden sorulur. Patron bile en ufak bir sıkıntısında beni çağırır. Bensiz bir şey yapamadığını söyleyerek her gün teşekkür üzerine teşekkür yağdırırdı. Son çağırdığında fedakarca çalışmamın mükafatı olarak kazançtan prim vermeyi vaat etmiş. Hatta prime mahsuben avans diye yüklü bir de para vermişti. Kızım Aysel'le biricik kadının Fatma'ya hediyeler alıp sevincimi onlarla paylaşmak heyecanıyla eve dönerken ilk müjdeyi çocukluk arkadaşım komiser muavini Kadir'e vermiştim. Sarılıp yanaklarımı öperek tebrik etmiş. Beni övmüş. Öyle eşsiz bir insansın ki çok daha fazla mükafatlara layıksın demişti. Evet sevgili karıcığımla Aysel'ciğimin bir havaya uçmadıkları kalmıştı sevinçten. Cavidan'la ahbap olan adamlardan biri onu şarkı sonunda masamıza davet edince olanlar olmuş. Bakışlarımı kadının büyüleyici gözlerinden ayıramamıştım. O da aynı heyecanı hissetmiş gibi konuşma süresince ayıramamıştı bakışlarını benden. Hatta bir vesileyle telefon numarasını da vermişti. Belli ki aramamı istiyordu. Ertesi gün çalışırken hayatımda ilk defa işimden başka bir şey düşünüyor Cavidan'ı. Onu unutmaya kararlıydım ama yıllık bilançoları hazırlarken bile yanlışlıkla Cavidan'ın telefon numarasını yazmıştım deftere. Sonunda da aynı numarayı çevirmeden edememiştim. İlk buluşma, ilk kadeh, o yaşa kadar bilmediğim bir başka sarhoşluğa, bir başka aleme götürmüştü beni. Ona baktıkça bir tuhaf oluyordum, başım dönüyordu. Bal mumun beyazı ellerini avucuma aldığımda o güne kadar yaşamamış olduğumu anlamıştım. Her şey güzel ve tatlıydı. Ve aşk şaşkınlığı içinde evdekilerin beni acı bir merakla beklediklerini unutmuştum. Karım ilk defa asık bir yüzle karşılanmış. Onunla ilk defa tartışmıştık. Durumu kurtarmak için hayatımın birinci yalanını söylemiş, onu bir iş meselesi yüzünden geciktiğime inandırmıştım. Cavidan'ın yanında kuş gibi uçan saatler, iş başında geçmek bilmez saniyeler olmuştu. Unsuz zaman duruyordu sanki, çalışamıyor, beni civa gibi faal görmeye alışık memurların hayret dolu bakışlarını üzerimde hissediyordum. Anlamışlardı bende bir fevkaladelik olduğunu. Sanırım onu düşünememezlik, insanın kanını alevlendiren sesini duyamamazlık edemezdim bundan sonra. Beni sofra başında aç karnına bekleyen karımı, yavrumu, onların üzüntüsünü, saati, her şeyi unutmuştum. Ve işin kötüsü,

0: onca sevdiğim karım şimdi gözüme düşman gibi görünmeye başlamıştı. Açıkça kavga ediyor ve böyle tatsızlıklara alışık olmayan zavallı Aysel'ciyi ağlatıyorduk. Nihayet bir gün gerçeği çarpmıştı suratıma. Ayrılmak istiyordu benden. Sonu olmayan bir ilişkiydi bizimkisi. Ben alt tarafı maaşı sınırlı basit bir memurdum. O ise yarınını, kızının istikbalini düşünmek zorundaydı. Evliydim de üstelik, ona ne verebilirdim? O ise güzelliği geçerliyken şanına layık lüks bir hayat geçirmek istiyordu. Konuşmuş, vermiş, veriştirmişti. Sonunda mecburen kabullenmiştim ayrılığı. Nereye gitsem, kendimi neyle oyalamak istesem boştu. Cavidan kahve kalabalığı içindeyken bile gözlerimin önündeydi. Ne başka bir şey görüyor, ne de kulağımın dibinde konuşulanları duyuyordum. Fabrikada işe yaramaz bir gölge haline gelmiştim. İradem çözüldükçe çözülüyordu. Ve onsuzluğa ancak 3 gün sabredebilmiştim. Ayrılamıyorum çünkü vazgeçemiyorum senden. Aslında öylesine nefret ediyorum. Kurtulamadığım için de iğreniyorum kendimden.
1: Ya evini ya beni seçmeye mecbursun. Beni istiyorsan para bulursun. Ama öyle 3-5 bin lira değil. Benim gibi şahane bir kadına yetecek kadar. 300 bin, 500 bin.
0: Yarım milyon mu? Bu kadar parayı nereden bulurum? Adam mı soyayım, çalayım mı?

0: fabrikada her şey elinde. Kasadaki paraları çal. Çal. Çal. Yuvana dön Turgut. Yuvana dön. Dışarıya gideriz. Baş başa mesut yaşarız.
1: Bizi bırakma babacığım. Akşamları erken dön eve.
2: Aklım başımda değil Kadir. Hastayım. Olmadık bir çılgınlık etmekten korkuyorum. Ölsem daha iyi. Kötü insan oldum.
3: Kötü olsan kötülüğünü itiraf etmez.
2: Ya şeytana uyup da bir saçmalık edersen?
3: Benim bildiğim Turgut şeytanı yola getirir. Şeytan onu sapıttıramam.

0: Babam geliyor mu anne? Şimdi gelecek yavrum. Yemediğini görürse üzülür. Sonra öpmez seni, masal da anlatmaz.
1: Küskünüm ben ona. Dün gece yedim de ne oldu? Geldi mi babam?
0: Babanın işleri var yavrum. Bizleri daha iyi yaşatmak için çalışıyor. Baban iyi insandır.
2: Evet Cavidan, karar verdim çalacağım.
3: Demek, karısı senle de konuştu.
0: Kadın çok harap.
3: Turgut pırlanta gibi insan.

0: Kandır. Bir buhran geçiriyor ama eminim kanındaki iyilik sonunda galip gelecek. Allah Allah, bu saatte kim arar ki? Alo? Evet, ben Osman.
1: Fabrikanın sahibisiniz değil mi? Ben Turgut'un bir arkadaşıyım. Başına bir felaket gelmesinden korkuyorum.
2: Nasıl bir felaket?
1: Buhran geçiriyor. Bu gece fabrikayı soyacak. Ona mani olursanız, bir suç işlemesini önler, iyilik etmiş olursunuz.
0: Nasıl olur, yapamaz! Hayır, hayır, inanmam!
1: İnanmazsanız yarın sizin için de, Turgut için de iş işten geçmiş olur.
3: Buyurun beyim, bir emriniz mi var?
4: Yazılması gereken bir evrakı unutmuşum da yukarıda. Biraz çalışacağım.
3: Hay hay, buyurun.

0: seviyorsan her şeyi göze almalısın. Kendini de bizleri de yakma Turgut. Vazgeç, ne olur.
1: Yapma babacığım, alma o paraları. Bizleri düşün.
2: Hayır, yapamayacağım.
3: Delirdin mi Turgut?
2: Ben...
3: En dürüst bildiğim, en çok inandığım insandın. Hadi temiz mazine acımadın, zavallı karını, çocuğunu da mı düşünmedin?
2: Almayacaktım zaten, vazgeçmiştim. Bu bir kabustu, geçti zaten. Kurtuldum. Hakikati gördüm birden, inanın bana.
3: Asla! Çaldığın, adi bir kadınla yemek istediğin o paralarda kaç kişinin hakkı var biliyor musun?
2: Biliyorum. Siz de beni anlayın. Bir defacık olsun affedin.
3: Sana inanmıyorum.
2: Bitti. Bütün kalbimle, bütün namusumla pişmanım.
3: O kelimeyi ağzına alma. Namuslu şerefli insanların arasında senin yerin yok artık. Cezanı çekmelisin.
2: Etmeyin. Bana değilse karıma çocuğuma acıyın. Siz de babasınız. Sizin de çocuğunuz var.
3: Merak etme. Karınla çocuğuna ben bakacağım. Alo, polis müdüriyeti mi?
2: Yalvarırım size. Hayatımı yıkmayın ne olur.
3: Yaklaşma. Alo, birinci şube müdürünü istiyorum.
2: Yalvarırım yapmayın. Ne olur yapmayın. Yapmayın.
4: Yardım.

0: Ne oldu Turgut? Nen var? Bir tuhafsın Turgut. Söyle. Konuş. Karınım ben. Derdinin, acının ortağıyım senin.
1: Hakkını helal et Fatma. Korktuğum geldi başıma.

0: Dostça girdiğim yerden seni böyle çıkarmak istemezdim. Ama kader...
1: Turgut! Turgut!

0: Ben çalmadım ve öldürmedim. Vuran'ı gördüm ama kim olduğunu ispat edemiyorum size. Ama aradan 1000 sene geçse bile, nerede olursa olsun tanırım onu. Beni hapsedin, isterseniz idam edin ama ne olur inanın bana.
1: Şahit Cavidan Şenses'i getirin!
2: Cavidan Şenses!
3: Gitmiş, çalmış, öldürmüş. Haberim yok. Kendisini istemiyordum. Beni elde etmek için çalmış olacak.
4: Siz, bildiklerinizi anlatın.
5: Bence melek gibi bir insandı. Nasıl oldu hala inanamıyorum. Son olarak bana olmadık bir çılgınlık yapmaktan korkuyorum demişti. Allah yardımcısı olsun.
6: Kocam suçluyu çok severdi. Paraları kurtarmak için değil, onun kötülük etmesini önlemek için gitmişti.
7: Silah sesine içeri koştum. Patronun odasından Turgut Bey fırladı, önüne geçmek istedim, elindeki silahla kafama vurup beni bayılttı.
8: Başımızda bir felaketin dolaştığı belliydi. Bir kadınla münasebet olduğunu anlamıştım. Ne olursa olsun, Turgut kadar ben de suçlu hissediyorum kendimi. Daha sabırlı, daha anlayışlı olabilirdim. Ona yardımcı olabilirdim. Yuvamı kurtarmak için daha çok çırpınabilirdim. Ama kabahat ondan çok onu doğru yoldan çıkaranlarındır hakim bey.
5: Kendini harap etmekle değişmez bir şey. Bir kazadır oldu. Kızını düşünmen lazım.
8: Üzülmemek elde mi Kadir abi?
5: Öyle ama çaresi ne? Düşün yenge. Ta şu kadardan birlikte büyüdüğün en yakın arkadaşının biliğine kelepçe vurup götürmek kolay mı? Ona vurduğum kelepçe benim ciğerimi yaktı.
9: Anneciğim! Bu babamın resmi değil mi?
10: Evet yavrum.
9: Bu gece gelmeyecek mi babam? Çok özledim.
5: İşleri var kızım, bak gazetelerde çıkıyor çok kazanıp sana ciciler almak için ya.
9: Ben cicileri değil, babamı istiyorum anneciğim. Söyleyin gelsin, kucaklasın, öpsün beni. Bana masal anlatsın, ne olur.
11: Gerçek bir suçlu var karşınıza. Yanlış, çirkin ve haram bir aşkla gözleri kör, vicdanı sağır, gerçek bir suçlu. Hiçbir ahlak, gelenek, aile kutsiyeti tanımadan bir kadının peşinden uçuruma giden sanık, İçimizde sadece öfke ve nefret uyandırıyor. Karısını ve yavrusunu aylarca ihmal etmiş, hiçbir söz, hiçbir yalvarış, hiçbir gözyaşı vicdanını titretmemiş. Ve o kendisine bir baba sevgisiyle inanıp bağlanmış olan patronunun kanına girmiştir. Aç ve sefil ihtirasına karısını ve çocuğunu da kurban etmiştir. İddia makamı ayrıca yüksek heyetinizden vereceğiniz adil karara yardımcı olmak üzere şurada gördüğünüz ana oğula insafla, ibretle bakmanızı talep eder.
4: Gerek şahitlerin konuşması, gerek savcılık makamının iddiası ve Türk Ceza Kanunu'nun 169. maddesi mucibince sanığın 17 yıl ağır hapsine karar verilmiştir.

0: adalete dinletemedim kendimi. Deliler aleyhimeydi ama sen olsun inan.
1: Neye yarar inanmam?
0: 17 yılımın acısı hafifler Fatma. 17 yıl, dile kolay. Yaşarken ölmek, ölümlerin en acısı. Kızına sarılamamak, en inandığın kadınla beraber olamamak.
1: Bana inanmış olsaydın, dinleseydin beni, şu an aramızda tel örgüler olmazdı Turgut. Çocuğuma katilin kızı dedirtmek istemiyorum.
0: Haklısın Fatma, haklısın. Ama yalvarırım getir kızımı. Son bir defa olsun göreyim ne olur.
1: Hayır, yavrumun masum kafasına hapishane parmaklıkları ardında bir baba hayali çizmek istemiyorum. Sen de istemezsin.
0: Doğru Fatma, doğru. Cinayet işlemesen bile katilim. Çalmamış olsam bile hırsızım.
1: Bu yüzden kızın için öldüm Turgut. Ona babam öldü diyeceğim.
0: Evet, kaderim bu. Boyun eğmek lazım. Bari kızıma babasının tertemiz, iyi bir insan olduğunu söyle. Beni öyle bilsin, öyle ansın.

0: Müdür çağırıyor.
1: Seher vakti bu yerden.
2: Nakliniz geldi. Sinop cezaevine gönderileceksiniz.
3: Ama karım var, kızım var benim burada. Havalarını teneffüs etmek, onların yakınında bulunduğumu bilmek bile yeterdi bana.
2: Anlıyorum ama formalite bu. Sen de alışırsın.
4: Turgut, jandarmalar arasında uzaklara giderken artık ne düşündüğünü dahi bilemeyecek tarifsiz kederler içindeydi. Hayatını hapishane hapishane sürünerek geçirecekti. Demir raylar, demir parmaklıklar, çelik süngüler ve çelik kelepçeler. Kocasının bir anlık şehvet bunalımı Fatma'yı da fabrika köşelerine düşürmüştü. Yasak bir aşkın acısını yavrusuna hissettirmemek için gece gündüz kan ter içinde çalışıyordu. Öldürülen Osman Bey'in fabrikası el değiştirmişti. Hüseyin'in çaldığı paralarla Cavidan satın almıştı fabrikayı. Hiçbir vicdan azabı duymadan kendi çıkarını düşünüyordu. Kızına parlak bir istikbal hazırlamak için ardında bıraktığı gözyaşları umurunda bile değildi. Babasını hala unutamayan Ayselcik, okulda bile üzgün, sessiz ve çalışkandı. Raylarsa bitip tükenmezcesine uzuyor, uzuyorlardı. Yıllar Turgut'u jandarmalar arasında dolaştırmaya alıştırmıştı. Acı çekiyordu ama gene de yüzünü garip bir tebessüm kaplamıştı. Büyümüş olan kızını hatırlayışın gülüşü müydü yüzündeki, yoksa kara taliyle bir çeşit alay mıydı belli değildi. Karısı Fatma ise çalışkanlık ve dürüstlüğü sayesinde bir konfeksiyon atölyesinde şefliğe kadar yükselmişti. Kadıncağızın alın teri kızına lise diploması kazandırmıştı yıllar sonra.

0: bizimkiler hukuk diploması alana kadar ben avukatlık stajımı bile tamamladım. Şimdi işin zoru müşteri avına çıkmak.
1: Gel seni annemle tanıştırayım. Fabrikasında hukuk müşaviri olursun.
0: Kolay mı?
1: Zoru ne? Ben söyleyeyim yeter. Annem bir dediğimi iki etmez. Yarın evde bir parti veriyorum. Sen de gel.
0: Aysel'le buluşacağım.
1: Onu da getir. Zaten sevgilini merak ediyordum. Tanımış olurum.
2: Mali müşavirimiz olarak banka kredi fonlarını zorlamanız lazım.
3: Kredileri genel olarak kısmışlar Cavidan Hanım.
2: Peki, ben şahsi hesabımdan bir çek keserim size.
3: Baş.
2: Almanya'ya ısmarlanacak otomatik tezgahların prospektüsleri geldi mi?
4: Evet efendim, dosyası masa üzerinde.
2: İncelerim sonra, gidebilirsiniz. Gene ne var? Para için geldinse boşuna zahmet ettin.
5: Ziyaret sebebimi iyi tahmin ettin ama boşuna zahmet ettiğimi sanmıyorum. Çünkü eski dostunun sıkıntıda oluşuna gönlün el vermez.
2: Şantaj mı yapıyorsun?
5: Yo, hakkım olan bir parayı istiyorum.
2: Ne bitmez hak bu? Çalınan parayı bölüştük. Ben iş kurup çoğalttım, sen kumarda bitirdin.
5: Mühim olan bugün züğürt oluşum. Polisin servetinin menbaının nereden geldiğini öğrenmesi hoşuna gitmez sanırım.
2: Polis aynı zamanda cinayetin kim tarafından işlendiğini de öğreneceğine göre hangimiz zararlı çıkarız tahmin edersin.
5: İyisi mi bu işi dostça halledelim. Vereceğin 5.000 liracık ne seni fakir eder ne de beni zengin. Sonra unutma bütün karanlık işlerinde sağ kolunum.
2: Peki ama bu son.
5: Son olmasa da kumarda kaybetmedikçe seni rahatsız etmem.

0: daha kolay olmadı da ondan beklettim.
1: Sana bir müjdem var. Staj bitti, avukat oldum artık.
0: Ay yaşasın!
2: Ama benim hukuk müşavirim var.
3: Ama bu biricik kızının istediği bir avukat anneciğim. Ne olur beni kırma. Ha, yarın akşamki partiye de davet ettim. Yılmaz'ı görünce müjdeyi verirsin. Beni kırmayacağını biliyordum. Canım annem benim, biricik anneciğim.
0: Yılmaz avukat çıkar çıkmaz iş bulmuş anneciğim. Yarın patronun partisine davetli. Beni de çağırdı.
4: Doğrusu iyi çocuktur Yılmaz.
0: Ah, iyilerin iyisi. Şimdiki gençlerin hiçbirine benzemiyor.
4: Hoş geldiniz.
0: Sarıldım size, bizi unuttunuz.
5: Unutur muyum ama işler? Sanki başkomiser değil, emniyet umum müdürüyüm. Bütün karışık meseleleri bana yüklüyorlar.
6: Rahmetli babacığın da görseydi avukat cübbesiyle seni.
7: Avukat olmak mühim değil. İş bulmak önemli anne.
6: Tanrı babandan esirgediği talihi sana verir inşallah. Osmancığım sağ olsaydı, işin kendiliğinden hazır olur, kendi fabrikanın avukatlığını yapardın.
7: Buna da şükür anne. Aysel de çok sevindi.
6: Şu kızı merak etmeye başladım doğrusu.
7: Merak mı, kıskançlık mı? Ondan söz ederken yüzüm bir tuhaf oluyor.
6: Hiç bile. Ben senin yanlış bir iş yapmayacağını bilirim. Yalnız müstakbel gelinimi merak etmeye başladım.
7: Dünyanın en tatlı kızı. Öyle cici, öyle cici ki görünce benden çok seveceğine eminim.
6: Eminim seveceğim.
3: Merhaba, hoş geldin.
7: Hoş bulduk, tanıştırayım, nişanlım.
3: Memnun oldum. Ama parmaklarınızda yüzük yok.
7: Karar verdik. Evlensek de yüzük takmayacağız. Kalplerimiz birbirine öyle bağlı ki ufak bir maden parçasına lüzum görmüyoruz.
3: Bir dükkanda işçi misiniz?
0: Evet, bir çiçekçi de. Annem sizinki gibi fabrikatör olmadığı için çalışmaya mecburum.
3: Gel seni annemle tanıştırayım.
0: Bu işte de muvaffak olacak.
3: Anne, sana bugünün en genç, yarının en büyük avukatını tanıştırayım.
7: Memnun oldum.
0: Hem de en yakışıklısı. Sizin gibi bir hukuk müşaviri bulduğu için kızıma teşekkür etmeliyim.
7: Demek işe kabul edildin.
3: Bana inanmamış mıydın Yılmaz? Annem beni öl desem ölecek kadar sever.
0: Hem kızımı severim, hem de onun sevdiklerini. Kıymetli avukatımla iki kadeh içersek daha iyi anlaşırız.
3: Annemle çabuk anlaştılar.
0: Memnun oldum.
3: Ayağına bağ olmazsanız mesleğinde çabuk ilerleyebilir.
0: Ben Yılmaz'ın ayağına bağ değil, kalbine huzur vermek isterim.
3: Erkeklerin kalplerine güvenecek kadar sorsunuz demek.
0: Yoksa siz aşka inanmıyor musunuz?
3: Ben de annem gibi kuvvetliyimdir. Sadece istediğimi elde edeceğime inanıyorum.
0: Anlayamadım Necla Hanım.
3: Bazı şeyleri zaman sözlerden daha iyi anlatır.
0: Nişanlanmak konusunda pek acele davranmışsınız.
7: Evlilik çalışan erkek için bir kuvvettir.
0: Evliliğine göre. Akıllı insanlar için evlilik bir ticarettir.
7: Evlilik benim için bir alışveriş değil. Aşk mahsulüdür.
0: Hukuk müşavirim olarak önce karakterimi iyi tanımanız lazım. Ben fikirlerine karşı gelinmeye alışık olmayan bir kadınım.
7: Fikirlerinize hürmetim var hanımefendi ama sizi gönül işlerim değil, hukuk alanındaki gücüm ilgilendirir sanırım. Tabii işe alınacaksın.
0: İşe alındınız dedim. Kızıma söz verdim. Yarın fabrikaya gelirseniz şartları konuşuruz.
7: Öyleyse müsaadenizle. Nişanlımı fazla yalnız bırakmayın.

0: senin var sevgilim?
1: Hiç.
0: Bilirim seni, kızacak bir şey mi yaptım?
1: Hayır, ben hata ettim gelmekle. Çiçekçi kızın bu zenginler arasında işi ne?
0: Sen çiçekçi kız değil, buradaki şımarık zenginlerin güzelliğini kıskandığı eşsiz bir çiçeksin.

0: Hiç anne, hiç! Anlıyorum.
1: Aganleri bulsa bulsa taka Nuri bulur.
2: Ya ben taka abimi nerede bulacağım?
1: Bu gece köş döner, sen yarın öğle vakti gelirsin.
3: Zavallı taka Nuri! Kapıya dayananın mustakbel katili olduğunu nereden bilsin? Ya zavallı cıllı, yardım istemek için kurbanına cıldığını nereden bilsin?
4: Sandığını bulduk diyelim, ne yapacaksın?
2: İçi kaşının ortasından kurşunlayacağım onu.
5: Canavra!
4: Aferin!
5: Nuri abi tez vakitte kanlını bulacağız diye.
6: Gazinosunu taka Nuri'nin paşına yıkmamak olur mu çiğ?
1: Çok surmeneli vardır salona, cingar çıkabilir, tedik olalım.
2: Benim dediğim biraz somurt uçak, gülüp durma kız ayıp! Ama kanlımı bulmasan elini tedüremezsin.
6: Hoppala!
3: Sizinkiler sağ kalasın diye tehditular ismi döküzmü.
7: Sağ kafasının üstünde hamsiye benzer leke varmış.
4: Öyle bilirim doktor bey.
6: Hamsi lekesinden mi?
7: Hayır, kurşun tanesinden.
2: Açan korkudan evlendin benimle.
4: Güllü, yavrum.
8: Güllü geliyor Güllü. Yarın 16.15'te... TV4'te.
9: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde papya 3 katlı kağıt havlu 119 lira.
10: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüzbinlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
11: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
12: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
13: Kasa arkasına bakmadan geçme. Seçili papya tuvalet kağıdı ve kağıt havlu ürünleri 50 lira ve üzeri alışverişlerinizde 125 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.
14: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.

0: üç dilek hakkın var.
1: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim.
2: Teşekkürler.
1: Pil ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında. Üstelik 5000 TL'ye varan ek takas desteğiyle.
3: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
2: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
4: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
5: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
6: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
7: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
8: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
9: Sürdürülebilir Hayat, her pazar 13'te, TV4'te.
10: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
11: Ama bu...
12: Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
11: Ah, bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
10: Demezdim.
11: O zaman bize müsaade.
13: Peki ya benim toplantı saatimde yavrumun canı oyun oynamak isterse?
11: Ne ister? 1000 megabit'e varan hız tam da bunun için Serap.
12: Ya şey olursa arka odalarda çekmezse? Ya toplantıda?
11: Ah canım.
12: Böyle kalırsam.
13: Bizimle kal Demet abla. Biz seni çok sevdik.
14: Ama yapay zeka destekli modemle her odada Vodafone fiber keyfini de çok seveceksiniz.
10: Ay, alın bunu vallahi götürürüm.
12: modem öyle bizi bekler.
11: Modem öyle.
10: Hadi o zaman. Hadi modem.
15: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
10: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
16: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
17: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
0: Üç dilek hakkın var.
1: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim.
2: Teşekkürler.
1: Pil ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında. Üstelik 5000 TL'ye varan ek takas desteğiyle.
18: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni? Express
19: içelim. Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
1: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum. Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
16: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
9: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
15: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz çamlı kahvenin bulunduğu tepedeyim.
8: Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
2: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
9: Rivayetleri.
8: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
9: Söylenceleri.
8: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
9: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
8: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için

0: Suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
1: Tarihi Rotalar hafta içi her gün 7.15'te TV4'te.

0: stile kalktın mı?
1: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim.
2: Teşekkürler.
1: Bir ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında. Üstelik 5000 TL'ye varan ek takas desteğiyle.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: A101'de haftanın yıldızları. Omo Express Fresh sıvı çamaşır deterjanı 249 lira. Bingo 10 kilo toz deterjan 449 lira.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim.
6: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Tervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Tervol'le yıkandı.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
7: Vazgeçmeye çok yakın olduğum anlarda oldu o zorlukların içerisinden geçerken.
8: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
9: Hep kendimi teslim ettim. Sen bunu başaracaksın.
10: Zorluklar karşısında asla pes etmeyenlerin.
11: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ama ben kendime güveniyorum.
9: Çalışmaya devam ettim ve başardım.
8: Bugün yeniden başlasam yine bu yolda giderdim herhalde.
10: Ne olursa olsun umudunu yitirmeyenlerin.
12: Daha başarılı, daha umutlu hayata devam ediyorum.
13: Yapacağım dedim, yaparım.
14: Gecem gündüzüm burada geçiyor benim.
10: Denemeksen vazgeçmeyenlerin öyküleri.
15: Bu iş yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi.
16: Ben bu hedefimi gerçekleştireceğim deyin ve hedefinize yoğunlaşın.
10: Yaşanmış hayatların iz düşümü benim hikayem her cumartesi 12.30'da TV4'te.

0: Vesile kalktın mı?
1: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim.
2: Teşekkürler.
1: Pil ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında. Üstelik 5000 TL'ye varan ek takas desteğiyle.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Tervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Tervol'le yıkandı.
5: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. Erikli'nin tüm ürün çeşitlerindeki fırsatları kaçırmamak için Erikli uygulamasını indir.
6: Kasa arkasına bakmadan geçme. Kırklı Finish Quantum Max bulaşık makinesi kapsülü 50 lira ve üzeri alışverişlerinizde 409 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Haydi, buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldum.

0: renkli mutfaklar, lezzet dolu tabaklar ve usta şeflerin ellerinde büyüyen eşsiz tatlar. Burak Patates bu programda usta şeflerin kapılarını çalacak, onların özel tarifleri ve yemek yapma tutkularını yakından tanıyacağız. Şeflerin kariyer yolculuklarına ve ilham verici hikayelerine eşlik edeceğiz.
1: Mutfakta hiçbir şey yapmak için yapma. Ve şu an geldiğim noktada şunu söyleyebilirim ki, azim, hedef ve merak çok önemli.
2: Hayatta hiçbir şeyi de kolay bir şekilde elde etmedim.
3: Tabaklar yaptığınız yemeğin aslında hikayesinin başladığı noktadır.
4: Aklımda her zaman kalbinde mutfak olan bir yer vardı.
0: Şeflerin Mutfağı hafta içi her gün 9'da TV4'te.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Üç dilek hakkın var.
2: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim.
3: Teşekkürler.
2: Bir ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında. Üstelik 5000 TL'ye varan ek takas desteğiyle.
4: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
5: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
7: A101'de haftanın yıldızları. Doğuş 1 kilo siyah çay 289 lira. Bir şah 3 kilo tam yağlı yoğurt 169 lira 50 kuruş.
8: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
9: Ben.
10: Kral Şakir.
9: Armut piş ağzıma düş.
8: Dört arkadaşımızla birlikte...
9: Neydi ya? Ay dilimin ucunda!
8: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
9: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
8: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
9: Ben!
10: Botanik! Abaküs!
9: Kasa! Marul! Kumbara!
8: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
11: Süper Kumbara!
12: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.

0: Dün o aptalla yanak yanağa dans eden Yılmaz, yarın ayaklarına kapanacak.
1: Annem! Anneciğim benim!
0: Yavrum!
2: Anasıyla övünürken öyle tepeden bakıyordu ki!
3: Sosyete kızlarının çoğu züppe olurlar. En iyisi sözlerine kulak asmamak.
2: Babamı sordu.
3: Aman Aysel, mesele etme şu münasebetsizleri!
2: Babam mezarın nerede anne?
3: Şeyde! Eyüp'te!
2: Beni bir defa bile götürmedin. Bir tek resmini bile göstermedin. Babamı unutturmak için ne mümkünse yaptın. Benden sakladığın bir şey mi var?
3: Yanılıyorsun yavrum! Haksızlık ediyorsun!
2: Öyleyse düş önüme! Şimdi hemen gitmek istiyorum! Ona çiçek götürmek istiyorum! Mezarı başında dua etmek istiyorum!

0: Bir şey sormak istiyorum. Eskiden bu evde bir Turgut Bey otururdu. Bir kızı bir de karısı vardı.
1: Adam soysuzun biriydi. Hırsızlık yaparken adam öldürdü. Niye soruyorsun?
0: Ben onların bir tanıdıklarıyım da Fatma Hanım'la kızını arıyorum.
1: Buradan taşınalı seneler oldu.
0: Nereye gittiler acaba?
1: Bilmem, karakola sor.
0: Sordum ama kimse bilmiyor.

0: Şimdilik net 5.000 lira aylık. Prim ve mükafatlar ayrı.
1: Doğrusu bu kadarını beklemiyordum hanımefendi. Acemi bir avukat için çok değil mi?
0: Verdiğim maaşı çok bulacağınıza, ona layık olmaya çalışın.
1: Çalışacağımdan emin olabilirsiniz hanımefendi. Yalnız ilk işe başladığım gün izin isteyeceğim için özür dilerim. Babamın ölüm yıl dönümü. Annemle mezarını ziyarete gideceğim de.

0: Belki de bütün emeklerim boşa gidecek. Çaresiz kaldım Allah'ım, günahımı bağışla.
1: Babacığım, seni unuttuğum, aramadığım için affet beni. Bundan sonra sık sık geleceğim. Bütün sevinçlerimi, kederlerimi sana söyleyeceğim. Yaşamanı, benim bu günlerimi görmeni isterdim. Ama biliyorum ki, sen her an yanımdasın. Şimdi bile gülümsüyorsun bana. Okşuyorsun beni, öpüyorsun babacığım.
0: Gidelim kızım.
1: Anne, anneciğim.
0: Yavrum.
1: Evladım.

0: Selamun aleyküm. Bir şey soracağım.
1: Buyurun sorun.
0: Eskiden bir polis Kadir Efendi vardı. Bu 20 yıl kadar evvel.
1: Biz yeniyiz. Müdüriyetten sorsanız daha iyi olur.
0: Teşekkür ederim.
1: Bir şey değil.
2: Gözlerini yumar mısın Ayse?
3: Öpücük çalacaksın.
2: Hayır. İlk kazandığım paradan sana basit bir hediye aldım. Çam sakızı, çoban armağanı.
3: Ne kadar naziksin. Öyleyse öpücüğü ben çalayım senden.
2: Prim ve mükafat hariç... 5.000 lira aylıklı ve seni deliler gibi seven genç avukatın evlilik teklifini kabul edersen hemen...
3: Beni sevinçten çıldırtmak mı istiyorsun Yılmaz?
2: Kabul edersen seni istetmek için annemi yollayacağım.
3: Yılmaz, Yılmaz'ım benim. Altın kalpli Yılmaz'ım.
4: Evlilik önemli bir konu Yılmaz. Bu kadar kısa zamanda onu sevdiğini nasıl anladın?
2: Çocuk değilim ben anne. Aysel'in yüzü, konuşması, açık kalpliliği... her görüşümde daha çok bağlıyor beni. Ondan ayrılırken ağlamak istiyorum, çocuklaşıyorum.
4: Evlenmeni, yuva kurmanı ben de istiyorum ama... hislerini iyice yokla oğlum. Ufacık bir heves için genç, ümitlerle dolu bir kıza ıstırap çektirmeye hakkın yok.
2: Mümkün olsa şimdi evine gidelim, Aysel'i iste benim için derdim.
4: Kararın ciddiyse yarın hemen giderim.
2: Oh anne! Alo! Hürmetli hanımefendi, buyurun.
5: Vazifen dışı bir davette bulunmak istiyorum oğlum. Necla hasta, ağırca. Seni görmek istiyor. Hemen gelebilirsen müteşekkir kalırız.
2: Geçmiş olsun efendim, derhal geliyorum.
0: Çok aradım seni, çok! Şu sizlere aradığım 2-3 gün... hani hapiste geçirdiğim yıllardan daha uzun geldi bana.
6: Uluştuk ya, üzme kendini, otur şöyle. Otur. Bize 2 çay yap.
7: Baş üstüne.

0: Ya Fatma da gözünü ne tutuyor?
1: Merak etme, onlara yokluğunu belli etmemeye çalıştım.
0: Allah razı olsun.
1: Ya işte buldum, vaziyetleri iyi.
0: Nasıl, değişti mi?

0: Deliliğe bak be Kadir. Mahpushanedeki her soluğumla kızımı düşündüm. Ama yüzünü dahi bilmedi. İnan bir resmi dahi yoktu yanımda. Annesi kızımız için ölmelisin demişti. Keşke gerçekten ölseydim de bu ıstırapları çekmeseydim. Nerede oturuyorlar Kadir? Yalvarırım ver adreslerini. Korkma, ne adresi senden aldığımı söylerim, ne de rahatsız ederim onları. Sadece kızım uzaktan olsun, bir kere göreyim istiyorum.
1: Seviyorum seni Yılmaz. Kıskanıyorum. Seni düşündükçe boğulacak, ölecek gibi oluyorum.
2: Sevgin için teşekkür ederim ama vazgeçmeni dilerim Necla.
1: Yalvarırım hemen karar verme. Belki ileride...
2: 1000 yıl geçse kararım değişmez Necla. Kalbim bir başka kızdıyken sana evet dememi istemezsin herhalde.
1: Ne olur, ne olur anla beni Yılmaz.
2: Rica ederim, asıl sen beni anla. Senin gibi zengin ve güzel bir kız, etrafında sayısız genç varken...
1: Ben yalnız seni istiyorum. Sensiz yapamam Yılmaz. Bir çiçekçi kızı, bir tezgahtar parçasını nasıl tercih edebilirsin bana?
2: Sevdiğim için Necla. Lütfen nişanlım hakkında daha saygılı konuş, ya da hiç konuşmayalım.
1: Yılmaz!
3: Maaşınız artacak. Size fabrikanın müdürlüğüyle her yıl artacak bir hisse üzerinden ortaklık teklif ediyorum.
2: Neye karşılık?
3: Nişanlınızdan ayrılacak ve...
2: Ve Necla ile evleneceğim, öyle mi?
3: Çok zekisiniz.
2: Ya da beni kolay elde edilecek kişiliksiz bir genç sanıyorsunuz.
3: Cevabınız nedir?
2: Hayır diyeceğim belli değil mi?
3: Peki... Evet demek için ne istersiniz?
2: Öyle bir cevap veremeyeceğime göre hiçbir şey. Ben Aysel'i seviyorum hanımefendi. İstifamı yazılı olarak mı vereyim, yoksa derhal çıkıp gitmemi mi istersiniz?
1: Oğlum...
2: Aslında fazla zengin değilim hanımefendi. Kovulursam Aysel'le evlenmem gecikebilir. Ama inatçı ve dayanıklıyımdır. Vaktiyle biz de zengindik. Babam da fabrikatördü. Bir gün öldürdüler ve soydular fabrikayı. Ama gene de yılmadık.
3: Babanızın adı Osman Bey miydi?
2: Evet.
3: Tanırdım. İyi insandı. Beni de çok severdi. Hiç olmasa rahmetli babanın hatırasını
2: vermeden... Aziz bir ölüyü kızınızın aşk hevesine oyuncak etmeyin hanımefendi.
3: Yalvarırım.
2: Ben Aysel'i seviyorum. Ve beni ondan ancak ölüm ayırır.
3: Vaktiyle ben de senin gibi düşünürdüm oğlum. Turgut adında birine aşıktım. Hem de deli gibi. Ama sonra menfaatimin gerektirdiğini yaptım. Hem de gözümü kırpmadan. Şimdi milyonlarla oynuyorum. O adama gelince sürünüyor.

0: olmamalıydı!
1: Olamaz! Ben de hala inanamıyorum. Korkunç bir tesadüf bu.
0: Affedin, yüzünüze bakamıyorum. Oğlunuzu kocanızın katili olan bir adamın kızıyla evlendiremezsiniz herhalde.
1: Bilmem. Öyle şaşkın ve perişanım ki.
0: Bu evlilik bizim görebileceğimiz bir rüya bile değil. Hakikat olmayacağını biliyorum. Sizden tek bir şey istiyorum. Ayrılırken Yılmaz kızıma sebebini söylemesin. Kızım bu felaketi hiçbir zaman öğrenmesin. Babasının bir katil, sizlerin katil olduğunu bilmesin.
1: Hiçbir zaman bilmeyecek, bana inanın. Zavallı kızın ne günahı var ki? Şanssızlığına bir de unutamayacağı bir ıstırap mı ekleyeyim? Aslında bu olay ikimizin arasında kalmalı. Yılmaz da bilmemeli. Çok seviyorlar birbirlerini. Gül gibi iki gencin mutluluklarını yıkmamalı.
0: Neler diyorsunuz? Sahi mi söylüyorsunuz?
1: Neden yalan olsun?

0: İnsan mısınız hanımefendi?
1: Estağfurullah! Sadece çocuklarımızı seven iki zavallıyız. Bırakın ağlamayı da onların nişan işlerini konuşalım.
2: Aşkta kaybeden kumarda kazanır derler ama ben ikisinde de kaybediyorum.
3: Canımın en sıkkın zamanında benden para yerine küfür işidirsin Hüseyin.
2: Öfke seni büsbütün güzelleştiriyor Cavidan. Hem söyle, sıkıntın ne?
3: Sıkıntın mı? Bana bir yardımda bulunursan sana 50.000 lira veririm.
2: Aha, 50.000 mi? Babamı doğrarım onca para için.
3: Önemsiz bir kızı temizleyeceksin.
2: Kız mı? Amatörce bir iş desene. Araba kazası kâfi bile.
3: Anlaştık mı?
2: Kızın cenaze ilmihaberi hazır demektir.

0: kimsiniz? Aman Allah'ım! Turgut! Turgut!
1: Evet, benim. Dayanamadım size. Yıllardır gözümün yaşı oldunuz Fatma. Hep sizleri sayıkladım.
0: Fakat nasıl olur? Seni Aysel ölü biliyor. Yabancı bir mezarı senin mezarın biliyor. Seni severek, ağlayarak matemini tutuyor. Yakında nişanlanıyor da.
1: Nişanlanıyor mu?
0: Hem de kiminle biliyor musun? Öldürdüğün adamın oğluyla.
1: Ne? Osman'ın oğluyla mı?
0: Evet. Ne Aysel ne de Yılmaz mazimizdeki felaketi bilmiyorlar, bilmeyecekler de. Git ne olur, bir daha da gelme. Biz bittik, tükendik, boş bir ömür geçirdik. Hiç değilse kızımız mesut olsun. Bu saadeti ona çok görme.
1: Ona bir defacık olsun sarılmak. Kıvrım, canım kızım demek istiyor.
0: Bunu sen istedin Turgut. Bu hayatı bizlere sen hazırladın. Çok çektik.
1: İşlemediğim bir cinayetin cezasını fazlasıyla çektim Fatma. Ama şimdi artık kızımla aramızda o demir parmaklıklar yok.
0: Alnının lekesi var. O lekeli alın benim için hala öpülecek kadar temiz. Kalbimdeki yerini ne yaptıkların sarstı, ne de mahpuslarda geçirdiğin yıllar. Ama anlamaya çalış Turgut. Mezarına çiçek götüren kızının karşısına hortladım diye mi çıkacaksın? Nişanlısına işte babanın katili kayınpederin diye mi tanıtacağız?
1: Haklısın Fatma.

Gidiyorum Fatma. Sana yalvarırım bu resmi alayım. Bir resmi çok görme bana. Seni seviyorum Fatma. Aslan kadınım benim. İyi kadınım. Kıymetini bilemediğim deliyim.

0: dilenci değil.
1: Aa, estağfurullah, hayatımı kurtardınız.
0: Seni kurtarmak benim için milyonlar eder kızım. O zevk yeter bana.
1: Deli miydi neydi? Bile bile geldi üstüme. Sanki öldürmek istiyordu beni.
2: Beceriksiz sersem! Kolaycacık bir işi yüzüne gözüne bulaştırdın.
3: Dilencinin biri kurtardı hayatını, ne yapayım?
2: Ezemez miydin ikisini de?
3: Geri dönemezdim ya.
2: Al ve defol, bir daha da çıkma karşıma.
3: Kızı öldüremedik fakat satın alabilirsin.
2: Ha, nihayet kafan çalıştı. Kız aşık ama anası satın alınabilir.
4: Annem seni çok beğenmiş. Zaten şüphem yoktu ya.
1: Neden?
4: Hem senin güzelliğinden, hem annemin zevkinden.
1: Çok teşekkür ederim.
4: Nişanı hemen yaparız artık.
1: Ne zaman istersen. Ama bu nişanı ikimizin arasında kimsesiz kutlamak istiyorum.
4: Anlayamadım.
1: Senin yüzünü ben takayım, benimkini de sen.
4: Aa, sürpriz bir nişan yapalım diyorsun. Öyleyse yarın hemen takalım.
1: Tamam, nerede?
4: Yarın burada.
5: Buyurun.
2: Fatma Hanım'sınız değil mi?
5: Dikiş için mi zahmet ettiniz?
2: Hayır, size bir talih kuşu olarak geldim. Bir atölyede çalışıp ayrıca evde de göz nuru döktüğünüzü biliyorum.
5: Sözlerinize hiçbir mana veremedim.
2: Uzatmadan konuşayım. Şahsınıza büyük bir konfeksiyon mağazası açabilirim.
5: Ne karşılığında?
2: Hasta bir kızım var. Her an ölebilir. Sizin kızınızın sevdiği çocuğa aşık. Kızınızı kandırıp ortadan yok olabilirseniz 100.000 lira veririm.
5: Yani kızımın saadetini satın almak istiyorsunuz.
2: 100.000 lira fakir bir aileye yeni mutluluk kapıları açabilir.
5: Başkalarına belki ama böyle bir teklif karşısında ancak sokak kapısını açabilirim gitmeniz için.
2: Kızımın ölümü üzerine pazarlık etmek mi istiyorsunuz?
5: Ben yalnız kendi kızımı düşünüyorum hanımefendi. Babasız yetim büyüttüm ben onu. Sen!
2: Neden öyle bakıyorsunuz?
5: Sen Cavidan değil misin?
2: Cavidan değil. Fabrikatör Cavidan hanımefendiyim.
5: Beni tanımadın mı? Ben Turgut'un karısıyım.
2: Turgut'un karısı mı?
6: Masum bir kızı neden ezip öldürmek istesinler? Acemi bir şoförün sersemliği bu.
0: Hayır. İnan, hani çok çektim. Kendim de değilim diye inanmak istemiyorsun ama ben eminim. Mahsustan böyle ezmek için çevirdi direksiyonu. O arabanın içindeki adamı da bir yerden çıkartacağım ama... Al, bak, arabanın plaka numarası. O pala bıyıklı adamı 1000 kişinin içinde görsem tanırım. Ne olur, şu işi bir tahkik et be Kadir. Çok çekmiş bir arkadaşının son ricası bu.
6: Merak etme Turgut, senin dileğin benim için emirdir. Hadi iç.
5: Necla ölecek. Günleri sayılı. Yalvarırım, reddetme onu. Bütün servetim, her şeyim senin olsun. Ölüme mahkum bir evladın anası olmanın acısını Allah kimseye göstermesin. Hiç değilse onu bir müddet avut.
4: Acınızı anlıyorum. Fakat siz de masum bir nişanlının çekeceği acıları düşünsenize. Aysel de hassas bir kızdır. Kahrolur. O da ölebilir.
2: Demek mirasımı almayacak kadar aptal, kızımla evlenmeyecek kadar da kuvvetlisin, öyle mi?
4: Evet.
2: Peki, evleneceğin kızın ne mal olduğunu biliyor musun? Ya ortada ondan nefret edebileceğin bir mani varsa?
4: Dünyanın en iyi kızından nefret etmem için hiçbir sebep olamaz.
2: İşte, nişanlına ait nüfus cüzdanı sureti. Adı Aysel Gür, baba adı da Turgut. Turgut Gür, yani babanın katili. Anlıyor musun Yılmaz? Babanı öldüren, servetini çalan katilin kızı Aysel.
4: Hayır, olamaz böyle bir şey. Olamaz böyle bir şey.
2: Doğruysa, baba katilinin kızını bırakıp ölüm döşeğindeki yavruma döneceksin. Değil mi? Kızımı sevmesen bile babanın intikamını almış olursun.
0: Bulundu mu?
6: Evet, araba Cavidan Işık adında bir kadına.

0: Cavidan Işık mı?
1: Evet, senin Cavidan.
0: Onun alının karıştığı yerde felaket dolaşır. Var bunda bir bit yeni. O arabadaki herif de hiç çıkmıyor aklımda. Bir yerde gördüm, tanıyacağım ama... Ah be Kadir, kolay mı bu? Bittim yıllar yılı, pişmanlıkla, hasretle, acıyla karıncalanan bir beyinden hayır mı gelir? Yoksa ben onu tanırdım ama...
1: Üzme kendini artık, geçti o günler canım.
0: Geçti, geçti ama delip de geçti.
2: Evet Yılmaz, biliyorum. Ama bu işte kızcağızın günahı ne?
3: Zavallı babamın günahı neydi? Ya senin günahın neydi anne? Aysel'i seviyorum. Hem de ömrümce unutamayacak kadar çok. Fakat...
2: Öyleyse unut eskiyi. Bir kin yıkmasın mutluluğunuzu.
3: Bu basit bir kin değil, bir kan davası anne. Hayat boyu sevdiğim kadının yüzüne bakarken... babamın masum hayalini... onun babasının kanlı ellerini göremem. Biz unutsak bile mezarındaki babam affetmez beni. Bağrıma taş basarım ama evlenemem onunla. Gönlüm istese de evlenemem.
4: Ne var Yılmaz? Niye öyle bakıyorsun? Korkutuyorsun beni.
3: Buraya sana alacağım bir nikah hediyesiyle gelecektim Aysel.
4: Hediye mi?
3: Ufak bir sürpriz yapmak istemiştim sana. Ama hediye yerine başka bir şey var cebimde. Senin nüfus suretin.
4: Ne var bunda?
3: Babanın ismi var. Turgut Gür. Öldü diye yalan söylediğim babanın adı.
4: Neler söylüyorsun Yılmaz?
3: Babamı öldüren Turgut Gür. Rahmetli anılacak değil, hapishaneler kuşu Turgut Gür. Anlıyorsun değil mi Aysel?
4: Bilmiyordum. İnanamıyorum. Söyle, Yılmaz'ın dedikleri doğru mu anne?
2: Maalesef doğru kızım.
4: Peki, o yalanlar neydi? Yıllar yılı beni ölmüş bir babanın üzüntüsüyle aldatmanın sebebi neydi anne?
2: Katilin kızı damgası altında ezilmemen için yavrum.
4: Şimdi ezilmedin mi? Şimdi utanıp kahrolmadın mı? Babamın hapishanede olduğunu bilseydim, elin çocuğunu aldatmazdım. Kalbimin kapılarını kapatır, haddimi bilir, evlenmeye kalkmazdım. Kimse de en sevinçli anımda suratıma katilin kızı diye haykırmaz.

0: Seni almaya geldim oğlum. İzin ver de bundan sonra sana oğlum diyeyim evladım. Gel.
1: Hep Cavidan'ın yüzünden oldu. Teklif ettiği parayı reddedince yıktı Aysel'imin saadetini. Kendisi seni benden almıştı. Kızı da kızımın nişanlısını çaldı. Korktuğum geldi başıma. Aysel, babam katil, sen yalancısın diye ağlayarak isyan ederken ölmeyi isterdim.
2: Bazen yaşamak ölümden daha acı. Tanrı insandan bazı kere ölümü bile esirgiyor. Kötü olan bizler gibi yaşayan ölü olmak. Bir şeyler yapmam lazım. Kadere boyun eğdiğim yeter. Öldürmediğim adamın cezasını çektim. Ama galiba elimi kana bulamanın zamanı geldi.
1: Hayır Turgut, yeni bir delilik yapma. Yalvarırım.
2: Eskiden delilik yapmamıştım. Sadece bir budalalık etmiştim. Ama şimdi...

0: Hadi Allah versin, gecenin bu saatte dilencilik mi olur?
1: Yo, dilenmeye gelmedim. Cavidan Hanım'la görüşmek istiyordum. Hayati bir mesele için.
0: Hanımefendisiyle görüşmek istiyorlar.
2: Buyurun, beni istemişsiniz. Turgut!
1: Kımıldama, yersin kurşunu. Seninle anlaşmaya geldim Cavidan.
2: Anlaşacak bir şeyim yok seninle.
1: Benim de kaybedecek bir şeyim yok.
2: Evet, konuş.
1: Bütün hayatımı zindanlarda çürüttün. Beni çoluğumdan çocuğumdan ettin. Hayatımı mahvettin. Ve alnıma o kanlı lekeyi de sen sürdün. Belki her şeyi affederdim ama kızıma yaptıklarını asla.
2: Turgut!
1: Söz konuşma! Kızımın karşısına alnımın akıyla çıkacağım günü bekledim. Yavrum, hayatta hep sıkıntı ve çile çekmişti. Zavallı kız. Hayatta bir kişiyi sevebilmişti. O da Yılmaz'dı. Sen elinden hayattaki tek ümidini de gene sen aldın. Yılmaz'ı kızıma iade edeceksin Cavidan.
2: Nasıl yani?
1: Söylediğin sözlerin yalan, nüfus kağıdının sahte olduğunu söyleyerek.
2: Yapamam.
1: Yapacaksın. Sonra kızın da aradan çekilecek, yavrumla Yılmaz birleşecek.
2: Yalvarırım, isteme bunu benden. Benim kızım hasta, kalp hastası. En ufak bir heyecan, üzüntü kızımı öldürebilir. Onu hayatta tutan tek ümit Yılmaz.
1: Cevabın bu mu?
2: Ne istersen yapayım. Kızına milyonlarımı bağışlayayım ama kendi elimle çocuğumu öldürmemi isteme benden. Bak, önünde diz çökerek yalvarıyorum. Ne olur, biricik yavrumu çok görme bana.
1: Kızımın saadetini hiçbir şeye değişmem Cavidan. Milyonların da, her şeyin de senin olsun. Ya kızımın saadetini geri ver, ya da canını alacağım.
2: Yapma Turgut, yapma!
3: Ne oluyor? Kim bu?
1: Polis çağırmak senin için iyi olmaz Cavidan. Maziden başlayacaklardır tahkikata.
2: Başlarsa ne olur?
1: Şöhretli bir fabrikatör hanımın isminin geçmişteki kirli bir hadiseye karışması pek hoş değil. Sonra o zaman gözden kaçan bir ipucu her şeyi çorap söküğü gibi çözebilir. Benim için bir şey fark etmez. Ben nasıl olsa cezamı çektim.
2: Defol! Defol git!
1: Öldüremedim. Keşke katil ruhlu olsaydım. Kızımı öldürmek isteyen adam da oradaydı. Hatırladım, onun eski dostuydu. Rakibimdi. Fabrikadaki oda kapısının önünde onu görmüştüm, hatırlıyor.
4: O gece fabrika oda kapısında mı? Bir dakika, konuşmamız lazım.
3: Ne münasebet, sizi tanımıyorum.
4: Polislerle konuşmak için ille de ahbap olmak gerekmez, buyurun.
3: Hepsi bu kadar. Cinayeti de işleten, çalınan paraların üstüne de oturan Cavidan.
4: Öyleyse imzala bakalım şunu. Cavidan Hanım'sınız değil mi?
2: Evet, buyurun.
4: Rahatsız ettim, özür dilerim. Emniyet müdürlüğüne kadar gideceğiz hanımefendi.
2: Anlayamadım. Siz kimsiniz?
4: Polis. İkinci şube cinayet masası başkomiseri Kadir İnan.
5: Ben Cavidan Hanım'ın hukuk müşaviri ve yakınıyım. Siz gidebilirsiniz. Biz sonra geliriz.
4: Özür dilerim beyefendi. Cavidan Hanım şu andan itibaren mevkufturlar. Ve mevcutlu olarak götürmeye mecbur.
2: Ne demek istiyorsunuz? Siz delirdiniz mi? Bir iftira karşısındayım muhakkak.
4: Hiç zannetmiyorum. Bütün deliller toplandı ve suç ortağınız Hüseyin Çolak'ın itiraflarıyla tevkif kararınız çıktı.
2: Suçum ne peki?
4: Suçunuz 20 yıl evvelinden başlıyor. Cinayete ortaklık, soyguna yataklık etmek...
5: Hayır, olamaz! Büyük bir adli hata işliyorsunuz. Tevkif etmek istediğiniz kimse, Türkiye'nin en maruf insanlarından biridir. Hukuk müşaviri olarak bunların hesabını soracağım sizden.
4: Heyecanlanmayın küçük bey. Hanım babanızın katilidir.
5: Babamın katili mi?
4: Evet, getirin.
3: Kusura bakma Cavidan, her şeyi itiraf etmek zorunda kaldım.
2: Doğru mu bunlar anne, doğru mu? Doğru kızım. Ama inan, yaptıklarım kötülük bile olsa... ...hayatta her şeyi senin için, senin iyiliğin için yaptım.

0: Demek Aysel'in babası babamın katili değildi ha?
1: Değildi oğlum. Herhalde masum bir kıza bir hiç yüzünden yaptığın hakaret için kendisinden özür dilersin.
2: Özür dilemene lüzum yok Yılmaz. Adaleti bile şaşırtan şeytanların kurbanı oldun. Baba katilinin kızıyla evlenemezdin.
0: Ama şimdi Yıldırım nikahıyla evleneceğiz. Kendimi affettirmeye, kabalığımı unutturmaya çalışacağım.
2: Yılmaz'ım benim, Yılmaz'ım!
3: Affettin bizi değil mi?
4: Sizlere kızmadım ki affedeyim Fatma.
3: Artık aramızdasın ya, bütün çektiklerini unutturacağım sana.
4: Hayır Fatma, katil değilim ama aranızda bulunmaya hakkım yok. Seni gözleri yaşlı beklettiğim günleri unutmadım ben. Kızımın karşısına çıkmaya da yüzüm yok. Siz mesut olun, bana yeter.
3: Turgut!
4: Yok, itiraz etme Fatma. Saadetinize kirli mazimle gölge düşürmek istemem. Ben bundan sonra uzaklarda bir yerde, sizlerin iyiliğinizi düşünerek dua etmek, ölümümü beklemek. Başka yapacak bir şeyim yok Fatma.
3: Kızının düğününde olsun, bulunmayacak mısın?
4: Aysel'imi gelin elbisesiyle görmek en büyük arzumdu. Ama kendimi ona gösterip utandırmak istemem tam düğün gününde.

0: 愛するクズの野郎。Hadi bakalım kalabalık etme. Seyrettiğin yetmedi mi? Ne işin var senin böyle yerlerde? Hırsız mısın? Uğursuz musun? Nesin? Haklısın. Ama ayrılamıyor insan. İstiyor ki böyle melekler kadar güzel, bu yaşta bir kızı olsun. İsmi Aysel olsun o kızın. Onun evlendiğini, mesut olduğunu gören bir de babası olsun.
1: Hadi be, hayal görme. Nereden senin böyle bir kızın olacak?

0: Adı Murat. Bebek yüzlü diyorlar ona. Bebek yüzlünün arkasındaki adamları getir bana.
1: Babanızın yeni avukatı Kemal.
2: Avukatın böyle yakışıklısını ilk defa gördüğüm için ben de mutluyum.
1: Teşekkür ederim.
2: Baba! Babacığım, kaçırdılar beni!
3: Kızım, neredesin? Tarif et yavrum! Çabuk, çabuk tarif et!
1: Bu benim son işim olacak. 10 dakika sonra yanında olacak.
2: Babacığım!
3: Kızım, evladım!
2: Yaptığın işi biliyorlar. Parayı almaya geldiler.
4: Para nerede dedim?
2: Bilmiyorum, bilmiyorum! Ölümden başka kurtuluşum yoktu abi.
4: Bunu yapanları tanıyorsun. İsimlerini söyle, yarım saatte karşına dizeyim hepsini.
5: Söyle, ne istiyorsun?
1: Kız kardeşimin kanını istiyorum.
2: Hadi baba! Durma! Çek tedi!
5: Buraya gel! Bu serseriyle birlikte gebereceksin yoksa!
6: Bebek yüzlü, birazdan TV4'te.
7: Bu çarşamba 1 litre tarım kredi yarım yağlı süt KOPTA 38 lira 50 kuruş.
8: Alayım.
9: 3 dilek hakkım var.
8: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim.
10: Teşekkürler.
8: Bir ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında. Üstelik 5000 TL'ye varan ek takas desteğiyle.
11: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
12: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
13: Ve yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
14: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
15: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
12: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
16: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
17: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
18: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
19: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
9: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
14: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
8: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
6: Sürdürülebilir hayat her pazar 13'te TV4'te.
9: Dilek hakkım var.
10: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim.
14: Teşekkürler.
10: Bir ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında. Üstelik 5000 TL'ye varan ek takas desteğiyle.
12: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
20: Çetmen Çılgın Değişim Festivali'ni sunar. Eski yatak odanızı 30.000 TL'ye sayalım. Sizi yepyeni çetmeninize kavuşturalım. Üstelik kart limitinizi doldurmadan senetli taksitlerinizi elden ödeyin.
15: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
21: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
12: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
22: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
23: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
24: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
6: Rivayetleri.
23: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
6: Söylenceleri.
23: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
6: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
23: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
6: Tarihi rotalar hafta içi her gün 7.15'te TV4'te.
25: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
26: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım sistem?
27: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
25: Demezdim.
27: O zaman bize müsaade.
14: Peki ya benim toplantı saatimde yavrumun canı oyun oynamak isterse?
26: Ne ister?
27: 1000 megabit'e varan hız tam da bunun için Serap.
26: Ya şey olursa arka odalarda çekmezse ya toplantıda?
27: Ah canım.
26: Böyle kalırsam?
14: Bizimle kal Demet abla. Biz seni çok sevdik.
28: Ama yapay zeka destekli modemle her odada Vodafone fiber keyfini de çok seveceksiniz.
25: Ay, alın bunu vallahi götürürüm.
26: modem öyle bizi bekler.
27: Modem öyle.
25: Hadi o zaman hadi modem.
28: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
25: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
29: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
12: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
15: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene.

0: Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Vazgeçmeye çok yakın olduğum anlar da oldu o zorlukların içerisinden geçerken.
6: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
7: Hep kendimi teslim ettim. Sen bunu başaracaksın.
8: Zorluklar karşısında asla pes etmeyenlerin.
9: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ama ben kendime güveniyorum.
7: Çalışmaya devam ettim ve başardım.
6: Bugün yeniden başlasam yine bu yolda giderdim herhalde.
8: Ne olursa olsun umudunu yitirmeyenlerin.
10: Daha başarılı, daha umutlu hayata devam ediyorum.
11: Yapacağım dedim, yaparım.
12: Gecem gündüzüm burada geçiyor benim.
8: Denemekten vazgeçmeyenlerin öyküleri.
13: Bu iş yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi.
14: Ben bu hedefimi gerçekleştireceğim deyin ve hedefinize yoğunlaşın.
8: Yaşanmış hayatların iz düşümü benim hikayem her cumartesi 12.30'da TV4'te.
15: Siparişiniz
16: ve Pepsi'niz.
17: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
18: Yeni Lay's fırından hasat şimdi Migros'ta. Kraker diyorlar, inanılmaz. Biri peynirli ve kırmızı biberli, diğeri yoğurtlu ve mevsim yeşillikli. Yeni Lay's fırından hasat kraker. İlk kez Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacaksa yaşanacak.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
19: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen, çünkü kirlenmeden bilemezsin.
0: Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.

renkli mutfaklar, lezzet dolu tabaklar ve usta şeflerin ellerinde büyüyen eşsiz tatlar. Burak Patates Bu programda usta şeflerin kapılarını çalacak, onların özel tarifleri ve yemek yapma tutkularını yakından tanıyacağız. Şeflerin kariyer yolculuğu

0: yolculuklarına ve ilham verici hikayelerine eşlik edeceğiz.
1: Mutfakta hiçbir şey yapmak için yapma. Ve şu an geldiğim noktada şunu söyleyebilirim ki azim, hedef ve merak çok önemli.
2: Hayatta hiçbir şeyi de kolay bir şekilde elde etmedim.
3: Tabaklar yaptığınız yemeğin aslında hikayesinin başladığı noktadır.
4: Aklımda her zaman kalbinde mutfak olan bir yer vardı.
0: Şeflerin Mutfağı hafta içi her gün 9'da TV4'te.

0: Yaşanacaksa yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
0: Yaşanacaksa yaşanacak.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
4: Tuttum kardeş Şupra Levrek, sana bir mucize gerek.
5: Bu kadar tazesi ya denizde ya Carrefour'da. Levreğin kilosu 449 liraya Carrefour'larda.
0: Doğrusu Carrefour'sa.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
7: Üç dilek hakkım var.
8: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim.
9: Teşekkürler.
8: Pil ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında. Üstelik 5000 TL'ye varan ek takas desteğiyle.
10: Kumbaramızı doldurmak.
11: Ben. Kral Şakir.
12: Armut piş ağzıma düş.
9: Dört arkadaşımızla birlikte.
12: Neydi ya? Ay, dilimin ucunda.
9: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
12: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
9: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
12: Ben.
13: Botanik, abaküs,
12: kasa,
13: marul,
12: kumbara.
9: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
14: Süper kumbara!
15: Süper kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
16: Ya işte böyle yavrular. Ne zaman bir gelin görsem kızım gelir aklıma. O gece gelir. Neyse, sizleri de üzdüm. Hadi rahatınıza

0: Sakın korkmayın. Kötü bir niyetim yok. Saklanmam lazım da onun için geldim. Durumum kötü. Hasta mı?
1: Öldü.
0: Ha? Yok be.

Biz arabadan inemeyiz ahbap. Size yardım edeceğim diye polislere enselenmek işime gelmez. Şu bebeğin hatırına

0: Bir kaçağı arıyoruz. Buralarda rastlamış olabilirsin.
1: Bu bize yardım eden adam orada. Görmüyor musun komiser amca?
2: Vay! Beni yakalatacak.
1: İşte arabadaki.
0: Peşine düşün çabuk.
1: Kardeşlerim arabadaydı.

0: Ne hazırlıyor bu çocuk? Ne oluyor senin?
1: Kız kardeşim.
0: Bacağı kırılmış ulan bunun. Ömrü billah sakat kalabilir. Annene babana söyle, çaresine baksınlar.
2: Sabıkası yok. 26 yaşında. Adı Murat. Soyadı bilinmiyor. Bebek yüzlü diyorlar ona. Bir tilki kadar kurnaz. Şeytanı bile baştan çıkaracak kadar yakışıklı. Kızları bu gülüşüyle cehenneme kadar peşinden koşturuyor. Zengin kızların bulunduğu her yerde hazır ve nazır. 2 dakikada kılık değiştirip avukat, tüccar, doktor ve profesör olabiliyor. Gözüne kestirdiği bir milyoner kızını tavlıyor ve bir eve kapanıyor. Ta ki kızın babası fidye verene kadar.
3: Fidyeyi alırken suçüstü yapabiliriz komiserim.
2: Parayı bebek yüzlü almıyor ki. İşin içinde başkaları da var.
3: Kimler?
2: Kimler olduğunu bilmiyoruz. Ama bebek yüzlüğü yem olarak kullanan hoca bir grup var perde arkasında.
3: Anladığıma göre onları bulmak bana kalıyor.
2: Yaşlandım. Emekliliğim geldi çattı. Bu masanın sahibi sen olacaksın oğlum. Komiserliği cebe indirmek istiyorsan bebek yüzlünün arkasındaki adamları getir bana. Ama öyle bir suçüstü yapmalısın ki en azından 20 yıl yatsınlar.

Sıkı dur bebek yüzlü. Geliyorum.

0: Hoş geldiniz. Babanızın yeni avukatı Kemal. Size eve kadar refakat görevini aldığım için memnunum.
1: Avukatın böyle yakışıklısını ilk defa gördüğüm için ben de mutluyum.
0: Teşekkür ederim. Müsaadenizle.
1: Benim de bir takım davalarıma bakar mısınız?
0: Tabii. Bütün davalarınıza bakarım.
1: Niye durduk burada?
2: Babanızın evine geldik küçük hanım.
1: Çıldırdınız mı siz? Bu dağ başında ne işim var benim?
0: İçeride öğrenirsin güzelim. Hadi yürü bakalım, gel bakalım.
1: Beni evime götürün! Beni evime götürün, anladınız mı?
0: Tamam, götürürüz, sen gel bakalım. Telaşlanma yavrum, sakin ol.
1: Beni evime götürün! Bırakın!
3: Hep böyle sert davranırsın bu canım kızlara! Çenesini zedeleyeceksin zavallının!
0: Devamlı havyar yedikleri için çeneleri kuvvetli.

0: bunların.
1: Sakin ol kızım. Bebek yüzlü dostumuz babanı ziyaret edip gelene kadar bize misafir olacaksın güzelim.

0: Ne biliyorsun bakalım?
1: Ayağı kırık bir bebekle sokaklarda ekmek direnen bir çocuğun neler hissettiğini biliyorum. İnsan 100 gram zeytin için kaç kapıdan kovulabilir onu biliyorum. Sonra demirin tonu kaç lira onu biliyorum. Tonlarca demiri aylarca sakladıktan sonra 10 misline satarlar. Onu da biliyorum. Gördün ya, kültürüm pek zayıf sayılmaz.
0: Ticaret serbesttir.
1: Tabii serbesttir. Bir odalık ev yapmak için çırpınan garibanların sırtından geçen ay 10 milyon vurmuşsun.
0: Kanunsuz iş yapmıyorum ki.
1: Ben de. Yakalanıncaya kadar hiçbir iş kanunsuz değildir.
0: Hadi be, şimdi görürsün hara sisteminin ne olduğunu sen.
1: Polise telefon etmeden kızınla konuşmak istemez misin?
0: Kızım mı? Ne oldu kızıma? Ne oldu kızıma?
1: Ben Murat. Verin telefona da şu herif kızıyla konuşsun.
2: Aa! Al bakalım, bey baban gözlerinden öpecekmiş.
3: Baba! Babacığım, kaçırdılar beni!
0: Kızım, neredesin? Tarif et yavrum! Çabuk, çabuk tarif et!
1: Tarifesi bendedir. Yarın 9'da parayı isterim. Bırakacağın yeri telefonla söyleyecekler sana. Polise gidersen hem kızından hem de depondaki demirlerden olursun. Kim bilir, belki de kazara hapse girersin.
4: Birini mi bekliyorsun abi?
1: Hissemi bekliyorum. Parayı çoktan almış olmalılar.
4: Bu işleri ne zaman bırakacaksın abi? Sokağa her çıkışında ölüm haberini getirecekler diye yüreğim titriyor.
1: Bu işi bıraktım bile Selma. Hissemi alayım, çekip gideceğim buralardan.
4: Ben açarım.

0: Murat abimin hissesini gönderdi patron.
1: Kolay oldu mu?
0: Sorma abi, herif jet hızıyla getirdi paraları. Al, bu da senin istenmiş. Patron gönderdi.

0: Adı Tülin. Babası yedek parti kara borsasından 20 milyon vurmuş.
1: Desene patron, bizim bebek yüzdü ya, iş düşüyor gene.
2: Geç kaldınız.
3: Bebek yüzlü öldü artık. Bu parayla çalışacak başka bir bebek yüzü bulursunuz.
0: Az mı buluyorsun parayı?
3: Sana milyon kazandırıyorum.
0: Mecbursun. Kucağında ayağı kırılmış 6 aylık bir bebekle kapımın önünde açlıktan bayıldığın zaman 10 yaşındaydın. Tam 15 yıldır seni de besliyorum, kız kardeşin de. Koltuk değneklerini bile ben yaptırdım.
3: 15 yıl senin için çalıştım. İşin tehlikelisini ben yaptım. Sen milyoner hayatı yaşadın.

0: Sömür ölmekten bıktım. Yetti artık. Gidiyorum.
1: Bir daha gidiyorum dediğini duyarsam... Bırak!
0: Gidiyorum.
1: Seni durduramayacaksak gideceksin tabii. Yolun açık olsun.

0: даже мне тянет.
1: Сань, хорошо, Gidecek bir şergele. Senin iliğini kurutana kadar emmeden bırakır mıyım ulan? 15 yıllık hizmetimin karşılığını almadan bırakır mıyım?

Baban yaptı bunu. Al abini git buralardan. Bir gün bu pis işlerin ortasında öldürecekler onu. Babamı tanırım ben. Abim bana melek gibi biri derdi senin için hep. Öyle zannediyorum ki haklıymış. Beni meleğe mi benzetirdi? Kendine geldiği zaman ona de ki... meleğe benzettiğin bu insan... yıllardır seviyor seni de. Çok seviyor de. Ama hayır! Hiçbir şey söyleme! Nasıl olsa çekip çıkaramaz beni bu çirkef yerden! Sevdiğimi bilmese daha iyi!

0: Gidelim buralardan abi. Bir gün senin mezarının başında ağlamak istemiyorum.
1: Kızın adı Tülin. 20 milyonluk bir babanın tek kızı. Bu benim son işim olacak. Kendi hesabıma yapacağım ilk ve son işim.
0: Abi!
1: Bir gece içinde 1 milyon kaldırmak işten bile değil. Düşün, 1 milyon.
0: O zaman, ne bileyim ben, bir amel...
1: Tabii düzelir. Gider, koca bir çiftlik alırız. Yemyeşil çayırlarda... küçük, beyaz kuzuların ağzını öperek uyanırız. Hiç yaşamadığımız gençliğimizi yaşarız.
0: Ben güvercinlerle balık beslemek isterim abi. Hem ne bileyim... ben, belki, hani ayağım düzelince... belki evlenirim de. Belki çocuklarım da olur.
1: Bana dayı diye bağırırlar. Onlara kapan yapmayı öğretirim.
0: Senin de çocukların olur.
1: Tabii olur. Beni gerçekten seven bir kız bulursun.

0: Hoş geldiniz Tülin Hanım, buyurun emredin.
1: Geniş kenarlı bir şapka istiyorum.
0: Hay hay efendim, buyurun.
1: Evet, hiç de fena değil.
0: Çok yakıştı size.
1: Şey, kenarı pek dar değil mi?
0: Biz size hiç kötü mal verir miyiz? Bakın bu nasıl?

0: Parasını ağlıyorum. Faturayı babama gönderirsiniz. Emredersiniz Tülin Hanım. Güle güle efendim. Zevk sahibisin. Güzel bir şapka almama yardım ettin.
1: Başka türlü de yardım edebilirim.
0: Öyle mi? Senin kadar yakışıklı birinden hiç yardım almadım.
1: Ben de senin gibi güzelden yardım almadım.
0: Arabam orada.
1: Buyurun gidelim. İsterseniz ben kullanayım. Yolları tarif etmekten daha kolaydır.
0: Tabii, buyurun. Buyurun.

0: Senin gibi bir erkeği daha önce tanımadığım için çok talihsizim.
1: Doğru. Herkesin başına böyle devlet kuşu konmaz.
2: Bu kız olduğundan emin misin?
1: Öyle bir pilci 20 yıl görmesem unutmam patron. Senin bebek yüzlü boş durmuyor. Tereyağından kıl çeker gibi arakladı kızı.
3: Belki de milyonu kendisi vurmak istiyor.
2: Bırakalım vursun. Biz de hazıra konarız. Hem artık işi bitsin bebek yüzlünün.
4: Bir milyon mu?
5: Oo, çıldırdınız mı siz? Kimsiniz? Nereden telefon ediyorsunuz?
1: Cennetteyim. Tülin adında bir...

0: Kızım, kızım nerede?
1: 10 dakika sonra yanında olacak. Hadi arabana dön. Hadi.
0: Peki, peki gidiyorum.

0: Al, iki tren bileti. İlk tren yarım saat sonra kalkıyor. Çabuk istasyona git, beni bekle. Tren kalkmadan geleceğim.
1: Ya gelmez? Gelmezse?
0: O zaman eve dön. Kucağındakine sahip ol. İyi sakla onu. Unutma, çiftliğimizin parası.
1: Abi.
0: Hadi. Boşuna uğraşma, zaten ayrılık saati geldi. Sevgili pelerin seni bekliyor.
1: Seni pis serseri seni!
0: Hadi, dırlanma! Hadi tüy bakalım! Dırık!
1: Arabamın anahtarlarını ver, ver diyorum sana!
0: Arabam bana lazım, sen babanın arabasına bin, hadi!
2: Kızım, evladım! Hadi geç! Çabuk çek!
1: Murat! Etrafın sarılı, vuracaklar seni!
0: Baban mı?
1: Yaptığın işi biliyorlar, parayı almaya geldiler.
0: Para yok!
1: Biliyorsun, 15 yıldır tanıyoruz birbirimizi. Senin ölmeni istemiyorum Murat. Ver parayı şunlara. Bulamayacaksın.
0: Tam babanın kızı gibi konuşuyorsun.
1: Baba! Ateş etmeyin sakın, ben buradayım!
3: Durun!
1: Hadi çabuk kaç!

Bunu yapanları tanıyorsun. İsimlerini söyle, yarım saatte karşına dizeyim hepsini. Hiç kimse tek başına kuvvetli değildir. Unutma.

Bana emanet ettiğin bebeğe bakamadım anne. Önce onu yaşatmak için çırpındım, sonra da mutlu etmek için. Bağışla beni anne. İkisini de doğru dürüst beceremedim. En sonunda senden 20 adım ötede onu da toprağa

0: Ağızlık kullanmadan sigara içemeyen birini arıyorum.
1: Polis! Polis!
0: Bir de size bu paraları veren cömert patronunuzu arıyorum. Konuş!
2: Nerede olduklarını bilmiyorum bebek yüzlü. İnan bana!
0: Kim bilir?
2: Saklanıyor senden tabi. Bulamazsın onu.
0: Kim biliyor yerini?
2: İhsan bilir. Bir İhsan bilir. Dağ köşkünde.

0: Kimsin? Ne istiyorsun?
1: Dudağındaki ruşun sahibini arıyorum. Bebek yüzlüğü.
0: Acele etmezsen ömrün oldukça ararsın polis efendi. Dağ köşküne gitti.

0: Ne istiyorsun? Yemin ederim suçum yok benim.
1: Dair nerede?
0: Bilmiyorum. Yemin ederim. Bilmiyorum. Hayır, hayır. Yapma.
1: Elim yanmadan atarım kibriti.
0: Kızının, sadece kızının yerini biliyorum. Kızı okula gidip geliyor. Muhafızı da Giray.
1: Ağzını kaybeden Giray mı?
0: Evet.
1: Islak ıslak sigara içme sakın. Saatine dokunur.

0: Babam bu gece de gelmeyecek mi?
1: Bu gece de, başka gecelerde. Bazı şeyler unutulana kadar saklanması gerekiyor. Ben muhafızınız oldukça rahat uyuyabilirsiniz Zehra Hanım.
2: Bunu mu arıyorsun?
3: Kimsin sen?
2: Size masal anlatmaya geldim.
0: Murat'ın sesi bu.
1: Bebek yüzlüğü! Hoşlanmam saklambaçtan. Söyle, ne istiyorsun?
2: Kan! Kız kardeşimin kanını istiyorum.

Bunu babana sor. Daha 3 gün önce senin gibi nefes alan, konuşan pırıl pırıl bir kız vardı. Bir tahta parçasına dayanarak yaşıyordu. Küçücük bir dünyası, küçücük dünyasında onu mutlu edecek pek bir umudu vardı. Anne olmak. Günün birinde anne olacaktı. Minik bir bebeğin sıcaklığını duymak için yaşıyordu. Yaşamıyor şimdi. Bir sürü çirkin nefesleriyle kirlettiler onu. Dünyasını kararttılar. Beğendin mi bu masalı?

0: 16 yaşındaydı. 16'sında Mutullah Aset küçücük bir çocuktu.
1: Silahsızım.
0: Ben de

Oh!

Korkudan kadın gibi saklanan baban peşinden gelecektir, merak etme.

0: Bakıyor musun?
1: Kız kardeşinin acısına saygı duyuyorum.
0: Hayret! Tahir gibi bir canavarın kızının ağzından saygı lafı işitmek. Korkma! Baban gibi sütü bozuk değilim. Seni sadece yem olarak kullanacağım. Baban seni almaya gelene kadar misafirimsin. Onun için ayırdığım birkaç kurşunum var da.

0: Bu ne telaş dostum? Randevuna geç mi kaldın yoksa?
1: Ben mi? Randevu mu? Yok be abi, sinemaya gidiyordum vallahi.
0: Filmin adı Bebek Yüzlü olmasın sakın.
1: Bebek Yüzlü mü? O da kim?
0: Cinayet suçuyla aranan yakışıklı biri. Senin de iyi dostum. Neyse, sen sinemana geç kalma.
2: Sen de suçlusun. Babamın kirli işlerine alet oluyordun.
3: Bizi büyüttü diye minnet borcumuzu ödemeye çalışıyordum. Beni maşa gibi kullandığını öğrenene kadar en güzel 15 yılım gitti.
2: Onu öldürünce kaybettiğin yıllar geri gelecek mi?
3: Geri gelmese de olur. Nasıl olsa kazanacağım hiçbir şey kalmadı hayatta.

0: Buldun mu Tahir'i?
1: En iyi üç adamıyla yola çıktı bile. Yola başkaları da çıktı.
0: Kim?
1: Polisler. Bana kalırsa Tahir'i bekleyecek vaktin yok. Cinayet suçundan aranıyorsun.
0: Bekleyeceğim.
2: Murat.
0: Her şey bitti artık.
1: Aptallığı bırak. Bu yol mahzenlerden rıhtıma gider. Su ve bataktır ötesi. Hadi.
0: Bekleyeceğim.
1: Arkadaşımın şimdi bir sabaha karşı yola çıkıyor. Rıhtında bir motor bekleyecek seni. Durma, başka çaren yok.
2: Unut şu fiilini, hayatını düşün.
1: Ölümün Selma'yı geri getireceksin, beraber ölelim.
0: Kardeşimi bu kadar ucuza mı bırakacağım? Onu ellerimle toprağa sokup bir korkak gibi kaçacak mıyım? Onu ne kadar çok sevdiğimi bilmez misin?
1: Bizim gibi sokaklarda büyüyen insanların sevmeye hakları yoktur. Kardeşlerini bilin.
2: Murat, çılgınlık etme. Hayatın ortada, geliyorlar. Durma, kaç, kaç.
1: Biz oyalarız onları, fırla. Hadi diyorum sana. Hadi, hadi.
0: Hayır, sen kalacaksın.
2: Ben de geleyim. Ben uyursam kurşun sıkmazlar sana.
0: Ölmemi istemiyorsun. Niçin?
2: Çünkü... kendimi bildiğim günden beri seni seviyorum. Ne olur Murat, hiç olmazsa motora bininceye kadar yanında kalayım.

0: Nerede?
1: Kaçtı. Ana kapıdan. Az önce. Ama daha sokağa çıkmamıştır.
0: Sen kal, bu ite bekçilik edeceksin. Yürü! Gel şuradan!
1: Sigara içer misin?
2: Eyvallah!
1: Fırla Murat!

Boş ver be arkadaşım. Yaşasan ne fark edecek sanki? Hiç buradan daha güzel yerler görmedim ki zaten. Hadi git sen. Hadi. Kardeşinle hayal ettiğin çiftliği kuracaksın. Söz vermiştin.

Hadi Murat.

0: Ирин.
1: Hadi baba! Durma! Çek tezi!
2: Buraya gel! Bu serseriyi de birlikte gebereceksin yoksa!
1: Senin kötülüklerine perde olmaktan iyidir ölmek!

0: Zehra! Kızım! Aklını başına topla! Babanım ben!
1: Müzisyenlikle ailesini geçindirme çabasında olan bir adam.
2: Teşekkürler, teşekkürler.
3: Kaynım evi müteahhite verdi. Bir aya kadar yıkacaklar.
4: Biraz otur, görürsün bunu. Şunu yaktım da azıcık kırıldı.
3: Bir sabah da güler yüzle karşılayın şu evde mi?
5: Günaydın baba.
3: Günaydın.
1: Tüm arzusu kendi evine sahip olmak.
6: Günü gelince müteahhit gözünün yaşına bakmaz vurur kazmayı.
3: Ben bugün eve gelmiyorum Rıfat. Merak etmesinler.
1: Fakat şartlar istediği gibi ilerlemiyor.
7: Sen burada yeni misin?
3: Öyle sayılır.
7: Başka biri oturdu burada da ondan sordum. Doğru dürüst çalış. Böyle düğünlerde kırnata çalmaya benzemez.
3: Kırnata değil onun adı, klarnet.
1: Kemal Sunal güldürürken düşündürüyor.
8: İnşaatına mı başladın?
3: Villa yaptırıyorum Gazi Osman Paşa'da.
9: Evi boşaltmadığınız takdirde işgale girer.
6: Sana söyledim ama değil mi Mehmet?
3: Söyledin Osman abi.
1: Düttürü Dünya yarın 18'de TV4'te.
10: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
11: Bu fiyatları gören herkes şokta. Aman kaçırma. Torima mini kamera çeşitleri 999 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.
12: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
13: Yaşanacaksa, yaşanacak.
14: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
15: Yaşanacaksa, yaşanacak. İkisi birlikte çok iyi.
16: Tıpkı bizim gibi.
17: Pepsi ile hepsi güzel.
18: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
19: Oy şefim! Ülker çikolatalı gofret efendim. Yengeme de verin.
20: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen yoktur.
19: Olsun!
20: Olsa olsa bilmeyen vardır. Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla.
12: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
21: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
22: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
23: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
24: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
25: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
26: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
27: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
1: Sürdürülebilir Hayat, her pazar 13'te, TV4'te.
28: Biz
0: Strobis.
2: Şu Probis'i bir yapamadınız ya.
4: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
2: Anlıyor, yapamıyor.
4: Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz.
0: Probis, Probis.
5: Bari kötü ayrılmayalım.
4: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
7: %16 proteinli muzlu Probis, kakaolu Probis. Kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet.
0: Probis, Probis.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
12: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
9: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
12: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Biz Probis.
1: Şu Probis'i bir yapamadınız ya.
2: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
1: Anlıyor, yapamıyor.
2: Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz.
0: Probis Probis.
3: Bari kötü ayrılmayalım.
2: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
4: %16 proteinli muzlu Probis, kakaolu Probis. Kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet.
0: Probis Probis.
5: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
7: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle.

0: Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
1: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
2: Bazı şeyler böyledir, modası hiç geçmez.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
1: Ama bu...
2: Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
1: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
0: Demezdim.
1: O zaman bize müsaade.
3: Peki ya benim toplantı saatimde yavrumun canı oyun oynamak isterse?
2: Ne ister?
1: 1000 megabit'e varan hız tam da bunun için Serap.
2: Ya şey olursa arka odalarda çekmezse ya toplantıda?
1: Ah canım.
2: Böyle kalırsam?
4: Bizimle kal Demet abla. Biz seni çok sevdik.
5: Ama yapay zeka destekli modemle her odada Vodafone fiber keyfini de çok seveceksiniz.
0: Ay, alın bunu vallahi götürürüm.
2: modem öyle bizi bekler.
1: Modem öyle.
0: Hadi o zaman hadi modem.
6: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
0: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
7: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
8: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
9: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
10: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
11: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
9: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: renkli mutfaklar, lezzet dolu tabaklar ve usta şeflerin ellerinde büyüyen eşsiz tatlar. Burak patates bu programda usta şeflerin kapılarını çalacak. Onların özel tarifleri ve yemek yapma tutkularını yakından tanıyacağız. Şeflerin kariyer yolculuklarına ve ilham verici hikayelerine eşlik edeceğiz.
1: Mutfakta hiçbir şey yapmak

0: için yapma. Ve şu an geldiğim noktada şunu söyleyebilirim ki azim, hedef ve merak çok önemli.
1: Hayatta hiçbir şeyi de kolay bir şekilde elde etmedim.
2: Tabaklar yaptığınız yemeğin aslında hikayesinin başladığı noktadır.
3: Aklımda

0: Yapamadınız ya.
1: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık. Anlıyor, yapamıyor. Neden yapılamıyor bu? Demek ki iş ilişinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz. Probis, probis.
2: Bari kötü ayrılmayalım.
1: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
3: %16 proteinli muzlu Probis, kakaolu Probis. Kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet. Probis, Probis.
4: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Tervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır. Pervol'le yıkandı.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
7: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Yaptım.

0: hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
1: Ben.
2: Kral Şakir.
1: Armut piş ağzıma düş.
0: Dört arkadaşımızla birlikte.
1: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
0: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
1: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
0: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
1: Ben.
2: Botanik.
1: Abacus. Kasa. Marul. Kumbara.
0: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
3: Süper Kumbara!
4: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.

0: Motora kestirmeden bir yol var Zehra. Vedalaşmaya zaman yok herhalde. Hadi eyvallah. Hoşça kal.
1: Murat!
2: Attığım kurşunu pahalı ödeteceğim sana.

0: Bir gün dönüp beni de alacağını bilsem, ömrüm oldukça beklerdim.
1: Söz veriyorum, bir gün dönüp alacağım seni.

sakın. İplere sıkı tutun. Seni yavaş yavaş indireceğim aşağı.

Ha ha ha ha ha ha ha!

0: babacığım. Bırak gitsin. Ne olur bırak. Seviyorum onu.
1: Betonun üstüne yapıştıracağım. Kopyasını çıkartacağım.
0: Ne olur bırak babacığım, yalvarırım.
1: Sen çekil
0: bırak.
1: Başımdan, defol.
0: Bırak gitsin.
1: Defol be. Çekil kız başımdan.
0: Daha
1: sokma beni Zehra.
0: Ne olur baba.
1: Defol be.

0: Seni ömrüm oldukça unutmayacağım.
1: Kimsesiz bir kız hatırlanmaz Murat. Güle güle. Kurtuldun artık, yeni bir dünyaya gidiyorsun. Düşünüyorum da, acaba iki kişi sığmaz mı bu dünyaya? Belki o çiftliği birlikte kurardık.
2: Bebek yüzlü!
0: Dur! Abim o benim.
1: Öyleyse yardım etsin sana.
0: Çok geç. İp koptu artık.
2: İndir silahını bebek yüzlü. Yoksa ateş edeceğim.
0: Sakın sen ateş etme Turgut. Beni biri vuracaksa o sen olma sakın.
2: Öyleyse indir silahını. Ver.

0: Murat! Ölmeyeceksin değil mi? Ölmeyeceksin!
1: Beni öyle biri vurdu ki... istesem de yaşayamam artık.

0: Başından beri sana yardım etmek istedim bebek yüzlü. Bilmiyorum neden ama istedim.
1: Ben biliyorum. Ama söylemek için geç kaldım. Her şey için geç kaldım.
2: Yardım et ona. Daha vakit varken yardım et. Çünkü o...

0: Tevfik katil değilse ben bu mesleği bırakırım be.
1: Korkarım mesleği bırakmanız gerekecek Cemal Bey.
0: Tevfik Kara bu sabah kendini asarak intihar etti.
2: Kocamı siz öldürdünüz. Adli bir hatay.
3: Adam cinayet ve hırsa tecavüz suçundan tutuklanmış. Oysa suçsuzmuş.
4: Üzgünüm Çiğdem. Sen benim en can arkadaşımsın. Seninki burada, kocan. Yanında da bir kadın var.
1: Anlıyorum Nura.
3: Köşe yazarları için doküman toplayacağını söyledi.
1: Eşimin bazı yetkilerini de geri aldım.
5: Durun! Götürmeyin! Karımı götürmeyin! Çiğdem!
4: Ara sıra kavga ederler.
0: Karınızı siz öldürdünüz Cengiz Bey! İtiraf edin siz!
1: Karısından ayrıldığı an her şeyini kaybedeceğini ve bir hiç olacağını söylerdi.
6: Teşekkür ederim.
7: Peşimde Azrail gibi dolaşmaktan ne zaman vazgeçeceksiniz?
3: Seni o zavallı avukat da kurtaramayacak ya.
1: Davadan vazgeçiyorum.
7: Bunu yapamazsın.
8: Savunma yarın 13.45'te TV4'te.

0: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Yeni Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.
6: En tatlı sabahlar Choco Crème'le başlar. Choco Crème.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
9: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
10: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
11: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
12: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
13: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
14: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
15: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
16: Sürdürülebilir hayat her pazar 13'te TV4'te.
5: Yeni Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
17: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam.

0: Milli Takımlar Temizlik Sponsoru. Yaşanacaksa
1: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
2: yaşanacak. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
4: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında sumermeri kullanılmış.
5: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
3: Rivayetleri.
4: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
3: Söylenceleri.
4: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
3: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
4: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
3: Tarihi rotalar hafta içi her gün 7.15'te TV4'te.
6: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
7: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mı iyi bu sistem?
8: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
6: Demezdim.
8: O zaman bize müsaade.
9: Peki ya benim toplantı saatimde yavrumun canı oyun oynamak isterse?
7: Millet ister.
8: 1000 megabit'e varan hız tam da bunun için Serap.
7: Ya şey olursa arka odalarda çekmezse ya toplantıda?
8: Ah canım.
7: Böyle kalırsam.
9: Bizimle kal Demet abla. Biz seni çok sevdik.
10: Ama yapay zeka destekli modemle her odada Vodafone fiber keyfini de çok seveceksiniz.
6: Ay, alın bunu vallahi götürürüm.
7: modem öyle bizi bekler.
8: Modem öyle.
6: Hadi o zaman hadi modem.
11: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
6: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
12: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
13: Yeni Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.
14: Oy şefim.
15: Ülker çikolatalı gofret efendim.
14: Yengeme de verin.
16: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen yoktur.
14: Olsun.
16: Olsa olsa bilmeyen vardır. Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla... Ülker çikolatalı gofret sevmeyen
2: vardır. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
17: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam.
0: Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
18: Vazgeçmeye çok yakın olduğum anlar da oldu o zorlukların içerisinden geçerken.
19: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
20: Hep kendimi teslim ettim. Sen bunu başaracaksın.
3: Zorluklar karşısında asla pes etmeyenlerin.
21: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ama ben kendime güveniyorum.
20: Çalışmaya devam ettim ve başardım.
19: Bugün yeniden başlasam yine bu yolda giderdim herhalde.
3: Ne olursa olsun umudunu yitirmeyenlerin.
22: Daha başarılı, daha umutlu hayata devam ediyorum.
23: Yapacağım dedim, yaparım.
24: Gecem gündüzüm burada geçiyor benim.
3: Denemekten vazgeçmeyenlerin öyküleri.
1: Bu iş yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi.
21: Ben bu hedefimi gerçekleştireceğim deyin ve hedefinize yoğunlaşın.
3: Yaşanmış hayatların iz düşümü Benim Hikayem her cumartesi 12.30'da TV4'te.
13: Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa yaşanacak. Ve pit kararı geldi. Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
3: Yeni Algida Spoonful, şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti, Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın, yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Ve turumuzda bugün üçüncü gün. Artık ülke değiştirme zamanı. Peru-Bolivya turunun ikinci ayağına geçiyoruz. Bolivya'ya merhaba diyeceğiz. Lima'dan Cusco'ya otobüsle gidiyor. Oradan da El Alto Havalimanı'na, yani Bolivya'nın en büyük havalimanına merhaba diyoruz. Bu havalimanı aynı zamanda dünyanın en yüksek havalimanı.
1: Herkese günaydın. Yepyeni bir gün, üçüncü gün. Sabah çok erken saatte Lima'da uyandık ve uçağa doğru hareketlendik. Lima Uluslararası Havaalanı'na gittik ve oradan uçağımıza bindik. Cusco aktarmalı. Evet, La Paz'a geldik. La Paz Havaalanı'ndayız şu anda. Bizi taşıyacak otobüse doğru yürüyorum. La Paz tabii ki bir başka ülke, Bolivya. Ve Bolivya'ya merhaba diyoruz. Peru'dan Bolivya'ya geçtik arkadaşlar. Evet, bakalım Bolivya'da neler yaşayacağız. Şimdi önce bagajlarımızı vereceğiz. Sonra otobüsümüzdeki yerimizi alacağız. Bu arada La Paz derken şu anda bulunduğumuz yer El Alto. Yani La Paz değil, Bolivya'nın başkenti. La Paz'ın, Bolivya'nın havaalanının bulunduğu bir başka şehir ve bir rekora sahip. Dünyanın en yüksek havaalanlarından biri, 4100 metre. Şu anda 4100 metredeyiz ve bir hayli zor nefes alıyoruz diyebiliriz. Zaten uyarıyorlar, yavaş hareket edin diyorlar. Sağlığınıza, nefesinize dikkat edin diyorlar. Bakalım burada neler yaşayacağız. Haydi bakalım, başlıyoruz.
0: Bolivya'daki ilk durağımız milattan önceki yıllardan kalan bir antik şehir, Tivenaku.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, El Alto Havaalanı'ndan çıktık. Yola yaklaşık olarak 1,5-2 saatlik bir otobüs yolculuğunun ardından müzeye vardık. Antik şehrin girişi aynı zamanda Tivenaku antik şehri. Tabii ki yüzyıllar evvel kurulmuş bir antik şehir. İspanyolların bölgeye gelmesinin öncesinde native dedikleri, yani lokal insanların yaşamış olduğu bir antik şehir. Aynı zamanda bir de göl var. Gölün kenarına kurulmuş antik şehir. İçeride müzede göreceğiz. Detaylı bilgileri alacağız. Bakalım Bolivya tarihinin ilk insanları nasıl yaşamışlar ve nasıl bir şehir kurmuşlar.

0: İşte antik şehre girme zamanı. Antik şehirde tura çıkıyoruz.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, Tivanaku antik kentine giden yolun üzerindeyiz. Yaklaşık olarak 45 dakikalık bir yürüyüşümüz olacak ve antik çağlarda burada neler oluyor hepsini göreceğiz elbette diyoruz. Hiçbir yere ayrılmayın, sizi zamanda yolculuğa çıkartıyoruz.

0: İnka dönemi öncesi bölge halkı bu piramitleri acaba hangi amaçla kullanıyordu? Gizemlerini ve sırlarını içinde barındıran bir şehir Tivenaku. Şu ana kadar %30'u gün yüzüne çıkartılmış.
1: Çok çok eski çağlardan kalma eserlerden birisi arkamda görmüş olduğunuz bu piramit elbette. Burada İnkalardan da önce yaşayan bir halk vardı ve onlar Paço adında bir dil konuşuyorlardı. Zaten şu anda Keçu ve buradaki Bolivyalıların konuşmuş olduğu lokal dilin bir atası olarak anılıyor. Hemen arkamızda görmüş olduğunuz bu piramidin de hemen alt basamaklarını görebiliyoruz. Şunu da öğrendik, bu antik şehrin şu ana kadar %30'u çıkarılmış gün yüzüne. %70'i hali hazırda toprağın altında. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor diyorlar. Ve bizler şimdi bu antik şehri sizler için gezmeye devam ediyoruz.

0: Vanuatu halkının birçok sırrı var. Yapımına akıl sır ermeyen bu duvarlar, tekerleksiz, çimentosuz, milattan önceki yıllarda nasıl yapıldı acaba? Tivenaco antik şehrini geziyoruz.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, milattan önce yıllardan kalma Tivenaco antik şehrini gezmeye devam ediyoruz. Burayla ilgili sizlerle paylaşacağımız önemli bir detay da bu bölge insanlarının, yani native adı verilen insanların daha henüz o dönemde tekerleği bile bulamadıkları, bilmedikleri ve o teknolojiye sahip olmadıkları, ama nasıl oluyorsa bu koskoca kayaları kesip, biçip üst üste koyabilmişler ve çimento da olmadan, kağıt bile girmiyor bu taşların arasına diyoruz. Nasıl bir teknik uygulandı, nasıl bir sır var burada, gerçekten şaşırtıcı diyoruz ve bu duvarlara hayranlık içinde bakmamak elde değil diyoruz. Yolculuğumuzu sürdürüyoruz.

0: burada çok özel heykellere ve çok özel eserlere rastlıyoruz.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, antik şehir turumuz devam ediyor. Arkamızda bulunan monolit 1957 yılında bulunmuş ve Tivanakullara ait bir monolit. Elbette o çağın, o dönemin insanları ne yapıyorlardı? Güneşe tapıyorlardı. O dönemin insanları çeşitli putları tapıyorlardı. İşte onlardan bir tanesi. Ama burada ilginç noktalardan biri, astroloji konusunda bölge insanlarının, İnkalardan önce burada yaşayan insanların çok büyük bir bilgiye ve hakimiyete sahip olduğu. Arkamda görmüş olduğunuz monolitte de, buradaki başka heykellerde de şu var. Onlar astroloji birikimleri sayesinde yıldızları gözlemleyerek, havayı gözlemleyerek mesela yeri, suyu, karayı ve gökyüzünü çok iyi analiz edebilmişler. Gökyüzünün katmanlarını 7 katı gayet iyi analiz edebilmişler. Ve bunu nasıl yaptıkları gerçekten bilinmiyor. Enteresan, ilginç bir medeniyetle karşı karşıyayız diyebiliriz. Zaten Peru'da da Bolivya'da da şu söyleniyor. Acaba bu uygarlıkları uzaylılar mı kurdu?

görmüş olduğunuz gibi antik şehir bir hayli büyük. Sadece şu ana kadar %30'luk bir kesimi gün ışığına çıkartılabilmiş. Ama şu da bir gerçek ki %70'lik alan için hala kazılar devam ediyor. Biz analizlerimizde şurada yapmış olduğumuz gözlemlerde gördük ki burada büyük bir uygarlık varmış. İlginç olan şey şu, İspanyollar buraya geldikten sonra uygarlığı tarumar etmişler. Taşları taşımışlar, kilise yapmışlar, taş taş üstünde bırakmamışlar ve buradaki insanlara büyük zulüm yapmışlar. Bunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz diyoruz ve gezintimizi sürdürüyoruz.

0: Şimdi Bolivya'da bir diğer doğa şaheserini görme zamanı. Burası Ay Vadisi. Ay Vadisi Kapadokya'ya benziyor.
1: Tabii Bolivya'ya gelince Peru'yla kıyasla hava daha soğuk. Elbette yüksek bir ülke. 4100 metreden birazcık aşağılara indik. 3200'lere indik. Ama yine de yüksek ve yine de soğuk. Üstümüze montumuzu aldık elbette. Burada bulunma amacımızsa Ay Vadisi adını taşıyan oluşumu görmek ve arkamızda görmüş olduğunuz kapı Ay Vadisi'nin girişi diyoruz. Kapadokya'dakine benzeyen bir doğal yapı söz konusu burada ve gelin bakalım içeriye girelim, neler bulacağız, neler göreceğiz Ay Vadisi.

değerli izleyenlerimiz, Ay Vadisi'ndeyiz. Ay Vadisi harika bir manzara sunuyor bizlere. Görmüş olduğunuz gibi eşsiz bir tabiat diyoruz. Kapadokya'ya benzeyen yanları da var elbette. Milyonlarca yıl doğanın, rüzgarın, yağmurun aşındırmalarıyla oluşan bir doğal ortam. Harika diyoruz ve size Ay Vadisi'nden muhteşem manzaralar getiriyoruz.

0: Rapperimiz Jorge burada bir müzik aleti çalıyor. Bu müzik aletini bize tanıtıyor. Antik çağlarda İnkaların kullandığı bir müzik aletiymiş bu.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, Bolivya turunda bize eşlik eden yerel rehberimiz Jorge'nin yanındayız. Ve Jorge de gerçekten sağ olsun çok değerli bilgiler veriyor bize. Hello Jorge, how are you?
2: Hi, I'm fine. Yeah, I'm proud and proud to be Bolivian. And I like to the music also.
1: What is that?
2: This is the zampoña. It's a native instrument. Yeah? And it's pentatonic too. You can hear it?
1: Yes. Evet, çalacak şimdi ve biz de dinleyeceğiz.
2: Dedicate to Istanbul.
1: Evet, İstanbul'a ithaf.

0: Bravo, bravo, congratulations. Thank you very much. And Jorge, what are you going to say about this valley? This valley is really so unique, as I see. What are you going to say about this?
1: So this is a maximum expression to the Andean vision, on the Andean philosophy, because this place represents the meeting with the people and the nature, the people and the Mother Earth, the Pachamama.
0: Okay, then thank you very much. Ve değerli izleyenlerimiz, topraktaki bu güzellikle, topraktaki enerjiyle insanların buluştuğu yer diyor ve eski insanlar da buraya gelip hep bir takım ritüellerini gerçekleştiriyorlarmış, onu söylüyor.
1: Okay.
0: Thank you very much. Gracias.
1: You're welcome. No, pues de nada. Bienvenidos.
0: Hilata. You are my Hilata.
1: Ah, yeah. Hilata.
0: Evet.
1: It's,
0: arkadaş.
1: Akah. Akah Hilata. Nayah Jorge. To coming ukih. Hiskawa.
0: Evet, görüyorsunuz kendi dilinde de, İspanyolcanın dışında da native dilde de bir takım şeyler söyledi ama Hilata, arkadaş, dost, kardeş demek. O bizim için Hilata oldu. Teşekkür ediyoruz ona. Gezmeye devam ediyoruz. Thank you very much.
1: You're welcome.

0: TV4'ten ve Bil Bilebilirsen yarışmasından herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Can Yıldız. Bugün neredeyiz? Bugün İstanbul Bakırköy'deyiz. Bakırköy'de şanslı yarışmacılarımızla birlikte yarışacağız. Bakalım bugünün şanslı isimleri kimler olacak? Ben de çok merak ediyorum diyelim efendim. Unutmayın ki ben İstanbul ve Türkiye'nin her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim. Ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. O zaman hazırsanız Bil Bilebilirsen başlıyor. Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhaba.

0: Merhaba, nasılsınız?
1: İyiyim, sizler nasılsınız?
0: Sağ olun.
1: Rakibinize geçelim, bir de ona soralım.
0: Buyurun.
1: Peki. Sizler de hoş geldiniz efendim.
2: Hoş buldum, merhaba.
1: Nasılsınız, iyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkür ederim. Sizleri
1: tanıyalım, çok teşekkür ederim
2: ben de. Sema ben. Hı-hı. Eşim tamam. Umut, bu kadar.
1: Bu kadar mı Sema Hanım?
2: Bu kadar.
1: Kaç yaşındasınız, ne iş yapıyorsunuz?
2: 30 yaşındayım. Serbest meslekle uğraşıyorum.
1: Serbest meslek.
2: Turizm.
1: Serbest meslek, evet. Turizm. Evet. Serbestten turizm. Peki.
2: Evet.
1: Turizm işiyle uğraşıyorsunuz. Hı-hı. Eşiniz de katıldınız, rakibiniz
2: evet.
1: Bugün. Eşiniz. Geçeceğim. Sizin tekrardan geleceğim. Hemen rakibinize geçmek istiyorum. Evet.
0: Merhaba Umutcan. Ben de aynı sektördeyim, turizmdeyim. Hı-hı. 29 yaşındayım ben de.
1: Bu kadar mı?
0: Bu kadar.
1: Nerelisi?
0: Ankaralıyım.
1: Ankaralısı.
0: Evet. Yani 3-4 senedir de buradayım İstanbul'da.
1: 3-4 aydır İstanbul'da.
0: 4 sene.
1: 4 sene evet, pardon evet. Yanlış anladım. Efendim sizler şu andan itibaren rakipsiniz ve en fazla soruya doğru cevap verenle birlikte bir üst etaba geçeceğim. Yani bu etapta birinizden biri elenirken birinizden biri kazanmış olacak diyelim. Ben şöyle bir mikrofonumu Sema Hanım'a yönlendirmek istiyorum.
2: Tamam.
1: Efendim sizce kim kazanır?
2: Umut kazanır herhalde.
1: Umut mu kazanır?
2: Evet.
1: Ama bu nasıl yani, bir rekabet böyle? Bir iddialanım
2: yani,
1: sizden.
2: Tamam ben kazanırım o zaman ne diyeyim.
1: Siz kazanırsınız.
2: Evet ben
1: kazanırım. Rakibin şansı var mı?
2: Yok.
1: Yok.
2: Yok.
1: Güzel iddialar geldi. Hemen rakibe geçmek istiyorum. Umutcan abi.
0: Merhaba abi.
1: Merhaba abi. Sana öyle bir iddialar geldi ki kazanamayacağına dair iddialar var. Ne diyorsun? Sence?
0: İyi olan kazansın
1: İyi
0: abi.
1: İyi olan kazansın. Diyorsun. Şimdi hazırsanız ben ilk soruma başlamak istiyorum. Butonlara basmayı unutmayalım. Daha sonra ben sizin tanışma hikayenize geleceğim. Onlar da birazdan yarışmadan sonra diyelim. Evet efendim ilk sorum geliyor. Güneşin doğduğu yön hangisidir? Tek ses geldi.
0: Doğu.
1: Doğu. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Umutcan Bey'e göndermiş olalım. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Rakibi bile alkışlıyor çünkü. O kadar kolay, o kadar
2: evet,
1: güzel bir soru geldi
2: evet,
1: ki.
2: Evet.
1: Siz basamadınız.
2: Evet.
1: Geç kaldınız.
2: Geç
1: olsun,
2: kaldım.
1: Sağlık olsun diyelim. Efendim gelelim ikinci sorumuza. Güneşin batış yönü falan diyormuş. Efendim, bateri çalmak için kullanılan tahta çubuklara ne isim verilir? Çift ses geldi.
2: Trompet miydi?
1: Efendim?
2: Trompet.
1: Yanlış cevap.
2: Değil mi? Bir dakika ya.
1: Şöyle ya? Çubukların ismi.
2: Trompet
1: geçiyorum.
2: Başka bir şeydi değil mi ya? Çubukların ismi neydi ya?
1: Neydi? Ben de size soruyorum.
2: Ben trompet sandım o yüzden bastım.
1: Değil, o zaman geçiyorum rakibe.
0: Bilmiyorum ben de. emin değilim yok.
1: Ya bir daha geçtim rakibe. Bir düşünün. Neydi o çubukların
2: ismi? Baterinin çubuğunun ismi.
1: Evet yani aslında böyle bir ne olabilir?
2: Ne olabilir?
1: Tek ses geldi.
0: Tokmak değil mi?
1: Tokmak.
0: Davul. Davul.
1: O davul için.
0: Bir şey sandım.
1: Neydi?
2: Yok.
1: Bilemiyorsanız pas diyebilirsiniz bu soru için. Pas mı?
0: Pas.
1: Sizden
0: pas,
1: bir,
0: pas
1: evet.
0: Benden pas.
1: Umutcan Bey'den bir pas geldi. Anlamadım. Neyi anlamadınız?
2: Anlamadım.
1: Kopya
2: işte
1: çekmeyelim.
2: Öyle. Hayır, hayır. Kopya çekmedim. Yok.
1: Yakalarım.
2: Tamam.
1: Efendim, pas mı?
2: Pardon, pas.
1: Pas, peki. İki taraftan da pas geldiğiniz göre cevabı açıklayabilirim. Baget olacaktı. Biliyor muydunuz?
2: Biliyordum ya.
1: Dilimin ucundaydı.
0: Ben bilmiyordum.
1: Peki. Efendim, ikinci sorumuzu pas dedik ve ikinci sorumuzu geçiyoruz. Gelelim üçüncü sorumuza. Keçi yavrusuna ne ad verilir? Tek ses geldi.
0: Oğlak değil, yok.
1: Değil mi?
0: Oğlak.
1: Oğlak, doğru cevap. Kocaman alkışlarımı ben göndermek istiyorum efendim. 2-0'lık bir puan tablomuz var. Bir sorumuzu pas dedik. Siz bilmiyor muydunuz Sema Hanım?
2: Yok, hep karıştırıyorum ben.
1: Peki. Peki, gelelim artık dördüncü sorumuza. Çiniciliği ile ünlü Emet, Dumlupınar, Tavşanlı, Simav ilçelerinin de bağlı dedim. Kestim, çift ses.
2: Kütahya.
1: Kütahya doğru cevap ama soruyu da tamamlamam gerekiyor efendim. Çiniciliği ile ünlü Emet, Dumlupınar, Tavşanlı, Simav ilçelerinin de bağlı olduğu ilimiz hangisidir? Efendim Kütahya doğru cevaptı. Kocaman alkışlarımızı göndermiş olalım Sema Hanım'a. Kaça kaç olduk? 2-1'iz. Kocaman bir kalp gönderdiniz eşinize.
0: Evet.
1: Çok
0: bildiği için çok seviyorum tabii.
1: Nasıl tanıştınız peki? Kısaca bir alalım sizden.
0: Bir tur esnasında tanıştık.
1: Yine bir turizm.
0: Turizmde çalışırken tanıştık aslında. Aha, 2,5 sene önce. İki farklı otobüsün, iki farklı rehberleriydik. O şekilde,
1: o şekilde tanıştık. Peki, nasıl oldu? Önce kim konuşmak istedi? İlk hamle kimden geldi?
2: Aslında aynı anda diyebiliriz ya.
1: İlk görüşte aşk mı yoksa?
2: Evet, galiba.
1: Sonra bu evliliğe kadar gitti.
2: Gitti.
1: Ne çok kadar güzel diyelim. Allah birlikteliğinizi devamını erdirsin. Efendim, 2'ye 1'lik bir puan tablomuz var. 5. sorumuzdayız. Sorumuz geliyor. Davul zurna eşliğinde el ele tutuşarak ya da kol kola girilerek topluca oynanan Türk halk oyununun adı nedir? Çift ses geldi.
2: Halay.
1: Halay. Doğru cevap. Hocamın alkışlarımızı Sema Hanım'a göndermek istiyorum. Efendim, şu anda 2'ye 2'lik bir beraberliğimiz söz konusu. Fakat bir sorumuza pas dediğimiz için 6. sorumuza gidiyoruz ve bu beraberliği bozmak için son sorumuza yarışıyoruz. Futbol karşılaşmasında bir futbolcu çift sarı kart görürse ne olur? Çift ses geldi.
2: Kırmızı kart.
1: Kırmızı kart. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Sema Hanım'a göndermek istiyorum. Abi ne oldu?
0: Tebrik ederim. Ya basıyorum da...
1: Sema Hanım sizden daha çok bozuk.
0: Kol bozuk.
1: Evet, Sema Hanım sizden önce davrandı ve kırmızı kart diyerek size bir kırmızı kartı çekti sordu şu anda.
0: Sağ olsun.
1: Bizlere bir şeyler söylemek ister misiniz?
0: Çok teşekkür ediyorum. Başarılar dilerim sevgili eşime. Başarıların devamını diliyorum.
1: Sağ olun. Size kolay gelsin. Efendim, bizler Sema Hanım'la birlikte bir üst etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Sema Hanım'la birlikte ikinci etaptayız. Sema Hanım, eşinizi yani rakibinizi 3-2'lik galibiyetle elediniz, kırmızı kartı gösterdiniz. Neler söylemek istersiniz? Düşüncelerinizi alalım.
2: Ben tam tersini söylemiştim aslında ama güzel oldu, iyi oldu.
1: Peki hep iddialaşır mısınız? Aranızda böyle iddialaşmalar olur mu?
2: Yani çok olmaz aslında.
1: Peki olduğu zaman kim kazanır?
2: Çok nadir.
1: Genelde?
2: Ben.
1: Siz kazanırsınız. Burada da bunun bir örneğini görmüş olduk diyebiliriz. Efendim, evet. Bu etabımızda 3 adet sorumuz var ve bunlardan bazıları boşluk doldurmalı. Atasözlerimiz olacak, tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak, bilmecelerimiz olacak bizi çocukluğa götüren. Hazırsanız ben başlamak istiyorum. Bu arada şu hatırlatmayı da yapmak istiyorum. Her sorumuzun efendim toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim. Hazırsan başlayalım.
2: Hazırım.
1: Ne kadar hazırsın?
2: Çok hazırım.
1: Böyle sen çok da hazır değilmişsin gibi duruyorsun ama.
2: Yani biraz heyecanlıyım.
1: Heyecanlısın. Hı-hı. Bunu heyecanla veriyorum o zaman. Efendim ilk sorum geliyor. İlk sorumuz bir bilmece. Küçük kara kutu içinde insan dolu. Süren başladı. Eski bir cihazdan düşünebilirsin bunu. Ne olabilir bu? Teknolojik bir alettir.
2: Tamam. Radyo mu?
1: Ne? Radyodan sonrası süremiz dolmak üzere.
2: Televizyon.
1: Televizyon doğru.
2: Kara kutu değil mi?
1: Televizyon doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Sema Hanım'a göndermiş olalım. Ve Sema Hanım bu şekilde ilk sorumuzun ödülünü de kazanmış oldu efendim. Evet, gelelim ikinci sorumuza. Bir şarkı sözümüz geliyor. Nasıldır şarkılarınız?
2: İyidir.
1: İyi midir?
2: Yani iyidir.
1: O zaman sorum gelsin efendim. Gözlerim kapıda, kulağım seste. Bir gelebilsen ah, bir gelebilsen. Bu nasıl bir nokta nokta, bu nasıl bir aşk? Bir bilebilsen
2: sevda
1: ah.
2: Sevda mı?
1: Efendim?
2: Sevda.
1: Sevda. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı tekrardan Sema Hanım'a göndermiş olalım. Ve bu şarkıyı da Sema Hanım'dan duymak istiyoruz efendim.
2: Neyi?
1: Şarkıyı?
2: Hayır, söyleyemem.
1: Bence söylersiniz.
2: Yok, söyleyemem.
1: Yok mu?
2: Utanırım.
1: Utanacak bir şey yok. Biz biziz. Burada kim izliyor ki bizi şu anda?
2: Hayır. Yok. Gerçekten söyleme.
1: Gözlerim kapıda, kulağım.
2: Hayır.
1: Peki efendim. Ben bir puan kırdım şu anda bunda.
2: Ya.
1: Evet. İkinci sorumuzun ödülünü de bu şekilde yarışmacımız kazanmış oldu. Gelelim bu etabımızın son sorusuna. Aceleyle yürüyen nokta nokta kalır. Bu bir atasözü.
2: Aceleyle yürüyen
1: nokta nokta kalır.
2: Ne geç kalır yani?
1: Geç kalır, değiştirin efendim. Neydi? Süremiz dolmak üzere.
2: Aceleyle
1: yürüyen
2: ne kalır?
1: Süremiz doldu. Aceleyle yürüyen yolda kalır.
2: Ay evet.
1: Hiç aklınıza gelmedi.
2: Hayır, gelmedi.
1: Olsun, sağlık olsun diyelim. Yine iki sorumuzun ödülünü ben şarkı söylememenize rağmen vermek istiyorum.
2: Teşekkür ederim.
1: Güle güle güzel günlerde harcamanız dileğiyle efendim. Bizlere bir şeyler söylemek ister misiniz?
2: Çok teşekkür ederim. keyifli günler diliyorum.

0: siz de. Bizler iyi yayınlar ederiz. Diliyorum.
1: Hoşça kalın efendim. Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Sefalar getirdiniz
0: derim efendim. Hoş bulduk, hoş bulduk.
1: Sizleri tanıyabilir miyiz?
0: Sağ ol. İsmim Nesrin Ayvalı. Rakibim ne? Kuzen oluyoruz. Ben Ankara'da
1: yarışacağım.
0: Evet, Ankara'da yaşıyorum. Buraya arada bir böyle gezmeye geliyorum. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum.
1: Hadi bakalım. Hoş geldiniz sefalar.
0: Hoş bulduk, teşekkürler.
1: Derim. Hemen kuzeninize yani rakibinize dönmek istiyorum efendim. Sizleri tanıyalım.
2: Pınar Biner, Silivri'de yaşıyorum. Kuzenime başarılar diliyorum.
1: Peki, sizler şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevap verenle birlikte bir üst etaba geçeceğiz. Şimdi sizce bu kuzenler arasında kim kazanır? Mesela
0: ben kazanırım diyeceğim ama kuzen bu yarışmalarda gayet iyi.
1: İyi midir?
0: Evet.
1: Ama yine de sizden bir iddia alalım efendim.
0: Evet, ben kazanacağım.
1: Hadi bakalım, inşallah siz kazanırsınız diyelim. İnşallah. Size geçelim.
2: Bilmiyorum yani, evde yaptığımız gibi olmuyor yarışmalar. Heyecan var, mikrofon heyecanı daha farklı. İnşallah.
1: O zaman inşallah da siz kazanırsınız i̇nşallah. Diyelim. İyi olan kazansın diyerek ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Kurallarımızı zaten biliyorsunuz efendim. Hazırsanız ilk sorum geliyor. Hastalanmak anlamına gelen deyim hangisidir? Şifayi butona basmadan cevaplamayalım.
2: Şifayı kapmak.
1: Tek ses geldi.
0: Şifayı kap.
1: Şifayı kapmak. Doğru cevaptı hocamın alkışlarımızı. Göndermiş olalım hanımefendi efendim. 1-0'lık bir puan tablomuz var şu anda. Gelelim ikinci sorumuza. Butona basmadan cevap veremiyoruz. Verseniz de kabul olmuyor. O yüzden butonlara basmayı unutmayın. Tabii ki de efendim. Bir yılın kaç ayında en az 28 gün vardır? Çift ses geldi.
2: Bir ayında var. Şubat
1: ayı. Bir ayında var. Kaç ayında? Bir ayında mı var?
2: Bir ayında 28. Özür dilerim. 12 ayında 28 gün var.
1: 12 ayı. Doğru cevap 12 olacaktı efendim. Hocamın alkışlarımızı tekrardan göndermiş olalım. Bire birlik bir puan tablomuz var. Gelelim üçüncü sorumuza. Ağabey, kardeş, akraba anlamında kullanılan gakkoş kelimesi hangi ilimizde özdeşleşmiştir? Tek ses geldi.
0: Elazığ.
1: Elazığ. Doğru cevap efendim. Kocaman alkışlarımızı ben göndermek istiyorum. 2-1'lik bir puan tablomuz var. Elazığ'da çok gakkoş derler. Hele gakkoş hele gakkoş gel. Siz nerelisiniz?
0: Çok Amasyalıyız.
1: Amasya. Siz? Kuzen olduğunuz için sizde Amasya olması lazım.
2: Evet.
1: Efendim, 2-1'lik bir puan tablomuz var. Gelelim artık 4. sorumuza. Vahşi hayvanları yerinde görmek için özel donanımlı araçlarla yapılan aktiviteye dedik. Safari. Çift ses dedi.
2: Safari.
1: Safari. Doğru cevap. Ne ad verilir olacak Safari doğru cevap. Kaça kaç olduk?
2: 2-2 mi?
1: 2-2 olduk. Şimdi bu soruya hanginiz doğru cevabı verirse yani son soruma o yarışmacım bu etabın kazananı olacak ve diğer yarışmacı maalesef elenmiş olacak. Gelelim sorumuza. Çeşitli sebze ve meyvelerin tuzlu, asitli çözeltide bir süre bekletilerek dedik.
2: Turşu.
1: Efendim? Turşu. Doğru cevap.
0: Biz kaldı.
1: Yanlış cevap da verebilirdi. O risk tamamen kuzeninize ait yani rakibinize ait. 3-2'lik bir puan tablomuz var sevgili izleyenler maalesef.
0: Evet. Sizleri tebrik ediyorum kuzenim.
1: Kutlamak durumundayız.
0: Başarılar diliyorum tekrar. Çok güzel bir ambiyanstı. Mutlu oldum. Kolay gelsin.
1: Çok teşekkür ederiz efendim. İsminizi tekrarlayabilirsiniz.
2: Pınar.
1: Evet efendim bizler Pınar Hanım'la birlikte ikinci etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler Pınar Hanım'la birlikte artık ikinci etaptayız. Pınar Hanım kuzeninizi yani rakibinizi 3-2'lik galibiyetle yendiniz. Neler söylemek istersiniz?
2: Bir şey diyemedim. İnşallah bu etabı da kazanırım.
1: Bu etap için ne hissediyorsunuz? Neler düşünüyorsunuz?
2: Heyecanlıyım. İnşallah güzel geçer.
1: İnşallah diyelim. Efendim bu etabımızda 3 adet sorumuz var ve bunlardan bazıları boşluk doldurmalı olacak. Atasözlerimiz, deyimlerimiz, bilmecelerimiz hatta tamamlamamız gereken şarkı sözlerimizden oluşuyor efendim bu etap. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim. Efendim hazırsanız ben ilk sorumla hazırım. Başlamak istiyorum. Hazır mıyız?
2: Hazırım.
1: İlk sorumuz bir bilmece sorum geliyor efendim. Ne kanı var ne canı 5 tanedir parmağı

0: Süremiz başladı.
1: At, örümcek.
0: Yok, örümceğin kanı yok mudur? Süremiz başladı.
1: El.
0: Efendim, el mi? El?
1: El.
0: El.
1: Eldiven.
0: Eldiven. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Pınar Hanım'a.

0: gelmiyor şu anda, size hemen sorumuz gelsin. Hıçkırık tuttu beni, tuttu da kuruttu beni. Seni gide nokta nokta kızı, gitti de unuttu beni.
1: Zalimin kızı.
0: Zalimin kızı, doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Pınar Hanım'a göndermiş olalım. Ve bu şarkıyı da Pınar Hanım'dan ufak da olsa duymak isteriz. Nasıldı?
1: Hıçkırık tuttu beni, tuttu da kuruttu beni. Seni gidi zalimin kızı, gitti de unuttu beni.
0: Kocaman alkışlarımızı Pınar Hanım'a göndermiş olalım. Ve ikinci sorumuzu da ödülü kazanarak geçmiş olduk. Gelelim artık ikinci etabımızın son sorusu olan soruya. İstediğini söyleyen nokta nokta işitir.
1: İstediğini söyleyen istemediğini işitir.
0: İstediğini söyleyen istemediğini işitir. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımı ben tekrardan Pınar Hanım'a göndermek istiyorum. 3'te 3 yaptık. İkinci etabımızın bütün sorularına doğru cevabı vererek ödülümüzü, bu etaptaki ödülümüzü kazanmış oldunuz.
1: Teşekkür ederim.
0: İsterseniz bu ödül sizde kalmak şartı ile bir üst etaba daha fazla kazanmak için geçebiliriz. Tamam mı? Devam mı?
1: Bende kalacak ama.
0: Sizde kalacak. Almıyoruz. Söz. Geçelim. Dil bilebilirsen sözü.
1: Geçebilirim.
0: Geçelim mi? Geçelim. O zaman ben şöyle vereyim. Efendim bizler Pınar Hanım'la birlikte 3. etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Pınar Hanım'la birlikte artık 3. etaptayız. Pınar Hanım 2 etabı da çok başarılı şekilde doğru cevaplar vererek 3. etaba gelmeye hak kazandınız. Neler söylemek istersiniz? Düşüncelerinizi alalım.
1: İnşallah iyi geçer bu bölümde de. Kazanırız.
0: Ne hissediyorsunuz öncelikle?
1: Heyecanlıyım.
0: Heyecanlısınız. Heyecan çok güzel bir şey.
1: Evet.
0: Ama çok fazlası da zarar verebilir çünkü evet. Yanlış cevabı verdirebilir bize. O yüzden heyecanımızı kontrol etmemiz de gerekiyor sevgili izleyenler. Bu etabımızda sizleri elimdeki zarflardan sorular bekliyor. Elimde hayvanlar aleminden sorularım var, Yeşilçam'dan var ve gastronomiden var. Size bu etapta hangi konuda soru soralım?
1: Gastronomi.
0: Gastronomi. İyi misiniz?
1: Birazcık.
0: Birazcık. O zaman ben birazcık iyi olduğunuz konudan şöyle zarfımı açıyorum ve bakıyorum. Bakalım bu etapta Pınar Hanım'ı nasıl sorular bekliyor efendim. Efendim bizden bu etapta bir joker hakkı kazandınız. Takıldığınız bir soruda veya cevaplayamadığınız bir soruda burada bizi izleyen seyircilerimizden herhangi birine danışabilirsiniz. Ya da telefonla arama hakkınızı kullanarak yardım alabilirsiniz diyelim ve cevapları verirken eminim demeniz bizler için yeterli olacaktır. Hazırsanız başlayabiliriz.
1: Başlayalım.
0: Başlayalım mı? Çebiç ve bamya çorbası hangi ilimizde özgü lezzetlerdir?
1: Amasya, eminim.
0: Emin misiniz?
1: Eminim.
0: Peki. Çebiç ve bamya çorbası hangi ilimize özgü lezzetlerdir diye sorduk. Amasya cevabı geldi. Acaba Amasya doğru cevap mı? Nereliydiniz?
1: Amasya.
0: Amasya dediniz. Efendim Amasya maalesef yanlış cevap. Cevabımız Konya olacaktı. Demek ki sizden önce patenti Konya almış.
1: Olabilir.
0: Geç kalmış Amasya.
1: Ama esas Amasya yani.
0: Patenti alana göre bakıyoruz ama olsun, sağlık olsun diyelim. Efendim yine biz ikinci etaptaki kazandığınız ödülü sizlere geri verelim.
1: Peki.
0: Güle güle, güzel günlerde kullanmanız dileğiyle bizlere bir şeyler söylemek ister misiniz?
1: Başarılar diliyorum. Çok güzel bir program oldu. Teşekkür ederiz.
0: Bizler teşekkür ederiz. Hoşça kalın efendim.
1: İyi çalışmalar sizlere. Çok teşekkür ederim.

0: Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
2: Hoş bulduk.
0: Seni tanıyabilir miyiz?
2: Adım Bilgin Kartal, 18 yaşında.
0: Bilgin Kartal, hoş geldin Bilgin.
2: Hoş bulduk.
0: 18 yaşındasın,
2: evet.
0: Okuyorsun.
2: Evet.
0: Bitti mi artık okul?
2: Yok, bitmedi. Lise son sınıf. Sakarya'da yaşıyorum.
0: Sakarya'da mısın?
2: Evet, aynen.
0: O kadar.
2: O kadar.
0: Bu kadar.
2: Bu kadar, yeter.
0: O zaman rakibine geçiyorum.
2: Evet.
0: Haydi bakalım. Efendim, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sizleri tanıyalım.
1: Bilden Küçük.
0: Gülden.
1: V ile.
0: V. Vildan.
1: Vildan Küçük.
0: Vildan Küçük. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk yavrum. Başka daha devam var mı?
0: Bilmiyorum. Sizi tanıyalım. Tanıtın kendinizi bize.
1: O kadar yeter. Boşu. Ev hanım.
0: Yeter mi?
1: Yeter.
0: Peki. Şimdi efendim sizler şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevabı verenle birlikte bir üst etaba geçeceğim. O yüzden sizlerden bir iddia almam gerekiyor.
2: Nasıl bir iddia bu?
0: Sence kim kazanır mesela?

0: Sen bence belki kazanabilir diye rakibim düşünüyorum. Bilemiyorum. Ha. Emin değilim. Hı hı. Ama güveniyorum.
1: Kendine güveniyorsun tabii, yani. Tabii, güven, tabii. Güvenin sonsuz.
0: Olduğu kadar aynen.
1: Peki. O zaman bir Vildan Hanım'a soralım. Sizce kim kazanır?
2: Efendim?
1: Sizce kim kazanır?
2: Bana bir kim takıldı? Anlamayayım ki söyle. Hatta sen söyle. Biraz da gülün ya.
1: Bilelim efendim. Evet. Sizce kim kazanır? Siz mi kazanırsınız? Rakibiniz mi kazanır? Ha.
2: Ben kazanacağım.
1: Emin misiniz?
2: Eminim gibi.
1: Eminiz, eminsiniz
2: emin
1: gibi.
2: Gibi.
1: Peki o zaman hazırsanız ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Sorum hazır. Geliyor efendim. Tren durağına ne denir? Çift ses geldi. Çift ses kimdeydi? Çift ses. Ne denir?
2: Tren.
1: Tren.
2: İstasyon mu diyorsun?
1: Evet.
2: Evet.
1: Ne denir?
2: İstasyon.
1: Tren durağına ne denir?
2: Ha, tren durağına.
1: Az önceki cevabınızı alsak.
2: Tren durağına istasyon biliyorum.
1: İstasyon. Ben. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Vildan Hanım'a göndermiş olalım. 1-0'lık bir puan tablomuz var.
0: Tebrik ediyorum. Aynı
1: çok emindin. Ne oldu? İlk soruda daha falso yani, verdi.
0: Devam edelim.
1: Edelim bakalım efendim. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Gelelim ikinci sorumuza. Kırılma, çatlama, yıkılma gibi zararlara genel olarak ne ad verilir? Tek ses geldi.
0: Telef olma.
1: Telef olma değil. Yanlış cevap gelelim.
2: Ne diyor?
1: Soru, o yanlış cevap
2: soruyu verdi. Soruyu söyle, ben unuttum.
1: Unuttun mu? Hemen okuyayım sana soruyu. Kırılma, çatlama, yıkılma gibi zararlara genel olarak ne ad verilir?
2: Harabe.
1: Ne denir? Sinemiz geçiyor, rakibe geçeceğim bak.
2: Harabe.
1: Harabe değil. Onun de, ne oldu, ne aldı denir? Bina ne aldı?
2: Ha, hasar.
1: Hasar, doğru cevap. 2-0'lık bir puan tablomuz var. Gelelim 3. sorumuza. Deniz üstü köpürür türküsü hangi ilimize aittir?
0: İzmir.
1: İzmir. Yaklaştın ama yanlış cevap.
2: Deniz üstü köpürür.
1: Nasıldı o türkü?
2: Karadeniz.
1: Karadeniz. Bölge değil, şehir. Deniz üstü köpürür.
2: Ha, ya Sinop ya Trabzon.
1: İkisi de yanlış cevap.
0: Manisa.
1: Manisa. Sayacak mıyız biz böyle hep? Biliyor musun türküyü?
0: Tam olarak bilmiyorum.
1: Bildiğin kadarıyla bize bir söylesene.
0: Deniz üstü köpürür o kadar biliyorum.
1: Ama şu oku bir onu bize.
2: Giresun.
1: Biz Giresun mu?
2: Orada çok söyledik.
1: Yok, Giresun değil.
2: Değil.
1: Ben
2: Karadeniz'de biliyorum ben ama.
1: Karadeniz değil.
0: Yeniden cevap verebilir miyim şimdi?
1: Hadi ver bakalım.
0: Aydın.
1: Aydın. Doğru cevap mı? Yanlış cevap. Arkadaşlar isterseniz pas diyelim bu şeye.
2: Pas.
1: Pas mı?
0: Pas. Şimdi pas mı diyebilirim? Cevap hakkım var mı?
1: Var hadi ver.
0: Muğla.
1: Muğla doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı göndermiş olalım. Evet, gelelim 4. sorumuza. Bir atasözüne göre yanlış hesap nereden döner?
2: Bağdat'ta.
1: Efendim?
2: Bağdat'ta.
1: Bağdat doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı sizlere göndermiş olalım. 5. ve son sorumuzdayız. Kurban Bayramı'nın geleneksel yemeği nedir?
0: Koç değil mi?
1: Koç mu?
0: Dana. Dana koç işte. Dana da olur.
1: Şimdi... Kurban Bayramı'nda ne
0: et,
1: yersin?
0: Et yani.
1: Ne yaptın? Kurban Bayramı oldu. Ne yapıyorsun?
0: Boğayı kestik, et yedik.
1: Tamam. Ne yaptın eti? Nasıl yaptın?
0: Pişirdik.
1: Nasıl pişirdin
0: önce
1: ama?
0: Önce kestik, koyduk. Dağıtan dağıtır, dağıtmayan dağıtmaz. Sonra işte.
1: Tamam. Ondan öncesi. Ne yaptın? Kaç çeşidi var bu etin?
0: Sakatat var mesela.
1: Yok, onu sormuyor. Şimdi sen eti kestin.
0: Evet.
1: Eti kestin, sonra ne yaptın? Temizledin, temizleyecek
0: evet.
1: Temizledin.
0: Evet.
1: Sonra ne yaptın?
0: Ondan sonra bir güzel aldım, kesmeye başladım.
1: Heh, kestin. Peki sonra ne yaptın?
0: Küçük parçaları ayırdım, tencereye koydum küçük parçaları ayırdıktan sonra.
1: Tamam, sonra ne yaptın ama?
0: Sonra ocağı yaktım, pişirdim.
1: Tamam, pişirdin. Sonra ne yaptın?
0: Yedim.
1: Yemeden önce ne yaptın?
0: Yemeden önce isteyen tuz atar, isteyen atmaz yani.
1: Tamam, tuzunu attın. Hı. O ne oldu?
0: O pişti. Yani ne olacak? Lezzet oldu.

0: Tatlı tatlı oldu.
1: Tamam lezzet oldu da.
0: Protein oldu. Var ya,
1: tamam protein de oldu. Peki onun adına ne dedin?
0: Ziyafet mi dedin?
1: Evet ziyafet yapmış oluyorsun ama yani onun genel bir adı var. Yani o ziyafetin adı ne olmuş oldu? Yani o yemeğin mesela ben bir hamburger yiyorum.
0: Evet.
1: Ne o?
0: O bir besin.
1: Ya hayır. Ben bir tavuk pilav yiyorum.
0: Tavuk pilav yiyorsunuz. Yani o öğün, öğün.
1: Öğün ama onun mesela onun bir adı var ya tavuk pilav diyoruz. İşte çorba mesela mercimek çorbası.
0: Evet.
1: O etin adı ne?
0: Dana eti işte, kırmızı et.
1: Geçiyorum bak. Geçiyorum rakibe.
0: Geçin.
1: Geçin.
2: Kavurma.
1: Kavurma. Kocaman alkış istiyorum ben, kocaman alkış.
2: Tatlı söylüyorum burada, kavurma diyeyim, duymayın ki. Yok mesutu koyduk, yok etini koyduk. Yani çocuk istedim ki çocuk alsın, kazansın.
1: Evet.
2: Kavurma.
1: Kavurma.
0: Evet.
1: Niye söylemedin kavurma? Her şey eti aldın, eti kestin, temizledin, kestin, parçaladın, tencereye koydun.
0: Evet.
1: Ve tuzunu da attın.
0: Aynen.
1: Ziyafet çektin.
0: Kavurma olarak yemiyoruz ki biz. Farklı şekilde de yiyebiliriz.
1: Ama şimdi genel olarak sordum ben. Genel herkese kavurma yapılır.
0: Yani
1: nasıl, sen nasıl yapıyorsun?
0: Biz sebzeyle birlikte yiyoruz.
1: Tamam da.
0: Tam kavurma yapmıyoruz onu.
1: Yapmıyorsun. O da kavurma oluyor. İşte sote gibi bir şey oluyor.
0: Yani ama kavurma aklıma gelmedi ya. Biraz daha ilkel geldi öyle söyleyeyim.
1: İlkel geldi.
0: Evet.
1: Kavurmaya bak bunu hakaret sayarım. Kavurma ya.
0: Yani işte eski geldi biraz.
1: Tamam peki şey öyle olsun. Şimdi evet şu anda 4'e 1'iz ve maalesef otomatik olarak eğlenmiş olduk.
0: Evet.
1: Aynen. Evet. Bizlere bir şeyler söylemek ister misin?
0: İşte yani ne diyeyim ki işte. Güzelce yapıyor yani. Mutluluklar yani.
1: Çok teşekkür ederiz. Kendine çok dikkat et. Evet biz Bildan Hanım'la birlikte ikinci etaba geçiyoruz sevgili izleyenler.
3: Aganleri bulsa taka Nuri bulur.
4: Ya ben taka abimi nerede bulacağım?
3: Bu gece geç döner. Sen yarın öğle vakti gelir.
5: Zavallı taka Nuri. Kapıya tayananın mustakbel katili olduğunu nereden bilsin? Ya zavallı cıllı yardım istemek için kurbanına cıldığını nereden bilsin?
6: Sandığını bulduk diyelim. Ne yapacaksın?
4: İçi kaşının ortasından kurşunlayacağım onu.
7: Canavra.
6: Aferin.
7: Nuri abi tez vakitte kanlını bulacağız diye.
8: Gazinosunu takan Nuri'nin paşına yıkmamak olur mu çü?
3: Çok surmeneli vardır salona cingar çıkabilir tedik olalım.
4: Benim dediğim biraz somut uçak gülüp durma kız ayıp. Ama kanlımı bulmasan elini tediremezsin.
3: Hoppala. Sizinkiler sağ kala sun diye tehditular espri ötüsü.
9: Sağ kabasının üstünde hamsiye benzer leke varmış.
10: Öyle bilirim doktor bey.
11: Hamsi lekesinden mi?
10: Hayır, kurşun tanesinden.
4: Açan korkudan evlendin benimle.
10: Güllü, yavrum.
12: Güllü geliyor Güllü. Bugün 16.15'te TV4'te.
13: Yeni Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.
14: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
15: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
14: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
16: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
17: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
18: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
19: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde.

0: de bir hazineye dönüşüyor.
1: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
2: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
3: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
4: Sürdürülebilir Hayat her pazar 13'te TV4'te.
5: Yeni Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
1: Ama bu...
2: Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
1: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
0: Demezdim.
1: O zaman bize müsaade.
3: Peki ya benim toplantı saatimde yavrumun canı oyun oynamak isterse?
2: Millet ister.
1: 1000 megabit'e varan hız tam da bunun için Serap.
2: Ya şey olursa arka odalarda çekmezse ya toplantıda?
1: Ah canım.
2: Böyle kalırsam?
4: Bizimle kal Demet abla. Biz seni çok sevdik.
0: Ama yapay zeka destekli modemle her odada Vodafone fiber keyfini de çok seveceksiniz.
5: Ay, alın bunu vallahi götürürüm.
2: modem öyle bizi bekler.
1: Modem öyle.
5: Hadi o zaman modem.
6: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
0: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
7: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
9: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
10: Yeni Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.

0: içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Yeni Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.
2: Platin Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

0: yeni Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli takımlar temizlik sponsoru.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Ki gelip kapına durmuş, haktan kapına yadigar geldi.
4: Haktan yadigar.
5: Atımı geri versin Ahmet kulum der.
4: Koskoca han bilmez mi ki at bana haktan yadigardır.
6: Kırat varıp kapısında durmuş, hak yadigar olmuş. Töreyi bilmez misin?
7: Evleri bırakıp gitmişler.
5: Yakın! Ateşe verin köyü!
4: Çalmadım, at bana haktan yadigar verildi.
6: Dar ağacının yolunu kesmeye bir çare şeyim.
8: Tırlara kıyışın bu at senin Mahmut han.
3: Yıkıl! Şimdi seni de zincire vurur, sindana attırırım.
5: Bu zindandan dışarıya kuş uçmayacak, çüt çıkmayacak Mahmut Han'ın emridir.
9: Amaçları Gülbahar Hanım almaksa alacaklar.
5: Ahmet, erenler toprağa, yüceler yücesi Ağrı Dağı'nın doruğunda ateş yakacak. Ağrı'nın doruğuna çıkıyorum Mahmut Han!
6: Gitme Ahmet, dağda töreleri de onların olsun.
10: Ağrı Dağı efsanesi birazdan TV4'te.
11: Evet sevgili izleyenler, Vildan Hanım'la birlikte artık ikinci etaptayız. Rakibiniz Bilgin'i 4-1'lik galibiyetle yendiniz ve onu gönderdiniz efendim tecrübenizle. Neler söylemek istersiniz? Kavurmayı bayağı bir zorlandık. Kavurma tarifi yaptı.
12: Başarılar
11: ama kavurmayı söyleyemedi bir türlü.
12: Talebeymiş.

0: başarılar dilerim. Hı-hı. İnşallah muvaffak olur çocuğu.
1: Şimdi efendim ikinci etapta sizi neler bekliyor? Hemen hızlıca bahsetmek istiyorum. Bu etapımızda sizleri boşluk doldurmalı sorularımız bekliyor.
0: Evet.
1: Hatta sözlerimiz olacak. Evet. Çocukluğumuza götüren bilmecelerimiz olacak
0: kaç
1: efendim.
0: Kaç soru?
1: 3 sorumuz.
0: Tamam.
1: Ve tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak. Evet. Nasıl bunlarla aranız?
0: Bunları pek bilmiyorum ama bakar.
1: Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim.
0: Okey.
1: Hazırsanız başlayalım. Başlayalım mı?
0: Başlayalım.
1: Haydi başlayalım. İlk sorumuz bir bilmece. Pamuktan yastık, gökyüzüne astık.
0: İşte onu bilmiyorum.
1: Ne olabilir? Pamuktan yastık, gökyüzüne astık.
0: Ay.
1: Ay mı? Pamuk gibi. Dur. Nedir var? Ne vardır gökyüzünde?
0: Ha, kar, kar.
1: Kar mı?
0: Boşluk.
1: Değil.
0: Yıldızlar.
1: Süremiz doldu.
0: Bulut. He?
1: Bulut.
0: Hey, bulut.
1: Söylemedin ama.
0: Ha ya.
1: Ya.
0: Ya olacak canım normal.
1: Olsun, sağlık olsun diyelim.
0: Herhalde aşk olsun. Bitti değil mi?
1: Bitti.
0: Okey.
1: Hay gidiyorsun direkt.
0: Ha bit, daha gidecek devam misin? Var mı?
1: Yok bitti ama hemen gitmek mi istiyorsun?
0: Yani? Yok.
1: Sıkıldın mı yoksa benden? Sıkıldın mı benden?
0: Aa, aşk olsun sana kızım meseleler biz izliyorum hepsini.
1: Tamam çok teşekkür ederim. Yok. O zaman şimdi gidebilirsin.
0: Ha bitti yani.
1: Bitti.
0: İlk soruda elenince bitiyor mu? Devam bitti, yok mu?
1: Bitti maalesef.
0: Aa.
1: Evet ya. Keşke devam edebilseydik değil mi?
0: Ha değil mi ya? O güzeldi hani boşluk doldu bana.
1: Evet ama geçemedi ki. Bulut'u söyleseydin ha, olacaktı.
0: Neyse boş ver. Bulut sen bunu unut.
1: Bulut sen bizi unutuyorsun.
0: Ha sen bunu unut. Peki. Çok teşekkür ederim. Gayet güzel oldu. Tanımış oldum. Sizleri yakinen görmüş oldum.
1: Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.
0: Hadi.

Evet, bir bilebilirsenin daha sonuna geldik. Gerçekten çok eğlenceli bir bölüm olduğunu söyleyebilirim. Umarım siz sevgili izleyenlerimiz de bir o kadar keyif alarak izleyebilmişsinizdir efendim. Unutmayın ki ben İstanbul ve Türkiye'nin her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim. Ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. Bir başka programda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.

Ağrı toprağı, bin yıllık bahar toprağı, bin yıllık sevda toprağı. Lanetli ahuri toprağına diz çöktüm. Bin yıllık sevda toprağına, dağın ışığına diz çöktüm. Üç kere seslendim bin yıllık sevda toprağının yüreğine. Üç kere çoban, çoban dedim neredesin? Gülen kız gülbahar neredesin? Ağrı'nın doruğunda suyu son maviye kesmiş Küp Gölü derler bir göl vardır. Her yıl bahar gelip de Ağrı'nın eteklerini türlü renkte, türlü kokuda çiçekler bezediğinde Ağrı Dağı'nın güzel, kederli kara gözlü, ince uzun parmaklı çobanları Küp Gölü'ne gelir, gün doğumundan gün batımına kadar Ağrı Dağı'nın öfkesini çalarlar. Ağrı'nın bin yıllık suskun öfkesini ve de gülbaharlı Ahmet'i anarlar.

0: Ahmet! Ahmet!
1: Buyur dayı.
2: Konuğun kim Ahmet? Bey mi, paşa mı oğla?
1: Konuğum yok.
2: Öyleyse bu at senin kısmetindir.
1: Madem ki gelmiş kapımda durmuş, öyledir.

0: Kendimi bildim bileli böyle güzel bir at görmedim.
1: Bir yerlerden, çok eski zamanlardan gözüm ısırıyor boynundaki damgayı. Ama kimin olursa olsun bu at senindir. Değil mi ki gelip kapına durmuş, haktan kapına yadigar geldi.
0: Haktan yadigar, evet. Belasıyla, sevinciyle haktan yadigar. Bunun ucunda hangisi ola?
1: Kapında duran hayır mıdır, şer mi, onu da hak bilir elbet. Var atı çayıra bırak. Gene kapına gelirse bu at senindir.

0: Şarap güzel, şarap.
1: Cümlemiz gördük, sahibi bey de olsa, paşa da, Osmanlı padişahı, Acem şahı da olsa, başını verir, bu atı kimselere veremezsin. Ve hem de veremeyiz, töre böyledir.
2: Evet, veremezsin, ne de veremeyiz.

0: Demek Kırat'ı kaçırdınız. Peki bunca adam yakalayamadınız mı?
1: Sanki kanatlanmış uçuyordu. Ardından yetişemedik beyim.
0: Yetişemediniz ha? Atın bana Erzurum Paşası'nın armağanı olduğunu bilmez misiniz? Tez vurun şehitlerin başını!
2: Yürü!
0: Hadi! Kırat'ı ille de isterim. Ne yaparsan yap, atı bul getir İsmail'a.
3: Ahmet abi, Ahmet abi!
2: Ne var? Ne oldu Feyzo?

0: Mahmut Han'ın cümlenize selamı var. Mahmut Han! Duydum ki atı Mahmet'in kapısı önünde durmuş. Maldan mal, paradan para, attan at beğensin. Bes atımı geri versin Ahmet kulum der.
1: Koskoca han bilmez mi ki at bana haktan yadigardır. Baş verilir, yadigar gelen at verilmez.
0: At ona da Erzurum paşasının yadigarıdır.
1: Candan can istesin Mahmut Han. Ama hak yadigarını ona veremem.
0: Mahmut Han der ki, Ahmet arkasındaki ulu dağa, başındaki birkaç dağlıya güvenmesin. Dağını da, başındakileri de yerle bir ederim. Hem de eder. Gerisini siz düşünün gayrı.
2: Bir dağlı, bir talancı çocuk atımı çaldı vermez. Bu bana da, hanlığıma da baş kaldırmadı. Siz ki bu yörelerin beylerisiniz. Beyliğe, hanlığa baş kaldırmanın sonu nice olur bilirsiniz elbet. Ne susarsınız? Han, hanlığını bilmek gerek. Ben Mahmut Hansam, bunu kimsenin yanında komam. Sırtını ağrıya dayamış, dik başlı dağların boynunu elbette kırmak gerek. Tez asker koşulsun, üstlerine varılacak, cezaları verilecek.
3: Pis bir dağlının babamın atını çalması ne cüret! Hemen yakalanıp başı vurulmalı!
4: Çalmamış ki! Kırat varıp kapısında durmuş, hak yadigarı olmuş. Töreyi bilmez misin?
3: Töre, han babam ne derse odur! Babam atı ne diye pis bir dağlıya bıraksın?
4: Ne olmuş dağlı olmayla? Biz de dağlıyız. Soyumuz Ağrı'dan.
5: Çok eskidenmiş o. Kaç kuşak geçti aradan. Saraylı oluşumuz hanidir. Ama sen, senin ruhun dağlı. Aralarına girersin, pis hastalarına derman olmaya kalkarsın. Bitli, sümüklü çocuklarına bakarsın. Gülen kız derlermiş sana. Güleyim bari. Bir daha bu sarayda dağlıdan yana çıktığını duymayayım. Babam da duymasın.
3: Görürsün bak, babam askerle varıp atı nasıl alacak?
4: Eğer dağlı adam gibi bir adamsa vermez. Ölür de vermez.

0: Sen han olacak Mahmutsun öyle mi? Hele bak! Aban yiğit bir beydi. Hak yadigarı atı kimseden istemezdi. At bir dul kadının, bir sabi çocuğun, bir hırsızın kapısında dursa bile. Sen han olmasına olmuşsun ama adam olamamışsın. Ağrının laneti başına olsun.
1: Tez boynuna lale vurulsun, zindana atılacak!

İsyan bayrağı açtılar demek. Güvendikleri şu yüce dağ öyle mi? Ben Mahmut Hansam, Ağrı'yı onlara zindan edeceğim. Yer yarılıp da yere geçseler bulacağım onları. İran'a, Hindistan'a, Çin'e, Maçin'e de gitseler bulacağım onları. He!

0: Gel de bak senin hatırsızına. Zincirlerini güç taşıyor.
1: Zavallı Sophie dedi. Senin yiğit gibi bir yiğit dediğin şu kocamı sefil mi ola?
2: Zincirlerini bile taşıyor.

0: zavallı Sophie dede. Senin yiğit gibi bir yiğit dediğin şu kocamız sefil mi ola?
1: Zincirlerini bile taşıyamıyor.

Milattan önce 8. yüzyıl itibariyle Klozomeni'yi artık arkamda gördüğünüz adaya taşınmıştır. Bunun da sebebi Pers saldırıları ya da İon ayaklanmasıdır. Ama her ne olursa olsun artık Klozomeni'ye hayatına işte bu adada devam eder. Ve o her zaman önemli bir kent olmuştur. Bunu da en iyi anlatan milattan önce 387 yılında yapılan bir anlaşma. Bu anlaşmada adı geçiyor. Perslerle Yunanlar arasındaki bir savaş sonrası Kral Barışı olarak adlandırılan milattan önce 387 yılında imzalanan bu anlaşmada bakın Klozomeni'den nasıl bahsediliyor. Kral Artaxerxes Asya'daki şehirlerin adalar arasındaki Klozomeni'ye ve Kıbrıs'ın kendisine ait olması gerektiğini ve hem küçük hem de büyük diğer Yunan şehirlerinin özerk bırakılmasının adil olduğunu düşünüyor. Ve bunlar eskiden olduğu gibi Atinalılara ait olmalı. Ancak iki taraftan hangisi bu barışı kabul etmezse bu düzenlemeyi isteyenlerle birlikte hem karadan hem denizden gemilerle ve parayla onlarla savaşacağım. İşte bu anlaşmada adı geçen iki adadan biri Kıbrıs, bir diğeri de Klozomeni Adası'dır. Bu kadar önemli bir şehirdir. Yine bu anlaşmadan bir şey daha anlıyoruz. Henüz ada karaya bağlanmamış. Bir ada olarak hayatına devam ediyor. Ancak daha sonraki dönemlerde, yaklaşık 50 yıl sonra Büyük İskender'in bir düşüncesiyle ana karaya bağlanıyor. Ve o ana karaya bağlantı yolunun taşlarını bugün hala görebiliyoruz. Önemli ölçüde kayba uğramış. 650 metrelik yol. Bugün yeni yol yapılmış. Ancak hem bu yolun taşları hem de adadaki Klozomeni'nin taşları tarih boyunca yağmalanmış. Çünkü özellikle deniz kıyısındaki kentlerin bu yontulmuş taşları yeni binalar için biçilmiş kaftan. Hem yeni bir taşı ocaktan çıkarmak zor, bunu yontmak zor. Bunun yerine antik kentler, özellikle de liman kentlerindeki taşlar alınmış. Özellikle Konstantinopolis'e, Osmanlı döneminde de İstanbul'a nakledilip pek çok yapıda kullanılmış.

Günümüzden yüzyıllar önce hastalıklar özellikle ticaret yollarından şehirden şehire geçiyordu. Bunun haricinde de hastalıkların yayıldığı en önemli kaynak gemilerdi. Çünkü o zamanın en fazla ticaret için kullanılan kanalları denizlerdi ve denizlerde yolculuk yapıp yük taşıyan bu gemilerde bir arada olan insanlar arasında hastalıklar neşet ediyordu. Ve bunlar da karaya çıktıkları kentlerde yayılıyorlardı. İşte bunları engelleyebilmek için 19. yüzyılda pek çok yerde karantina açılmaya başlandı. Bunların ilkinin Venedik'te olduğu söylenir. Ama bunların içinde neredeyse tamamı karadadır. Yani limandadır ve geminin yanaştığı yerdedir. Ancak 3 yer çok özeldir. Bunlar birer adadır ve karantina mantığına da en uygun olanlar işte bunlardır. Bir tanesi Amerika'daki Ellis Adası. Bir diğeri Dubrovnik açıklarındaki karantina adası, işte bir diğeri de hemen arkamda gördüğünüz karantina binasının olduğu Urla'nın hemen önündeki bir zamanlar Klozemeniya antik kentinin olduğu ada. İşte burası 19. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlılar tarafından Fransızlara yaptırılıyor ve 1890'lara kadar da önemli görevler üstleniyor. Daha sonraki dönemlerde Birinci Dünya Savaşı'na kadar da kullanılıyor ve yakın zamana kadar bir hastane olarak da hayatına devam etti. Buradaki hastane Urlalıların hayatında önemli yer tutuyordu. Çünkü Urla'nın yerlilerinin pek çoğu

burada doğmuş ya da burada bir şekilde yatmıştı, tedaviye gelmişti. Ama asıl önemlisi mübadele yıllarında Girit'ten gelenler ana vatana ilk ayak bastıkları yer işte bu adaydı. Ve bu her yıl kutlanmaya devam ediyor. Ada vatandan ana vatana diye mübadiller bunu kutluyorlar. Sonraki dönemlerde işin ilginç yanı karantina işlevi bitmiş olsa da 2020'lere geldiğimizde yine dünya bir salgınla tanıştı. Covid virüsü. İşte o dönemlerde tekrar asli işlevine döndü ve o günlerde de yine bir karantina olarak kullanıldı burası. Bugün çok işlevli bir ada. Arkamda gördüğünüz bu tarihi bina gelecekte bir müze olacak. Çünkü şu anda var olan dünyadaki tarihi karantina binalarının içinde içindeki objeleri muhafaza eden belki de tek örnek. Bunun haricinde ada yine deprem bölgelerinde sağlık hizmeti verebilecek sağlık personelinin bir komando gibi yetiştirildiği kamplara da ev sahipliği yapıyor. Bu nedenle de oldukça verimli kullanılan bir yerleşkeden söz ediyoruz. Ve o dönemlerde karantina işlemi nasıl yapılıyordu? İşte bunu en iyi anlayacağımız yer içerisi. Dilerseniz içeriye girelim ve o işlemleri anlatayım.

Karantina kelimesi İtalyanca'dan geliyor. Quarantina. 40 anlamına gelir. Bunun da bir sebebi olduğu söylenir. O da özellikle vebanın enfeksiyondan ölüme kadar olan süresinin 37 gün olduğu düşünülür. Bu nedenle 40 günlük süre önemli bir süredir. Ve isim de buradan kalmıştır. Ancak buraya gelenler bir takım işlemlerden geçiyordu. İşte gemiler yanaşıyor, şehre çıkmadan önce gemidekiler buraya getiriliyor ve bu duvarın arkasındaki odada üstündekileri çıkarıyorlar, bir peştemal ve takunya ile kalıyorlar. Elbiseleri ise bir fileye koyup işte bu dönen dolaba bırakıyorlar. Buradaki görevli de o fileden döndürerek dolabı onları alıyor ve bu elbiseleri götürüp dezenfeksiyon sistemine koyuyor. Şimdi oraya geçiyorum, işlem devam ediyor. Alınan elbiseler buraya konuyor ve daha sonra bunun içine kapatılıp kapak kapanıyor ve içeride 120 derecelik basınçlı buharla işte içerideki elbiseler dezenfekte ediliyor ve böylece mikroptan arındırılıyor. Ve bu bir kuru işlem. Bu nedenle de buradan çıkarıldıktan sonra direkt giyebiliyorlar. Ancak o sırada içeridekiler tabii ki banyo yaptırılıyor ve çeşitli ilaçlarla dezenfekte ediliyor. Ve böylece hem elbiseler hem kişiler tertemiz halde burada doktor muayenesine çıkıyorlar. İşte orada bir sorun varsa doktor muayenesinde o hasta kişi burada alıkonuluyor. Diğerleri yollarına devam edebiliyorlar. İşte işlem bu. Ve burası 1980 yılına kadar da kullanılmış. Burada var olan hastanenin tıbbi malzemeleri yine burada dezenfekte edilmiş. Sonraki dönemde atıl kalmış ama bugün şahane bir restorasyondan sonra gelecek günleri ümitle bekliyor ve muhtemeldir ki gelecekte burası şahane bir müze olacak.

Klozomenia sonraki dönemlerde bir Bizans toprağı olarak Çeşme Yarımadası'ndaki diğer kentler gibi hayatına devam etti. Ta ki 1081 yılına kadar. 1071'de Malazgirt'le birlikte Türkler Anadolu topraklarına giriş yaptı denir. Öncesinde de Türkler bu coğrafyada vardır. Bir Mihenk tarihi olarak belirlenmiştir. İşte 1071'den yaklaşık 10 yıl sonra Anadolu'yu boydan boya geçen Türkler Ege Denizi'ne ulaşırlar. Ve başlarında da Çaka Bey vardır. Burada bir donanma kurar. Ve bu ilk Türk donanmasıdır. Böylece kıyıdaki pek çok kenti ele geçirir. Daha sonra onun ölümüyle birlikte bu hakimiyet biter ve 200 yıl boyunca yine burası Bizans toprağı olarak hayatına devam eder. Ta ki Aydınoğullarının bölgeyi ele geçirmesine kadar. Gazi Umur Bey Çeşme Yarımadası'ndaki kentleri ele geçirmiştir. Ve oradan sonra da artık 15. yüzyılın ilk yarısına geliriz. Ve artık sahneye Osmanlılar çıkmıştır. İşte 2. Murat 15. yüzyılın ilk yarısında 1420'lerde burayı alır ve Osmanlı toprağı yapar. Ve o şekilde günümüze kadar da bir Türk toprağı olarak gelir. Urla 1520'lerde Manisa sancağındaki bir vakfa bağlanır. Burası Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Hafsa Sultan'ın vakfıdır ve işte Urla ve bazı köyleri bu vakfın geliri olsun diye oraya vakfedilir. Böyle bir yanı da vardır Urla'nın. Ve sonraki dönemlerde ışığı sönmeye başlar. Bunun da en önemli sebebi korsanlıktır. Bunu Piri Reis'in Kitab-ı Bahriyesi'nden öğreniyoruz. Ve Piri Reis bölgenin korsan yatağı olduğunu söylüyor. Bu nedenle de denizcilik faaliyetlerinin yok olma noktasına geldiğini de sözlerine ekliyor.

Burla'nın tarihindeki en önemli olayların başında işgal günleri gelir. 15 Mayıs 1919'da Sevr Anlaşması'nın sonucu olarak İzmir Yunanlar tarafından işgal edilmiştir. Ve hemen ertesi gün 16 Mayıs'ta burada Urla'da yaşayan 800 kadar yerli Rum organize olurlar ve Türklere karşı saldırılar başlatırlar. Ve o sırada 173. alayın başında olan Yarbay Kazım Bey elinde 18 askeriyle buna karşı koymaya çalışır. Ve bunu haber alan buradaki Türkler, buradaki cephaneliği basarlar, silahları alırlar ve onlar da 120 kişilik bir milis kuvvet oluşturarak onlara karşı saldırıya geçerler. Ancak o sırada Yunan gemileri kıyıya yanaşmıştır. Onlardan gelen takviyelerle milis kuvvetleri bastırılır ve burası işgal edilir. Ve bu Kuvayi Milliye'nin Batı Anadolu'daki ilk hareketidir ve tarihe de ilk çarpışma olarak geçer. Ve işte o tarihten 1922 yılına kadar Urla işgal altındadır. Ve bu süre 3 yıl, 3 ay, 3 hafta ve 3 gündür. Ve işte bu üçlerin sonunda Urla özgürlüğüne tekrar 1922 yılında kavuşur.

Urla, Klozemeniye Antik Kenti'nin üzerine kurulmuş yeni bir şehir diyebiliriz. Ama pek çok yerden bu antik kentin kalıntıları neşet ediyor, çıkıyor ve kazılar da devam ediyor. İşte bu kazılar sırasında buranın dünyanın en eski zeytinyağı içtiklerinden birine sahip olduğu ortaya çıkmış. Tabii bunun önemli bir sebebi var. Birincisi İyon Rönesansı denen bir dönem yaşanıyor burada, bu bölgede. Ve Klozemeniya'da buradaki İyonya'nın 12 kentinden biri. Bu Rönesans sayesinde felsefeden tutun da sanata kadar ve tabii ki zanaata kadar pek çok alanda gelişmeler yaşanıyor. Ve bunu sağlayan da kentlerin zenginliği. Klozemeniya özelinde zenginlik kaynağı ise liman ve zeytinyağı. İşte burada üretilen zeytinyağlar pek çok farklı diyara bu limandan gönderiliyor. Gelen mallar da yine bu limandan Ege'nin içlerine doğru yolculuğuna devam ediyor. Bu sırada alınan vergiler, insanların konaklamaları kenti zengin kılmış. Bunu aslında en iyi anlatan şey verdiği vergi. Klozemeniya, Delos Deniz Birliği'nin bir üyesi ve yıllık 1,5 talent vergi veriyor. Bu 40 kilo altın demek. Atina savaşları sırasında bu önce 6 talente, sonra da 15 talente yükseliyor. Bu da 400 kilo altın demek ki, o dönem için böylesi mütevazi bir kent için büyük bir rakam. Buradan da anlıyoruz ki burası gerçekten zengin bir şehirmiş. Bunu da sağlayan şeyler liman, zeytinyağı ve tabii ki üzümdü. O dönem için en önemli iki bitki, zeytin ve üzüm. Ve üzümler aslında günümüzde de varlığını sürdürüyor, tıpkı zeytinyağı gibi. Ve o zeytinyağının üretildiği dünyanın en eski içtiklerinden biri burada tekrar canlandırılmış, ayağa kaldırılmış. O dönemde nasıl zeytinyağı sıkılıyordu? Buraya geldiğinizde bunu görebiliyorsunuz. Ama üzüm demişken özellikle Evliya Çelebi'nin gelip de seyahatnamesinde buranın üzümleriyle ilgili yazdıkları var. Bakın o muhteşem üzümleri seyahatnamede Evliya Çelebi nasıl anlatmış. Nice bin salkım üzümü yol üzere avize gibi sarkmıştır. Bütün gelen geçen atlılar üzüm salkımlarından alıp yerler. Aşılama ilminde ustalığı olan Erbaban, marifetini göstermek için bu üzüm asmasına bir kalem üzüm çubuğu aşılayıp bir çeşit daha üzümü hasıl olur. Böyle herkes bu üzüm ağacına dal aşılaya aşılaya sarı, yeşil, kırmızı kış üzümü, kadın parmağı, ter gömlek, beylerce, misket, alaca ve siyah üzümün çeşitleri var olur. Kısacası hakir, gördüğünde mahsulü zamanıydı. 37 çeşit üzüm rengini gördük ki sicilde de yazılmıştır.

Krozemenia'nın bu zenginliği doğal olarak felsefe için rahat bir ortam yaratmış ve bu nedenle de burada pek çok filozof yetişmiş. Onlardan en ünlülerinden biri de Anaxagoras'tır ve kendisi M.Ö. 500'lerde burada doğmuştur. Soylu bir aileye mensuptur ve servetinin çoğunu da bilime harcamıştır. Ve kendisi doğa bilimlerinin önemli öncülerinden biridir. Ve en önemlisi, kendinden önceki pek çok filozof dünyanın ana maddesini su, hava ya da toprak olarak tanımlarken o bütün bunların toplamı olarak ve akıl olarak tanımlamıştır. Dünyanın mekanik bir oluşumla değil, bir akılla tasarlanarak ortaya çıkarıldığını söylemiş. Böylece daha sonra gelecek olan Platon ve Sokrates'in yolunu açmıştır. Ve kendisi Atina'ya yerleşir. Orada dönemin ünlü yöneticilerinden Perikles'le ve yine trajedi yazarı Euripides'le dost olur. Ancak bazı teorileri Atinalıları rahatsız eder. Onlardan biri de Güneş ile dünyanın aynı maddeden olduğunu söylemesidir. Güneşin tek farkı çok büyük olması ve ateş saçmasıdır. İşte bu o dönemde Yunanlar için kutsal sayılan Güneş ve doğal olarak da Apollon kültüne bir hakarettir. Ve bu nedenle mahkemeye sevk edilir, yargılanır ve o yargılamanın sonunda da Perikles tarafından kurtarılır ve oradan kaçıp Lapseki'ye yerleşir. Ve Lapseki de bu dünyadan ayrılır. Sonraki dönemde onun Lapseki'ye bir heykelinin dikildiği rivayetler arasındadır.

Urla'nın 2500 yıl önce başlayan felsefe ve sanat geleneği günümüze kadar sürmüş. Urla pek çok sanatçının doğduğu, büyüdüğü ya da bir dönem yaşadığı yer olmuş. Bunların içlerinde kimler yok ki? Tanju Okan'dan Necati Cumalı'ya kadar pek çok kişi buradan geçmiş. Ama onlardan biri var ki çok ilginç. Yorgo Seferis. Kendisi 1900 yılında Urla'da doğar ve 1914 yılına gelindiğinde ailesiyle birlikte Atina'ya göçer. Orada üniversiteyi okur ve büyük bir şair ve edebiyatçı olur. 1963 yılında Avrupa edebiyatına getirdiği yeniliklerden ötürü Nobel Edebiyat Ödülünü kazanır. İncelikli lirizmi ve bunun yanında hem

0: Ahmet gideli bugün üçüncü gün. Eğer bu kalabalık bu gecede ateşi dorukta görmezse... ...sarayı da bizi de yerle bir eder. Vakit varken önüne geçelim.
1: Nasıl?
0: Vazgeçersin Mahmut Han. İstediğinden vazgeçersin. Çıkarsın sarayın kapısına. Madem ki bu kadar istiyorsunuz... ...kızımı sizin hatırınız için Ahmet'e verdim. Koşun Ahmet'i alın getirin de düğünü kuralım dersin.
1: Sözümden dönemem İsmail ağa. Dönemem. Var git askerlere, tez hazırlansınlar. Dövüşe dövüşe öleceğiz.
0: Dövüşmeye fırsat kalmaz. Göz açıp kapayana kadar mahvederler bizi. Başka çare yok Mahmut Han.

0: Ey o hali! Beni dinleyin! Ahmet'i sizin hatırınız için bağışladım. Düğününü de ben yapacağım. Madem ki bu kadar kimse, bu kadar halk geldiniz, şimdi adam gönderip Ahmet'i geri getirteceğim. Aranızda iyi at süren varsa koşsun, yetişsin. Mahmut Han vazgeçti desin.
1: İmana geldi kafir. Korku onu imana getirdi. Sarayının yerle bir edileceğini anladı. Biz hep böyle birlik olsak, bize kimse diş geçiremez. Bize dağlar, şahlar dayanmaz. Yeter ki birlik olalım.
2: Atlılar yetişebilir mi Ahmet'e? O çoktan doruğa varmıştır.
3: Ben ona el verdim. Ağrı onu tutmayacak, geriye gönderecek. Ermişlerin, pirlerin yüzü suyu hürmetine Ahmet'i bize geriye verecek.

0: Şükürlerim, şükürler olsun Allah'ım. Binlerce şükürler olsun ya Rabbi.
1: Hoş geldin oğlum. Hoş geldin.

0: Kazan mübarek olsun oğul. Yüzümüzü hak ettin. Ağrı Dağı'nın, tüm insanların, hak yoluna erenlerin yüzünü hak ettin.
1: Sağ ol. Senin duaların sayesinde Ağrı yolunu açtı bana.
0: Ben de saadet yolunu açıyorum size. Tanrı huzurunda birleştiriyorum. Bir yastıkta kocarsınız inşallah.
1: Şimdi izin ver de gidelim.
0: Güle güle oğul, güle güle. Pirler sizinle olsun.

0: Gidelim buradan, kaçalım. Hepimiz öleceğiz. Ablacığım, kurtar beni!
1: Korkma, ardında ben varım. Kimse kılına dokunamaz. Koskoca bir hansın artık. Gel buraya!

0: yeni Algida Spoon Food şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu?

0: Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
3: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
4: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
5: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
6: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
7: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
8: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
9: Sürdürülebilir hayat her pazar 13'te TV4'te.
10: Yeni Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın, yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
0: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
11: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
12: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
11: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
0: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
9: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
13: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz çamlı kahvenin bulunduğu tepedeyim.
14: Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
13: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
9: Rivayetleri.
14: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
9: Söylenceleri.
14: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
9: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
14: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
9: Tarihi rotalar hafta içi her gün 7.15'te TV4'te.
15: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
16: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
17: Ah, bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
15: Demezdim.
17: O zaman bize müsaade.
18: Peki ya benim toplantı saatimde yavrumun canı oyun oynamak isterse?
17: Ne ister? 1000 megabite varan hız tam da bunun için Serap.
16: Ya şey olursa arka odalarda çekmezse? Ya toplantıda?
17: Ah canım.
16: Böyle kalırsam?
18: Bizimle kal

0: biz seni çok sevdik.
1: Ama yapay zeka destekli modemle her odada Vodafone fiber keyfini de çok seveceksiniz.
0: Ay, alın bunu vallahi götürürüm.
2: modem öyle bizi bekler.
3: Modem öyle.
0: Hadi o zaman. Hadi modem.
4: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
5: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
6: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
8: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Tervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
9: Yeni Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.
10: Vazgeçmeye çok yakın olduğum anlarda oldu o zorlukların içerisinden geçerken.
11: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
12: Hep kendimi teslim ettim. Sen bunu başaracaksın.
13: Zorluklar karşısında asla pes etmeyenlerin.
14: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ama ben kendime güveniyorum.
15: Çalışmaya devam ettim ve başardım.
11: Bugün yeniden başlasam yine bu yolda giderdim herhalde.
13: Ne olursa olsun umudunu yitirmeyenlerin.
16: Daha başarılı, daha umutlu hayata devam ediyorum.
17: Yapacağım dedim, yaparım.
18: Gecem gündüzüm burada geçiyor benim.
13: Denemekten vazgeçmeyenlerin öyküleri.
19: Bu iş yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi.
20: Ben bu hedefimi gerçekleştireceğim deyin ve hedefinize yoğunlaşın.
13: Yaşanmış hayatların iz düşümü benim hikayem her cumartesi 12.30'da TV4'te.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
8: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Tervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır. Pervol'le yıkandı.
13: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
9: Yeni Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
2: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
3: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
2: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme, her sen için.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Yeni Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.
6: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
7: Ben.
8: Kral Şakir.
9: Armut piş ağzıma düş.
6: Dört arkadaşımızla birlikte.
9: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
6: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
10: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
6: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
11: Ben.
12: Botanik. Abaküs.
13: Kasa.
14: Marul.
15: Kumbara.
6: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
16: Süper Kumbara.
0: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.

0: Ahmet gideli bugün üçüncü gün. Eğer bu kalabalık bu gecede ateşi dorukta görmezse... ...sarayı da bizi de yerle bir eder. Vakit varken önüne geçelim.
1: Nasıl?
0: Vazgeçersin Mahmut Han. İstediğinden vazgeçersin. Çıkarsın sarayın kapısına. Madem ki bu kadar istiyorsunuz... ...kızımı sizin hatırınız için Ahmet'e verdim. Koşun Ahmet'i alın getirin de düğünü kuralım dersin.
1: Sözümden dönemem İsmail'a. Dönemem. Var git askerlere, tez hazırlansınlar. Dövüşe dövüşe öleceğiz.
0: Dövüşmeye fırsat kalmaz. Göz açıp kapayana kadar mahvederler bizi. Başka çare yok Mahmut Han.

0: Ey ahali! Beni dinleyin! Ahmet'i sizin hatırınız için bağışladım. Düğününü de ben yapacağım. Madem ki bu kadar kimse, bu kadar halk geldiniz, şimdi adam gönderip Ahmet'i geri getirteceğim. Aranızda iyi at süren varsa koşsun, yetişsin. Mahmut Han vazgeçti desin.
1: İmana geldi kafir. Korku onu imana getirdi. Sarayının yerle bir edileceğini anladı. Biz hep böyle...

0: ederim. Şükürler olsun Allah'ım. Binlerce şükürler olsun ya.
1: Hoş geldin oğlum. Hoş geldin.

0: Gazan mübarek olsun oğul. Yüzümüzü hak ettin. Ağrı Dağı'nın, tüm insanların, hak yoluna erenlerin yüzünü hak ettin.
1: Sağ ol. Senin duaların sayesinde Ağrı yolunu açtı bana.
0: Ben de saadet yolunu açıyorum size. Tanrı huzurunda birleştiriyorum. Bir yastıkta kocarsınız inşallah.
1: Şimdi izin ver de gidelim.
0: Güle güle oğul, güle güle. Pirler sizinle olsun.

0: Gidelim buradan, kaçalım. Hepimiz öleceğiz. Ablacığım, kurtar beni!
1: Korkma, ardında ben varım. Kimse kılına dokunamaz. Koskoca bir hansın artık. Gel buraya!

0: Söyle Ahmet. Aramıza ördüğün bu aşılmaz duvarın sebebi ne? Kalbinde çöreklenen avu nedir?
1: Beni zindandan nasıl kurtardın Gülbahar? Ne verdin de benim canımı satın aldın? Memo beni bıraktığı zaman öleceğini bilmez miydi? Bilir miydi, bilmez miydi Gülbahar?
0: Bilirdi. Zindan kapısını açan zindancı dünyanın hiçbir yerinde yaşayamaz. Onun için kalenin burcundan aşağı attı kendini.

0: Ne verdin karşılığında Gülbahar? Altın mı verdin de canını benim canıma değişti?
1: Hayır.
0: Saraylar mı bağışladın?
1: Hayır.
0: Peki, ne verdin öyleyse Gülbahar?
1: Ne istese verecektim, ne istese. Tek sen yaşayasın diye. Memo bir şey istemedi.
0: Ne istersen veririm dedin mi ona?
1: Dedim. Ama yalnız saçımdan bir tel istedi.
0: Verdin mi Gülbahar?
1: Verdim.

Yalın kılıç bu yüzden aramıza girdi demek. Saçımın telini vermekle... namusunu lekelemiş sayıyorsun beni öyle. Ağır bir suç bu Ahmet. Ölümden gayrı hiçbir şey temizleyemez. Al kılıcını, vur boynuma hemen. Al diyorum.

0: Kıyamam Gülbahar. Elim varmaz.
1: Kıyacaksın Ahmet. Ben bu yükü ömrümce taşıyamam. Kıyacaksın. Yoksa ben sana kıyarım.

0: Şefik katil değilse ben bu mesleği bırakırım ben.
1: Korkarım mesleği bırakmanız gerekecek Cemal Bey.
2: Şefik Kara bu sabah kendini asarak intihar etti.
3: Kocamı siz öldürdünüz. Adli bir hatay.
4: Adam cinayet ve ırza tecavüz suçundan tutuklanmış. Oysa suçsuzmuş.
5: Üzgünüm Çiğdem. Sen benim en can arkadaşımsın. Seninki burada, kocan. Yanında da bir kadın var.
1: Anlıyorum Nura.
4: Köşe yazarları için doküman toplayacağını söyledi.
1: Eşimin bazı yetkilerini de geri aldım.
0: Durun! Götürmeyin! Karımı götürmeyin! Çiğdem!
5: Ara sıra kavga ederler.
0: Karınızı siz öldürdünüz Cengiz Bey! İtiraf edin siz!
1: Karısından ayrıldığı an her şeyini kaybedeceğini ve bir hiç olacağını söylerdi.
6: Teşekkür ederim.
2: Peşimde Azrail gibi dolaşmaktan ne zaman vazgeçeceksiniz?
4: Seni o zavallı avukat da kurtaramayacak ya.
1: Davadan vazgeçiyorum.
0: Bunu yapamazsın.
7: Savunma bugün 13.45'te TV4'te.

0: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
3: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
4: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
5: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
6: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
7: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
8: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
9: Sürdürülebilir hayat her pazar 13'te TV4'te.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
9: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
10: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz çamlı kahvenin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında sumermeri kullanılmış.
11: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
9: Rivayetleri.
10: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
9: Söylenceleri.
10: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
9: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
10: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için Suira çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
9: Tarihi rotalar hafta içi her gün 7.15'te TV4'te.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

renkli mutfaklar, lezzet dolu tabaklar ve usta şeflerin ellerinde büyüyen eşsiz tatlar. Burak Patates Bu programda usta şeflerin kapılarını çalacak, onların özel tarifleri ve yemek yapma tutkularını yakından tanıyacağız.

0: şeflerin kariyer yolculuklarına ve ilham verici hikayelerine eşlik edeceğiz.
1: Mutfakta hiçbir şey yapmak için yapmam. Ve şu an geldiğim noktada şunu söyleyebilirim ki, azim, hedef ve merak çok önemli.
2: Hayatta hiçbir şeyi de kolay bir şekilde elde etmedim.
3: Tabaklar yaptığınız yemeğin aslında hikayesinin başladığı noktadır.
4: Aklımda her zaman kalbinde mutfak olan bir yer vardı.
0: Şeflerin Mutfağı hafta içi her gün 9'da TV4'te.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
2: Ben.
3: Kral Şakir.
2: Armut piş ağzıma düş.
1: Dört arkadaşımızla birlikte...
2: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
1: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
4: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
1: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
5: Ben.
3: Botanik.
5: Abacus.
2: Kasa.
6: Marul.
2: Kumbara.
1: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
7: Süper Kumbara.
8: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: vazgeçmeye çok yakın olduğum anlar da oldu o zorlukların içerisinden geçerken.
1: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
2: Hep kendimi teslim ettim. Sen bunu

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: özel tasarlanmış kısımları, fark yaratan detayları, estetik incelikleriyle birbirinden renkli göz alıcı yaşam alanları.
1: Yaklaşık salon alanında 3.75 gibi bir yüksekliğimiz var.
2: Bence mimari projelerde özellikle iç mekanlardaki en büyük etkili şey iç mekandaki hacim, yükseklik.
0: Mimariye farklı bakış açısı getiren metrekare ekibi bu mekanları sizler için dolaşıyor.
3: 70'li yıllarda 3 çocuklu bir ailenin eviymiş.
4: Her parçanın ayrı bir hikayesi var.
0: Metrekare her cumartesi 13'te TV4'te.

0: Metrekare'de bu bölüm reklamcı Kerem Kanık'ın Sarıyer'de bulunan Yalı Dairesi'ne konuk oluyoruz. Doğadan ilham alarak sıcak ve samimi tarzda dekore edilmiş bu evin hikayesini ev sahibinden dinleyelim.
1: Merhaba, Kerem ben. Reklamcıyım. Şu anda Sarıyer'desiniz. Ben Sarıyer'de yaşıyorum. Burada böyle kendime güzel tatlı bir dünya kurdum diyebilirim. Oturduğum yerin hikayesi biraz ilginç. Şöyle özetleyeyim. Bu eski bir mahalle burası ve gerçekten de çevresi, insanlarıyla o bizim özlediğimiz, hayalini kurduğumuz eski İstanbul diye sürekli konuştuğumuz alışkanlıkların, geleneklerin hala sürdüğü bir mahalleden aslında bahsediyorum. Ve binalar tabii ki bu mahalle gibi onlar da oldukça eski binalar. Benim yaşadığım yerse eskiden burası denizin önünde olmasından mütevellit bütün alt katlar yüksek bir şekilde yüksek tavanla yapılırmış ve bu evlerde yaşayan insanların kayıkhaneleri olarak geçermiş buralar. Tabii ki evi denizden yukarıda bir kotta tutmak için çok uzun direklerin, uzun temellerin üzerine evler kurulurmuş. Fakat zamanla her şeyde olduğu gibi burada da bir şekilde bu kayıkhaneler yavaş yavaş artık ıskartaya çıkmış ve buralar kapatılarak, ara katlar örülerek buralardan yeni daireler üretilmiş, yeni daireler çıkartılmış. Dolayısıyla benim oturduğum bu iki kat aslında bir kayıkhane. Yani tabanı su ve insanlar kayıklarıyla buraya giriyorlar. Aynı bugün arabalarımızla hani evin garajına girip oradan eve çıkıyoruz ya. Aynı kayıklarıyla bu kayıkhanelere giriyorlar. Daha sonra da içerideki bir merdivenle yukarı evlerine kayıklarından ayrılıp çıkıyorlarmış. Şu arkamda gördüğünüz müthiş İstanbul Boğazı'nın şu tarafı, yani benim kendi sağıma doğru baktığınız zaman bu zaten artık Karadeniz'e açıldığımız yer. Yani bu İstanbul Boğazı'nın, bu ev İstanbul Boğazı'nın artık dibinde, sonunda. Üçüncü köprü hemen şurası, oradan da Karadeniz'e açılıyoruz. Bunun tabii çok güzel avantajları var. Şöyle söyleyeyim, benim çok mutlu eden iki tane avantajı var. Birincisi, bu gezi teknelerinin olağanüstü müzik zevkleriyle cirit atmadığı, çünkü onlar zannediyorum Tarabya civarından dönüp tekrar bu tarafa doğru gitmeye devam ediyorlar. Ama burası o teknelerden gelen müziklerden uzakta kalmayı becermiş bir bölge. Bir diğer avantajı da şu, hakikaten bütün bu İstanbul'dan alışverişini yaptığımız balıkların tamamı Karadeniz Boğazı'nın ağzı olduğu için burası burada tutuluyor. Bu da tabii çok olağanüstü bir manzaraya sebep oluyor. Burada çoğu zaman hemen arkamda bütün bu İstanbul'a balık dağıtan teknelerin tamamı burada konuşlanıyor. Ağ atıyorlar, çok ciddi tonajda buradan balık çekiyorlar. Ve tabii ki o balık çekerlerken martıların o teknelerle girdiği ilişki olağanüstü, izlemeye doyulamayan bir görüntü çıkartıyor ortaya. Ben bazen şu an üzerinde oturduğum koltuğa oturup hakikaten saatlerce o martıların, o balıklar çekilirken ağlarda buradaki çığlıklarını dinliyorum, izliyorum. Metrekareden konuşmak gerekirse eğer, taban alanı 70-80 metrekare gibi olması gerekiyor. İki kat olduğu için de herhalde 150-160-170 o civarda bir metrekaresi var. Bu bulunduğumuz bahçe alanında sayacak olursak herhalde 200'lere falan gelecektir diye düşünüyorum. Ortalama böyle yaşam ve oturum alanı birlikte 200 metrekare gibi bir alanın içinde Boğaz'ın önünde çok tatlı bir ev diye özetleyebilirim yaşadığım yeri. Dilerseniz şimdi artık evin içine doğru geçelim. Ben size birazcık evi gezdireyim.

Evet, şu anda salondayız. Burası evimin merkezi diyebilirim. Şu an oturduğum koltukta da neredeyse evde geçirdiğim zamanın %40'ı burada geçiyor diyebilirim. Ben biraz iç mimariye meraklı bir insanım. Burada gördüğünüz çoğu şeyi kendim çizip çalıştığım marangoz arkadaşlarıma yolluyorum ve bana bunu yapabilir misin diyorum. Artık böyle benden illallah etmiş durumdalar. Çünkü yaparlarken onun nasıl sonuç vereceğini bilmeden yapıyorlar. Ben sonra onu burada kullanınca ya da bir yere takınca, asınca onlar da çok beğeniyor. Abi çok güzel olmuş, biz anlamamıştık böyle bir şey çıkacağını diyorlar. Şöyle döşedim evi. Genelde bütün evlerimi elimden geldiği kadar kendi imzamı atarak döşemeye çalışıyorum. Birazcık da böyle bir tarz, stil oluştu artık benim hayatımda. Genelde toprak renklerine çok düşkünüm. Biraz tabiata meraklı bir insanım. O yüzden genelde böyle hani yeşil ve kahverenginin ya da yeşil ve turuncunun biraz daha böyle sıcak renklerin hakim olduğu tasarımlar, renk eşleşmeleri genelde şey yapmaya çalışıyorum, yan yana getirmeye çalışıyorum. Burada bir işte orta sehpam var. Bu sehpayı da zamanında çizmiştim ve birlikte çalıştığım bir arkadaşıma o zaman yaptırdım. Onunla birlikte böyle bir L koltuk, net söyleyeyim L'ciyim. Çünkü böyle yatarak kitap okumak, yatarak televizyon izlemek en sevdiğim şey. Bir L koltuk salonumun tam olarak ortasında duruyor. Sevdiğim detaylardan bir tanesi şu hemen arkama elimin uzanıp alabileceği mesafede duran minik bir kütüphanem var. Onun üstünde böyle sürekli değiştirdiğim el altı kitaplarım var. Normalde böyle hani bir tane alıp da sonuna kadar okumayı sevmiyorum. Elimi atıp bir şeyler alıp oradan 50 sayfa, oradan 30 sayfa karıştıra karıştıra okumayı çok seviyorum. Bu biraz romanlardan bahsetmiyorum tabii. Biraz daha bilgi içeren kitaplar için bu söz konusu. Buradaki kitaplarda romanlardan daha çok biraz daha bilgi içerikli kitapları tutmaya çalışıyorum. Asıl kütüphanem yukarıda, yukarıdaki katta. Oradan da aşağı sürekli yeni kitap transfer edip burada bittiği zaman da onları yukarı raflarına geri götürüyorum. Hemen arkamda uzun ince bir yemek masam var. O masayı da ben çizdim. Taş seven bir insanım. Ahşap, taş ve demir üçlüsü genelde tasarladığım şeylerin ana maddesi oluyor. Yani bu üçü arasında bir denklem, bir ilişki kurmaya çalışıyorum. Arkamdaki masanın da ortasında aslında güzel bir ahşap kullanımı var. Ayakları ve çevresini ahşap yaptırdım. Fakat ortasına bir havuz açtırıp oraya kocaman güzel beyaz damarlı bir mermer koydum. Şey duygusunu da seviyorum aslında yemek masasında. Elimi koyduğum zaman soğuk taş hissini alıyor olmayı yemek masasında çok seviyorum. Evin şu tarafına doğru döndüğünüz zaman bir açık mutfak var. Onu da zaten birazdan göreceksiniz. Mutfağı yaparken de şöyle düşündüm. Mutfakta çok fazla zaman maalesef geçirmiyorum. O ideal erkeklerden değilim. Yemek yapmayı çok seven, yemek yapmayı bilen. Dolayısıyla mutfağı birazcık daha mikrodalga odaklı kullanıyorum diyebilirim. Ama elimden geldiği kadar farklı durması için mutfak mobilyalarını da yaparken, tasarlarken farklı ham maddeler kullanmaya çalıştım. Ham maddeden kastım şu, hepimizin bu inşaatlardan görmeye alışık olduğu, belki de en uygun maliyetli, en ucuz malzeme diye bildiğimiz OSB'ler vardır. Sıkıştırılmış talaşla yapılan bir malzemedir. Mutfak dolaplarını tamamen bunlardan yaptım. Gene aslında yaptırırken, yaptırdığım arkadaşım şaşkınlıkla başladı üretime. İş bittiğinde gerçekten o da o dokunun böyle kendi içinde hareketli olmasından dolayı o da yaptığı işe bir kere daha hayran kaldı. OSB'nin içindeki hareketin mobilyalara bir böyle bir renk kattığını düşünüyorum. Mutfağı tamamen onun üzerinden elimden geldiği kadar sakin bir tasarımla yapmaya çalıştım. Yerden bahsetmek istiyorum. Demin dışarıda anlatmıştım. Burası eski bir kayıkhane, bu binaların kayıkhaneleri diye. Bu ne demek? Şu an üzerinde oturduğumuz, bulunduğumuz zeminin altı aslında su. Burası da eskiden su içinde bir yermiş zaten. Denizden bahsediyorum. Bundan mütevellit ne yaparsak yapalım. Yani buraya işte halı da yapsan, parke de yapsan, lamine de yapsan, laminat da yapsan hiç fark etmez. Bir şekilde nem problemi tabii ki burada var. Sudan dolayı hızlı zarar gören malzemeleri yerde kullanmak çok akıl kârı değil. Bu yüzden ben bu eve girdiğimde ilk yaptığım iş yerdeki
parkeyi söktürüp buraya tamamen bürüt beton attırmak oldu. Betonun da üstüne daha sonra bir taş cilası yaptırdım. Yine de şunu söylemem lazım ki zaten aralarda gözüküyor. Çok ciddi çatlaklar, şişmeler vesaireler oldu. Ama betonun şöyle bir avantajı var bence tasarımda. Beton zaten kendi içinde o kadar tabii bir şey ki üzerindeki çizikler, çatlaklar bunların her biri çok güzel gözüküyor. Dekora dahil gibi duruyor. O yüzden betonun bir bölümü çatladığında o bir problem mi yoksa bir tasarım mı gören insanlar anlayamıyorlar. Dolayısıyla ayakkabıyla da insanlar giriyorlar çıkıyorlar ama çok hızlı bir şekilde şöyle bir temizlendiği zaman anında zaten bütün leke, kir vesaire ortadan kalkıyor. Yerin beton olmasının bir diğer avantajı da renk. Yani renk gri. Yer gri olduğu için, taş olduğu için üzerine koyduğum her türlü renk hakikaten de çok güzel ortaya çıkıyor, kendini gösteriyor. Evin orta alanında hasır dokusuyla dokunmuş bir halı kullanıyorum. Bu işte toprak rengine çok yakın olduğu için tercih ettiğim bir renk oldu. Bu arkadaki duvardaki tuğla için artık şimdi şey çok moda oldu. Herkes tuğla duvar kullanıyor ve bir takım plakalar çıktı. Bu plakalar duvarlara anında yerleştiriliyor, boyanıyor. Böyle bir saatte evinizin duvarını tuğla duvarmış gibi gösterebiliyorsunuz. Ben o konuda birazcık gariplikler yaptım. Bu gerçekten Yunanistan'da bir köyde köy evinden çıkma tuğlalar. Onları buldum. Üzerlerinde zaten şeyleri var, numaraları var. Ve onları getirttim. Hakikaten de duvarın üstüne bu çıkma tuğlaları ördürdüm. Yani üstüne şöyle vurduğunuz zaman o paket, demin bahsettiğim plaka tuğlalardan bonk bonk bonk diye bir ses gelir. Bunlar söylediği, bunlar gerçekten bildiğimiz tuğlalar. Her biri de farklı. Dolayısıyla o her birinin farklı tuğla olması da aslında bana güzel bir duygu veriyor. Fabrikasyon bir şey olmadığını çok net bir şekilde gösteriyor. Evde kullandığım malzemeleri düşündüğüm zaman bitkileri zaten söylemiştim dışarıda da. İçeride de çok fazla bitkim var. Bence bir evi güzel gösteren ya da bir tasarımı ortaya çıkartan en önemli unsur aydınlatma bence bu dekorasyon dünyasında. Sarı ışık ağırlıklı ve sıcak renkler ağırlıklı aydınlatmalar kullanıyorum. Beyaz ışık karanlık bir ışık. Yani insanlar beyazın aydınlık olduğu gibi bir yanlış bilgiye sahipler. O yüzden herhalde evlerine aydınlık olsun diye beyaz ışık koyuyorlar ama aslında yani bizi aydınlatan güneş de beyaz değil, sarı ya. Dolayısıyla buradaki bütün ışıklandırmayı da sarı renkler üzerinden, sarı ışık üzerinden yapmaya çalıştım. Bir tane lambaderim var. O kırmızı bir lambader. O da aslında bütün ışığın içinde kırmızılığıyla biraz daha o bahsettiğim sarılığı daha da sıcak bir yere çekiyor. Gece tabii o çok daha fazla ortaya çıkıyor. Şu arkamda gördüğünüz duvarda aplikler var. Bir el kabloları tutuyor. Kabloların ucundan da ampuller sallanıyor. Bu da tamamen aslında gidip bir yerden satın aldığım değil. Benim bir aydınlatmacıya tarif ederek yaptırdığım bir şey oldu. Gene yaparken çocuk ne yaptığını anlamadı. Abi biz ne yapıyoruz anlamıyorum dedi. Ama günün sonunda duvara asıp kabloları ele dolayıp sarkıttığım zaman çocuğun da çok hoşuna gitti yaptığımız şeyler. Yani nasıl bir ışık yapsam diye düşünüp çizdiğim, arkasından da bunu çok güzel bir şekilde bir sanata dönüştürecek kadar becerikli ustalarla elimizden geldiği kadar gerçeğe çevirme hikayesiyle ortaya çıkmış ışıklar var evin içinde. Biraz da bence bu evin en önemli karakteristik özelliklerinden biri olan tablolardan bahsetmek istiyorum. Yaklaşık herhalde bir 15 yıla yakın bir süredir sanat eserleri topluyorum. Evin içinde de gerçekten çok beğendiğim sanatçıların, artık böyle arkadaşım olmuş, dostum olmuş sanatçıların harika eserleri var. Şimdi isim saymaya kalkarsam birini unutacağım diye korkuyorum ama İlk aklıma gelenleri yine de söyleyeyim, unuttuklarımdan özür dileyerek. Mahmut Karatoprak, çok sevdiğim, çok da saygı duyduğum ve aynı anda da çok iyi bir arkadaşlık kurduğum ilk sanat eserimi aldığım kişidir Mahmut Karatoprak. Onun çok değerli eserleri evimde sıklıkla var. Onunla birlikte Sedat Girgin ve Erkut Terliksiz eserleri var. Abidin Dino, çok saygı duyduğum olağanüstü bir sanatçı zaten. Çok şanslıyım onun 5 tane eseri gene evimde var. Bunun gibi böyle birçok arkadaşımın, dost olduğum, tanıştığım ve çok mutlu olduğum tanıştığım için insanların eserleri

evimin duvarlarında duruyor ve gerçekten onları bu evin duvarına koyarken çok büyük zorluklar çekiyorum. Hakikaten hepsinin bir düzeni var. Birazcık böyle organize bir kaos var orada aslında. Ama onlardan böyle bir tanesini çıkarttığım zaman böyle bir parça eksilmiş gibi oluyor içimde. Siz baktığınız zaman böyle bir sürü tablo asılmış gibi görüyorsunuz ama kendimce bir düzenleri var hepsinin içinde. Hepsinin bir hikayesi var. Ve evin gene aslında bütün ışığına, dekorasyonuna, baktığınız zaman sizde uyandırdığı duyguya yüksek derecede hizmet ettiklerini düşünüyorum bu tabloların. İsterseniz üst kata geçelim, oradan biraz daha devam edelim.

Evet, üst kattayız şu anda. Tam olarak şu an oturduğum yer bizim üst salonumuz. Ben burayı bir çalışma odası olarak tasarladım. Arkada zaten kütüphanemi görüyorsunuz. Burada böyle minik tatlı bir masam var. Buradan böyle önümde bir sonsuz açıklık, boğaza doğru bakarak bir çalışma lüksüne sahibim. Gene bu katta da aslında yatak odam, bir tane tuvalet, bir tane de misafir odası var. Evin girişi buradan, üst giriş. Ters dubleks bu ev çünkü. Ana giriş de buradan. Bununla birlikte burada çok sevdiğim bir balkonum var. Bu balkonu çok seviyor olmamın sebebi, balkon ileri doğru normalden çok daha geniş, alışılagelmişin dışında bir balkon. Zannediyorum ileri doğru bir 2,5 metre gibi bir derinliği var. Bu da tabii o balkonu böyle bir yaşam alanı haline çeviriyor. Orada da bir tatlı bir koltuğum var. Orada da bazen oturup genellikle hani yaz, ilkbahar yaz aylarında böyle bahçeyi tabii daha sıklıkla kullanıyorum ama havalar soğuduktan sonra balkon birazcık daha kardan ya da yağmurdan koruyan bir yer olduğu için balkon daha böyle cazibesiyle öne çıkıyor benim için.

buranın kullanımıyla alakalı şöyle bir şey söyleyeyim. Eviniz aslında üst ve alt olmak üzere iki salonu olduğu için genelde bu tür yerler biraz atıl kalan yerler. Yani buraya bir görev, bir misyon tanımlamadığımız zaman burası böyle yatak odasından çıkıp sabah buradan yürüyerek geçip alt kata indiğim bir alanla sınırlı kalacaktı. O yüzden burada da vakit geçirmeyi becermek için buraya bu çalışma odası görevini verdim kendime. Şurada gördüğünüz kırmızı lamba derim, aynısı aşağıda da var. Burada birazcık böyle bir bazı şeylere, objelere böyle bir obsesif bir şekilde tutkuyla bağlanıyorum. Onlardan birkaç tane alıp böyle aynı yerde aynı şeyi yapmaya çalışıyorum. Gene söylediğim gibi ışıklandırma burada da aslında sarı tonları hakim. Ama şu kırmızı lamba derle onu daha da sıcak bir yere çekiyorum. Sanatçı arkadaşlarımın eserlerinin bir bölümü de zaten bu katta. Kafamı kaldırıp görmek istediğim, görmekten zevk aldığım çalışırken, yani ruh halime göre çalışma esnasında bana biraz daha doğru enerjiler verdiğine inandığım tabloları bu katta aslında değerlendirdim asarak.

Şu arkamda gördüğünüz kütüphane, bu benim hayal kütüphanem diyebilirim. Çünkü galiba lise yıllarındaydım. Bir dergide bu merdiven tasarımı görmüştüm. O zaman bu tasarım dergileri bu zamankine göre çok daha az sayıda vardı. O zaman şeyi hatırlıyorum, o sayfayı koparıp o kütüphaneyi sakladığımı, o sayfayı ve ileride bir evim olduğu zaman kendime böyle bir kütüphane yapacağım diye hedef koyduğumu hatırlıyorum. Merdiven kütüphane dizaynı, bu bana ait değil. Aslında bunlar tek tek satılan modüller. Hepsini böyle yan yana kullandım ben ve daha toplu bir şey yapmaya çalıştım. Burada da zaten yine yer, beton ve bu gri renk. İşte hakikaten burada mesela biraz daha turuncu ve toprak tonlarının biraz daha dışında yine sıcak olan bir ton. Bir kırmızı patchwork halı kullandım. Ama o da green'in üzerinde tabii ki hani bir parke üzerinde durmadığı kadar canlı ve güzel durduğunu düşündüğüm için burada da öyle bir şey kullandım. Dar bir merdivenden üst kata çıkılıyor. Merdiveni betondan yapmak istemedim. Araya bir bölme olduğu için merdiveni ahşap kullandım. Yani alt kattaki beton zemin, üst kattaki beton zemin ve bu iki betonu birbirine bağlayan ahşap bir merdivenim var. Keza korkulukları da gene betonun üstüne çakma ahşaptan kullandım. Buradaki aydınlatmalar için de zaten aynı şeyleri söyleyebilirim. Gene merdivenlerden çıkarken aplikler göreceksiniz solunuzdaki duvarda. Gene o aşağıda bahsettiğim bir elin, el figürünün tuttuğu kablolardan oluşan aplikler. Onları buradaki merdivende de kullandım. Çünkü üst kata çıkış olduğu için belki merdivenden çıkarken göze çarpmıyor ama üst kattan baktığınız zaman o aplikleri çok büyük bir rahatlıkla görebiliyorsunuz. Bu merdiven duvarını bir yandan da tabii ki gene demin aplikler için geçerli olduğu gibi üst kattan baktığımda görebileceğim şekilde tablolar asarak da merdivenin duvarını değerlendirdim.

Evin girişi buradan demiştim zaten. Bu genelde en çok kullandığım giriş çıkış. Bahçe katı kapalı duruyor çünkü. Buradan eve girdiğim zaman direkt aşağı inebildiğim ya da hemen tekrar sol tarafa döndüğünüz zaman da yatak odasının girişini göreceksiniz. Yatak odasının içinde şöyle bir şey var. Eve ilk geldiğim zaman yatak odasının bitişinde bir ufak oda var. Orası yatak odasından ayrı. Oradaki duvar örülü. Buradaysa bir duvar kapı vardı. Bu kapıdan o odaya giriliyordu. Yani iki tane yan yana odayı anlatmaya çalışıyorum aslında. Ben buradaki kapıyı örüp yatak odasının içinden bir duvar kırarak bir geçiş yaptım. Sebebi de şu, o yatak odasını yani ufak odayı tamamen bir giyinme odasına çevirmek. Yatak odalarında dolap çok sevmiyorum, çok haz etmiyorum. Hatta bence yatak odaları gerçekten sadece bir yatağın olduğu, o samimiyette, o boşlukta, o sakinlikte olması gereken yerler benim için. Ve bütün o kıyafet, giyim kuşam hengamesini o bahsettiğim giyim odasına attım. Açık raflar, açık askılıklar kullandım. Çünkü biraz daha o bir odaya girmek gibi değil de dolabın içine girmek gibi düşünüyorum orayı. Orası da aslında benim içine girip yürüyebildiğim bir dolabım diyebilirim. Yatak odasının içine gelince yatağı aslında böyle bir ferforje yatak olarak tercih ettim. Çok seviyorum çünkü bu yani demir duygusu, metal duygusu bir şekilde bütün bu sıcaklığı dikine kıran bir şey gibi geliyor. Yani tasarımda elimden geldiği kadar ışıklarda ve objelerde ahşap ve sıcak renkler kullandığım gibi onun dışında da demir ve beton bu bahsettiğim sıcaklığı dikine kesen bir kavram. Yatak odasında da o yüzden yatak seçimimde böyle bir ahşap karkas, ahşap çerçeve yerine biraz daha ferforje tarafına gittim. Biraz siyah beyaz döşerim yatak odasını. İyi bir Beşiktaşlıyım ama sebebi Beşiktaşlı olmam değil. Siyah ve beyazın da çok önemli iki tane renk olduğunu düşünüyorum. Gerçekten bence yani bütün renklere doğru yönleri veren iki tane renk siyah ve beyaz. O yüzden yatak odamın, yatağımın başucuna astığım tablo da aslında biraz böyle siyah beyaz renklerden oluşan bir tablo. Bunun da böyle yatağı çok güzel tamamladığını düşünüyorum. Boğaza bakan geniş bir pencerem var. Bütün bu manzarayı hiç böyle bozacak, engelleyecek ya da ona böyle bir ekstra katman oluşturacak bir tasarım koymamaya çalıştım içeriye. Birazcık banyodan bahsetmek istiyorum. Aşağıda mutfakta anlattığım gibi banyoda da şu OSB denen malzemeyi kullandım. Çünkü betonla birlikte o OSB'nin kendi içindeki hareketliliği banyoya bir hareket getiriyor diye düşünüyorum. Gene çok sade yapmaya çalıştım banyoyu da. Bir geniş bir duş alanı var. Bu duş alanlarında kabin kullanmayı sevmiyorum ya da tekne kullanmayı sevmiyorum. Direkt zeminle birebir, zemin neyse duş alanında zeminini öyle kullandım. Ve duş alanını banyonun kendi zemininden ayırması için bir kabin kullanmak yerine oraya bir cam paravan koydum. Normalde dediğim gibi mümkün olduğu kadar az katman olmasından hoşlanıyorum. Yani şöyle bir baktığımız zaman farklı katmanlar yerine bütün her yeri aynı anda görmeme sebep olacak kadar şeffaf şeyler kullanmaya çalışıyorum. Aslında cam paravanın da görevi banyonun içinde bu.

Evet, şu anda da evin gene balkonundan size bir hoşça kal demek üzere çekime başladık. Elimden geldiği kadar burayı, bu evi, buradaki yaşamı size özetlemeye çalıştım. Bence olay sadece zaten ev değil. O evin içine koyduğumuz her şey o evin nasıl bir ev olacağını, nasıl bir enerjiye sahip olacağını belirliyor. Bununla birlikte bence çevre de çok önemli. Tekrar ediyorum, buraya çok aşığım. Yani bu mahalleye, bu duyguya, bu insanlara çok aşığım. Dolayısıyla burada böyle bir size elimden geldiği kadar evi anlatmaya çalıştım. Umarım buradaki duyguyu yansıtmayı becermişimdir. Çok teşekkür ediyorum. Yine bekliyorum, yine gelin.

2700 yıllık geçmişiyle İstanbul, dünyanın tarihsel olarak en önemli kentlerinin başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeler anlatmak için sessizce bizleri bekleyen kentin detaylarını keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Tarihi Rotalar'ın bugünkü bölümünde Kapalı Çarşı bölgesindeyiz. Yolculuğumuza yaklaşık 550 yıldır şehrin ticari olarak kalbinin attığı Kapalı Çarşı'dan başlayacağız. Ardından Nuri Osmaniye Külliyesi ve Mahmut Paşa'yı gezdikten sonra yaklaşık 1700 yıldır şehrin tam ortasında dikili olan bir dikili taşta, çemberli taşta gezimize son noktayı koyacağız. Tabii ki gezimiz boyunca rivayetler, söylenceler ve efsaneler bizlere eşlik edecek.

Kapalı çarşı deyip geçme. Kapalı çarşı, kapalı kutu diyor Orhan Veli Kanık bir şiirinde. Biz de bu kapalı kutunun en iyi görünebildiği noktaya, yani çatısına çıktık. Tabii ki normal şartlarda sıradan bir vatandaşın buraya çıkması çok mümkün değil. Ancak buraya bir rehber eşliğinde ya da acentayla çıkabiliyorsunuz. Bu notu düştükten sonra gelelim yaklaşık 550 yıldır kentin ticari kalbinin attığını söylediğim kapalı çarşıya. Kapalı çarşının ilk yapısı hemen arkamda gördüğünüz cevahir bedesteni. Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılıyor. Ve oradan başlayan süreç 19. yüzyıla kadar devam ediyor. Yani bu binanın etrafına eklemlenen binalarla işte bu kapalı.

kapalı çarşı ortaya çıkıyor ve dünyanın en büyük ve en unik, yani benzersiz çarşısı. Burası bir tasarım ürünü değil, tamamen kendi kendine oluşmuş. Ve içindeki 65 sokak, yaklaşık 4000 dükkan zaten buranın büyüklüğünü bize fazlasıyla gösteriyor. Ne bir Osmanlı İmparatorluğu'nun projesi, ne de bir tasarımcının ya da mimarın. Tamamen kendi doğal mecrasında akarak bu büyük çarşı ortaya çıkmış. Buna eklemlenen yaklaşık 20 hanla birlikte büyük bir organizma ortaya çıkmış. Ve bu organizma şehrin ve imparatorluğun ticari merkezi haline gelmiş. Evliya Çelebi burayı muazzam bir kale olarak tanımlamış. Ve burası Osmanlı İmparatorluğu'nun aslında gücünün simgesi olarak ortaya çıkmış denilebilir. Biz de bu muazzam çarşıyı gelin yakından görelim ve ilginç detaylarını birlikte keşfe çıkalım.

Kapalı Çarşı'nın içindeyiz artık. Elektrikle aydınlatılmış pırıl pırıl sokaklar. Ancak elektrik 19. yüzyıldan sonra 20. yüzyılın başları itibariyle kullanılmaya başlıyor. Ondan önceki uzunca dönemde elektrik yok, aydınlatma da yok, yağ kandilleri de kullanılmıyor. Peki ne yapılıyor? Geleneksel yaşam biçimiyle sabah ezanıyla kalkılıyor, akşam ezanıyla eve gidiliyor ve yatsıyla yatılıyor. Demem o ki günün o ışık olan saati kullanılıyor. Hal böyle olunca da burası belli bir saatten sonra kapatılıyor. Peki neden yağ kandili kullanılmamış? Camilerde biliyorsunuz yağ kandilleri var aydınlatma için. Burada çok değerli kumaşlar ve pek çok malzeme satıldığı için yangın tehlikesi büyük. Bu nedenle de yağ kandilleri kullanılmamış. Ve buranın en önemli özelliklerinden biri, özellikle 19. yüzyıla kadar esnafının kalitesi. O da neydi? Tok gözlülük. Ya da müşteriye, siftah yapmamış müşteriye, müşteriyi yönlendirmek gibi bir takım özellikleri vardı. Ancak bir şey daha vardı. O da burada hiç hırsızlık olmamıştı. Burası Osmanlı İmparatorluğu'nun en güvenlikli yeriydi. Hiç olmamıştı diyorum ama 1591 yılında burada iç bedestende 30 bin altın çalınır. Kimin yaptığı bilinmez. İşkenceler, sorgulamalar sonunda İranlı bir misk satıcısı yakalanır. O yapmıştır bu soygunu ve işkenceyle öldürülmesi gerekir. Ancak 3. Murat buna izin vermez. Direkt asılarak, yani işkence yapılmadan ölümüne ferman çıkarır. Ve böylece bu cezayla bu işte son bulur. Sonraki dönemlerde hırsızlık muhtemelen olmuştur. Onları çok bilmiyorum. Ancak buranın başına gelen en önemli olaylardan biri de yangın meselesi. Yangınla önemli hasarlar görmüş. Burası batılılaşma dönemiyle birlikte kan kaybetmeye başlıyor. Neden? Çünkü artık bir rakibi var. Pera, Beyoğlu bölgesi. Batıdan gelen mallar orada satışa çıkarıldığı için bu geleneksel pazarlar yavaş yavaş kan kaybediyorlar. Ve hal böyle olunca sadece ticari anlamda değil, buradaki esnaf anlamında da önemli bir takım erozyonlar ortaya çıkıyor. Şimdi dilerseniz bu çarşılara eklemlenen hanların en güzeli Zincirli Han'a gidelim ve yakından bakalım.

Kapalı Çarşı'nın etrafında ona eklemlenmiş onlarca han var. Onlar içinde de en sağlam kalmış ve karakterini koruyan Zincirli Han'dayız. Bu hanlarda mesleklere göre satış veya üretim yapılırdı. Baktığımızda isminden orada ne yapıldığını anlamamız mümkün. Örneğin Cebeci Han dendiğinde demek ki silah yapılan bir mekandayız. Sarraf Han, kuyumcuların olduğu han gibi okumak mümkün. Ancak Zincirli Han isminden pek bir şey üretemiyorsunuz. İsminin kaynağı da çok belli değil. Anadolu'da ve İstanbul'da bu adla anılan pek çok han mevcut. Muhtemeldir ki kapıları belki de büyük zincirlerle kapanıyordu. Ya da suların tahliye edilebilmesi için, yağmur sularının tahliye edilebilmesi için belki de aşağıya kadar suyun şapırdamadan ya da etrafa sıçramadan akabilmesi için konulan zincirlerden de bu adı almış olabilir. Adı her ne olursa olsun burası en sağlam ve en iyi kendini korumuş hanların başında geliyor. Özellikle zemini. Gördüğünüz gibi Arnavut kaldırımı denilen bir zemin var burada. Geleneksel Osmanlı'da, eski İstanbul'da sokaklar da bu şekildeydi. Ve bunlar çevre dostu sokaklardı. Neden? Çünkü yağmur suları aralarından sızar ve toprağa karışır. Böylece hem sel yapmayı diğer semtlere suyun artarak gitmesini engeller hem de suyun toprağa karışması sağlanırdı. Tabii ki böyle sokaklar pek kalmadı ama burası bu geleneksel zemin yapısını hala muhafaza ediyor. Hanlar ve kervansaraylar. Her ikisi de aynı işlevi taşıyor olsa da ikisini birbirinden ayıran şey şudur. Kervansaraylar menzildedir, şehirler arasındadır ve kervanların konakladığı yerdir. Hanlar ise daha çok bu malların nihai ulaştığı yer olup satışların yapıldığı noktadır. Peki bu kadar çok han ve kapalı çarşı neden burada? Çünkü buradan hemen denize doğru indiğinizde Eminönü tarafında limanla karşılaşırsınız. Ve bu liman malların geldiği yerdir. Buradan gelen mallar Mercan Yokuşu ya da Mahmut Paşa aracılığıyla buradaki çarşıya ve hanlara ulaştırılırdı. Onun için burası Bizans döneminden beri oldum olası çarşıların merkeziydi.

Şu anda çarşının kod olarak en alçak yerindeyiz. İşte bu nedenle de arkamda gördüğünüz yapıya Çukur Kule ya da Çukur Muhallebici adı verilmiş. Burası aslında çarşı yapılmadan önce de var olan bir yapı. Bu şeklinde miydi bilinmez. Ancak burası oldum olası Mahmut Paşa'ya açılan kapı. Yani Bizans döneminde de çarşıların olduğu bölge olduğu için burası çarşının gümrük kontrol noktası olarak işlev görmüş. Daha sonra çarşı yapıldıktan sonra çarşının içinde kalıyor. Ve burası bir dönem tulumbacıların ya da karakolun kullandığı bir yapı. Sonraki dönemlerde ise asıl ününü muhallebici olduktan sonra kazanıyor. Ve bununla ilgili bir de hikaye anlatılıyor. Buraya Mahmut Paşa'ya gelen, çeyiz için gelen gelin, damat ve aile erkanı muhakkak burada bir mola verir ve damadın ısmarladığı muhallebileri yerlermiş. Ve işin ilginç yanı bu muhallebiler kalp şeklindeki kaşıklarla servis edilirmiş. Bu kalp şeklindeki kaşıklar gelin ve damadın arasındaki aşkı mı? Yoksa burada muhallebi ısmarlayarak daha ilk günlerden damadın kaynananın gönlünü kazanmak için yapılan bir jest mi olduğu tartışılır. Şimdi buradan çarşının en dar sokağından geçerek Bedesten'e gidiyoruz.

Kapalı Çarşı'nın çekirdeğini oluşturan ilk yapı Cevahir Bedesteni. 1461 yılında Ayasofya'ya gelir getirsin diye Fatih Sultan Mehmet tarafından inşa ediliyor. 1520'lere gelindiğimizde ise içinde bulunduğum Sandal Bedesteni inşa ediliyor. Ve ikisi aslında birbirinden biraz aralıklı, biraz mesafe var. Ama süreç içinde ikisinin arası dolduğu gibi çevreye de pek çok dükkan ve han eklemlenerek işte Kapalı Çarşı bugün

için iki bedestenin adlarından bunları anlamamız mümkün. Cevahir, mücevher demek. Sandal ise bir tür kumaş. Pamuklu ve ipekliden yapılan bir tür kumaşın adı. Hal böyle olunca da işte buraya bir kumaşın adı verilmiş ve burası oldum olası değerli kumaşların depolandığı bir yer haline gelmiş. Sadece depolama değil, satış da burada yapılıyor. Ayrıca iki bedestenin bir işlevi daha var. O dönemin bankaları, pek çok kişi değerli evraklarını, paralarını buradaki esnafa emanet ediyorlar ve burada saklanıyor. Çünkü dört tarafı kalın duvarlarla inşa edilmiş, hakikaten kale gibi yapılar bunlar. Ve Evliya Çelebi şehirleri ikiye ayırıyor. Bedestenli şehirler, bedestensiz şehirler. Bedesten varsa bir şehirde diyor, orası uluslararası ticaret yapıyordur. İşte Bursa, Trabzon, Edirne ve İstanbul. Bunlar uluslararası ticaret yapan şehirler. Böyle baktığımızda bedestenlerden şehrin ticari geçmişinde okumamız mümkün. Burada ve Cevahir Bedesteni'nde bütün bu ticaretin yanında, kumaş, mücevher ticaretinin yanında bir ticaret daha yapılmış. O da köle ticareti, esir ticareti. Uzun yıllar burada yapılmış. Ancak daha sonra hemen çarşının Nuri Osmaniye tarafına bir han inşa edilmiş. Esir Han. İşte bu han artık ticaretin yapıldığı yer haline gelmiş. Ta ki 19. yüzyıla kadar. Ve orada çok iyi bildiğimiz bir Rus yazarın dedesi de köle olarak satılmış.

Bizans döneminden beri bu bölgede Eminönü'nden Beyazıt'a kadar olan bölgede çarşılar, pazarlar, hanlar zaten varmış. Demem o ki ne Kapalı Çarşı ne de Mahmut Paşa Osmanlı döneminde oluşmuş yerler değil. Bir mirasın, bir geleneğin devamıdır. Ve işte bu hanlarda pek çok mal alıp satılırken alıp satılan bir şey de insandı. Yani köle ticaretiydi. Ancak Bizans döneminde bu açık pazarlarda yapılıyordu. Nitekim fetihten sonra Fatih Sultan Mehmet atıyla bu bölgeden geçerken atının ürküttüğü kalabalık bir an böyle bir karışır ve o karmaşada atıyla bir anneyle bir çocuğunu, köle olan bir anneyle çocuğunu ezip öldürdüğü rivayet edilir. İşte bu rivayetten sonra Fatih emir verir ve artık açıkta değil kapalı bir alanda bu ticaretin yapılmasını söyler. Ve nitekim sonrasında Cevahir Bedesteni'nde bu işler yürütülmeye devam edilir. Cevahir Bedesteni'nde köle ticareti yapılmaya başlanır. Şu anda içinde bulunduğum bölge yani tavuk pazarı olarak anılan Kapalı Çarşı ile Nuri Osmaniye arasındaki bölgede bir han inşa edilir. Bu han bugün yerinde yok ama ismi Esirhan'dı. Ve Evliya Çelebi onu 300 odalı büyük bir han diye tarif eder. İşte burada bu ticaret yürütülmeye devam edilir. Ve en önemlisi burada az önce de söylediğim gibi ünlü bir yazarın dedesi alıp satılan köleler arasındadır. O yazar Alexander Pushkin'dir. 1704 yılında işte dedesi bu handa bir Rus diplomata satılmıştır. Peki nereden gelmiştir dedesi? Bugünkü Kamerun'dan alınmış ve henüz 6-7 yaşındayken İstanbul'a getirilmiş ve köle tacirleri tarafından satışa sunulmuştur. Hatta bir dönem padişahın sarayında da bir yıl boyunca hizmet ettiği rivayetler arasındadır. Daha sonra 1704 yılında dediğim gibi bir Rus diplomat onu alır ve Çar Büyük Petro'ya hediye eder. Çok akıllı bir çocuktur. İyi yetiştirir kendini ve Çar onu evlatlık edinir. İyi eğitim alır, bir diplomat olur, iyi bir asker olur. Ve evlendikten sonra da 10 çocuğu olur. İşte o çocuklarından olan torunlarından biri Alexander Pushkin'dir. Ve Pushkin yıllar sonra dedesini rol model olarak bir kitap yazar. O da Çar Petro'nun Afrikalısı adını taşımaktadır.